0: Saadet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracata destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını kaydetti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'da, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kusif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemi devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. Masak raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik birçok etkinlik de düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. İstanbul'u koşuyorum. Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre sabah 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'ne Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları, Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı az bulutlu güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.

neden Evans'a sormadılar? 3. bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bessington Atsız Karaduman, Sylvia Hatice Ergök, Dr. Nicholson Özel Aydın, Henry Toğman Gülen, Moira Selen Asyalı.

Bobby Jones, Doktor Thomas'la golf oynarken kayalıkların dibinde ağır yaralı bir adam bulur. Doktor yardım çağırmaya gittiğinde yaralı adam Bobby'ye neden Evans'a sormadılar der ve ölür. Bobby'nin çocukluk arkadaşı Frankie bu olayı çok heyecanlı bulmuş ve soruşturmaları izlemeye başlamıştır. Frankie soylu ve varlıklı bir ailenin kızıdır. Bobby ölen adamın cebinde güzel bir kadın fotoğrafı gördüğü halde gazetede bu resmin adamın yaşlı ablasına ait olduğunu okumuştur. Adamın kendisine söylediği esrarlı cümleyi ablasıyla kocasına ilettikten sonra da başına garip olaylar gelmeye başlar. Önce durup dururken Güney Amerika'dan iş teklifi alır, birilerinin Bobby'yi İngiltere'den uzaklaştırmak veya öldürmek istediğinden emin olan Frankie, esrarı çözmek niyetindedir. İşe adamın öldüğü yerde birdenbire Bobby'nin karşısına çıkan Roger Bessington'dan başlamaya karar verir. Frankie arabasıyla bir kaza yapmış görüntüsü vererek kendisini Bessington malikanesine davet ettirir. Malikanede Harry Bessington, karısı Sylvia, çocukları ve kardeşi Roger'la birlikte yaşamaktadır.

0: Bu malikanedeki üçüncü günüm. Beni konuk etmeye ne kadar heveslilermiş meğer.
1: Kont kızı olmanın yararı.
0: Şimdi bakalım elde ne var. Of, aslında hiçbir şey. Burada yalnızca iyi bir aile buldum. Ama gizemli bir şey var.
2: Tamam, yakaladım.
0: Burada Bay Henry'nin dalgın davranışları ve garip bakan gözleri.
3: İşte seni yine yendim Roger.
2: Sana avans verdiğimi unutma Silvia.
3: Yo, yenildiğini kabul et.
2: Önünde boynum kıldan ince tattım. Ama Lady Dormont'u çok yalnız bıraktık. Ben onun yanına gidiyorum.
3: Bir duş aldıktan sonra ben de size katılırım.
2: Tamam. İyi günler Lady Dormont. Umarım sizi fazla yalnız bırakmadım.
0: Hayır hayır. Sizi seyretmek bir zevkti. Teniste öylesine ustasınız ki. Ama her zaman yeniliyorsunuz sanki.
2: Evet. Silvia yenilmekten pek hoşlanmaz.
0: Şaşılacak kadar naziksiniz Bay Roger.
2: Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Ya siz bugün nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Kendimi epeydir bu kadar dinç hissetmemiştim. Ama sanırım sizi daha fazla rahatsız etmemeliyim.
2: Lafım olur. Bize mutluluk verdiniz. Hem sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı.
0: Öyle mi? Nedir acaba?
2: Sizi kısa süredir tanıyorum ama her nedense kendime çok yakın hissediyorum. Sizi akıl danışmak istiyorum.
0: Ya, ay çok merak ettim.
2: Açıkçası nasıl davranacağımı bilemiyorum. Konu abim Henry ile ilgili.
0: Ona bir şey mi oldu?
2: Duruşu, davranışı, gözleri. Hiç dikkat etmediniz mi?
0: Evet, biraz garip görünmüştü. Uzun zamandan beri mi bu durumda?
2: Hemen hemen 6 aydır. O aylarda uykusuzluktan yakınıyordu. Belki de bu nedenle başlamıştır. Saat 6 civarında posta gelince hemen koştu, odasına kapandı. Dışarı çıktığında rahatlamıştı.
0: Bunları bana niçin anlatıyorsunuz?
2: Çünkü bu kuşkularımdan Silvia'ya

0: söz edip etmeme konusunda kararsızım.
1: Yani o bilmiyor mu?
0: Elbette bilmiyor. Ona söylemeli miyim?
1: Bu zor olmalı.
0: Evet, çok zor. Silvia sizi çok seviyor. Bana yardım etmelisiniz.
1: Bilmesinin bir yararı olur mu?
0: Kuşkuluyum. Bu durumlarda insanın en yakını bile çaresiz kalır. Ah, bunu bir yapabilseydim.
1: Silvia geliyor.
0: Evet.
2: Ne o? Gizli bir şey mi konuşuyorlar?
0: Ay, yok. Yalnızca Lady Dormont'a gelecek olan konuklarımızdan söz ediyordum.
1: Lütfen. Bana Frankie diyeyim.
2: Nicholson'lardan mı söz ediyordunuz?
0: Doktor Nicholson bir kliniğin başhekimidir.
2: Evet. İlginç biridir ama ben her nedense hiç sevmedim. Karısı da sessiz sedasız biridir. Hiç konuşmaz. Burada niçin böylesine sıkıldığımı anlıyor musunuz?
1: Ya. Biliyor musunuz? Geçen ay Merchbold'da bir adam kayalıklardan düşüp ölmüş.
2: Bu senin adamın olmalı Roger.
0: Evet, bir rastlantı eseri, ben de o çevredeydim. Ambulans gelene dek birkaç dakika adamın yanında kaldım.
1: Oralarda işiniz neydi?
0: Kendime bir ev arıyorum. Bu çevrede bir ev sahibi olmaya niyetliyim de. Yoksa siz de mi oradaydınız Frank?
1: Hayır, ben Londra'da oturuyorum. Arada sırada babamı ziyarete geliyorum.
2: Evine yerleşir yerleşmez yine kalkıp gidersin Roger. Sen yerleşik yaşayamazsın.
0: Er geç bir yerlere yerleşmem gerekiyor sevgili yengeciğim.
2: O zaman yakınımızda bir ev bul.
0: Belki de öyle olur. Acaba o kazayla ilgili bir ipucu bulundu mu Frank'i? Haberin var mı?
1: Yok, sanmıyorum. Yalnızca bir ablası ve eniştesi olduğunu okumuştum. Gazetelerde fotoğrafları çıkmış.
2: Evet, anımsıyorum. Hatta ölen adamı Ellen Carstairs'e benzetmiştim. Anımsamıyor musun Roger? Tıpkı Ellen'a benziyor.
0: Ben pek benzetememiştim. Hem gazete resimlerinden pek iyi anlaşılmaz.
2: Doğrusu Ellen olduğuna yemin edebilirdim. Her neyse. Hadi artık içeri girelim. Yemek hazırlanmıştır.
0: Evet, peki kızlar, hadi içeri. Nicholson'lar birazdan gelecek.
1: Ben bir telefon edebilir miyim?
2: Babanıza mı?
1: Hayır, babamla bugün konuştum. Şoförümü arayacağım. Yarın gelip beni alsa iyi olacak. Artık evime dönmeliyim.
2: Kesinlikle izin vermiyoruz. Madem ki eviniz Londra'da, birkaç gün daha burada bizimle kalabilirsiniz.
1: Ama babam ne der?
2: Lütfen Frank. Sonra sizi babanıza biz teslim ederiz.
1: Çok naziksiniz.

0: Alo? Hawkins sen misin? Ben Lady Derwent. Yarın arabamı istiyorum. Evet. Bessington malikanesi. Biliyorsun değil mi? Evet. Sabah 11'de. Teşekkür ederim.
1: Merhaba. Giderseniz Sylvia çok üzülecek.
0: Gitmiyorum Bay Roger. Birkaç gün daha sizinle kalmaya karar verdim. Ama biraz alışveriş etmem gerek. Sabah gidip akşam üzeri dönerim. Sizde kalmamı istiyor musunuz?
1: Elbette, sizi görmek beni çok mutlu ediyor. İşte Doktor Nicholson geliyor. Harry de yanında.
2: İşte gazazedemiz Lady Frances Derwent.
3: Konuğunuz ne kadar da genç ve güzelmiş Henry. Geçirdiğiniz kazaya çok üzüldüm Lady Derwent. Ama şanslıymışsınız. Oradan bir doktorun geçmesi iyi bir rastlantı ya, değil mi?
0: Evet doktor.
3: Ne var ki garibime giden bir şey var.
1: Ya nedir o?
3: Bakkalın çırağının dediğine göre bu doktor garip biri olmalı. Çünkü sizi kurtarmadan önce arabasının yönünü değiştirmiş.
0: Anlayamadım.
3: Çocuk bisikletle giderken doktorun arabası yanından geçmiş. Sonra kaza olmuş. Çocuk geri döndüğünde doktorun arabası daha önce gittiğinin ters yönüne dönmüşmüş. Oh. Yani yardıma koşmadan önce arabayı kasabaya doğru çevirmiş. Acaba neden?
0: Bilmem ki. Ben bir şey anımsayamıyorum. Baygındım çünkü.
1: Bir dedektif gibisiniz Doktor Nicholson.
3: Öyle mi göründüm? Yalnızca merak etmiştim. Küçük şeyler ilgimi çeker.
0: Klinikte uyuşturucu bağımlılarının tedavisini yaptığınızı duydum.
3: Evet. Ne yazık ki günümüzde insanlar kendilerini uyuşturmak istiyorlar.
2: Ama insanların hangi nedenlerle bu yola başvurduklarını kim bilebilir?
3: Ne olursa olsun tedavi edilmeleri gerekiyor.
2: Artık yemeğe oturalım mı?

0: Bu sabah çok yorgunum. Neden bilmiyorum. Dün akşamki sıkıcı konuklar yüzünden olmalı.
1: Anlıyorum Silvia. Kimi zaman insan dostlarına bile tahammül edemiyor.
0: Şoförünüz gelmiş Frankie. İçeride sizi bekliyor.
1: Ha, çok iyi. Hawkins.
2: İyi günler efendim. Acaba Lady çıkmak için hazırlar mı?
1: Biraz beklemelisin Hawkins. Yarım saate kadar hazır olurum.
0: Akşam üzere döneceksiniz değil mi?
1: Tabii Silvia. Sen gidebilirsin Hawkins. Dışarıda bekle beni.
2: Peki efendim.
1: Dün akşam sözünü ettiğiniz o adam kimdi?
0: Hangisi?
1: Alan demiştiniz.
0: Ah, Alan Carstairs. Onu çok iyi tanımıyorum. Remington adındaki dostlarımız onu bir gün bize getirmişlerdi. Macera perest biri. Durmaksızın seyahat edermiş. Mavi gözlü yakışıklı bir adamdı.
1: Anlaşılan buralarda yaşamıyor.
0: Avustralya'da yaşıyormuş ama en son Afrika'daymış. İlginç bir adamdı. Sanırım buradan ayrıldı. Bir daha görmedik. Nicholson'ları nasıl buldunuz?
1: Dediğiniz gibi doktor, sevimsiz bir adam. Biz de iyi dedikodu yaptık.
0: Hayatın tadı tuzu bu şekilde.

0: Gel Hawkins, git Hawkins. Hem bu Hawkins adı da nereden çıktı?
1: Bobby derse tanınacağım mı düşünüyor acaba?
0: İyi ettim de kasabayı gezmeye çıktım. Kapı önünde Lady beklemekten iyidir. Küçücük bir kasaba burası. Bu küçük yerleşim yerleri de ne kadar sessiz ve huzurludur.
2: Yardım edin! Ha. Yardım edin lütfen!
1: Aman Allah'ım. Bu kızın nesi var? Yere çöküverdi. Hasta galiba. Bayan, bayan, bayan neyiniz var?
2: Çok korkuyorum. Çok korkuyorum.
1: Korkacak bir şey yok, korkacak bir şey yok. Size yardıma geldim. Sakin olun lütfen. Tutunun bana, tutunun.
2: Kimse bana yardım edemez. Çok korkuyorum.
1: Sorun nedir? Anlatın bana.
2: Hayır, anlatamam. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz?
1: Yardım etmek istiyorum. Benden size bir kötülük gelmez.
2: Korkuyorum. Çok korkuyorum.
1: Gelin sizi evinize götüreyim. Benden korkmayın.
2: Hayır, hayır, bırakın beni. Gidin buradan. Gidin. Bana kimse yardım edemez.
1: Bakın ben edebilirim. Ne yapacağımı söyleyin, hemen yapayım.
2: Hemen gitmelisiniz. Peşimdeler. Sizi görmesinler. Gidin. Bakın, bakın ayak seslerini duyuyor musunuz? Geliyorlar. Hemen gidin.
1: Pekala, pekala. Adım Bobby Jones. Çalılıkların arkasına saklanacağım. Beni ararsanız kasabadaki otelde bulabilirsiniz.
2: Peki, peki.
0: Aman Allah'ım. O kız bu. Deminden beri nereden tanıdığımı düşünüyorum. Evet. Evet, evet. Ölen adamın cebinden çıkan fotoğraftaki kız bu. Onu izlemeliyim. Evet, evet, onu izlemeliyim.

0: Pekala Lady Frankie. Söyle bakalım, bu Hawkins adı da nereden çıktı? Nefret ettiğim bir isim bu.
1: Sevgili Bobby, bir şoföre çok uygun bir isim bu. Hem böylelikle seni tanımalarını da engellemiş olduk.
0: Adımı kendim seçmek isterdim.
1: Ay, doğrusu çok alıngansın. Bir düşünsene. Gazete haberinde ölen adamı bulan kişi olarak senin adın geçiyordu. Herhangi birinin aklında kalmış olabilir.
0: Her neyse, söyle bakalım neler buldun.
1: Açıkçası fazla bir şey bulamadım. Bazı kuşkular ve seziler var yalnızca.
0: O kadarcık.
1: Evet. Karısı yalnızlık çekiyor. Roger Bassington ise hiç de kötü biri gibi görünmüyor. Çok nazik, sevimli ve yakışıklı.
0: Neler söylüyorsun sen? Yoksa ona aşık mı oldun ha?
1: Ben değil ama o bana aşık olmuş olabilir. Çok iltifat ediyor.
0: Saçmalama Frankie. Fotoğrafı ondan başka kimse değiştirmiş olamaz. Orada başka kimse yoktu ki.
1: Doğru, doğru. Bir türlü kondurmak istemesem de o adamın bu işle bir ilgisi olduğunu kabul etmek gerek.
0: Öğrendiğin başka bir şey yok mu?
1: Ölen adamın adını öğrendim galiba. Alan Carstairs olabilir. Sonra Doktor Nicholson'la tanıştım. Korkunç bir adam.
0: O da kim?
1: Bu çevrenin en ünlü doktoruymuş. Hani şu kasaba çıkışındaki kliniğin başhekimiymiş.
0: Öyle mi? Hayret.
1: Ne ya? Tanıyor musun onu?
0: Hayır ama bugün ben de bir şey buldum.
1: Ne buldun?
0: Cesedin cebinden çıkan fotoğraftaki kızı.
1: Ne?
0: Nerede biliyor musun? Kız o sözünü ettiğin klinikte kalıyor.
1: İnanılmaz.
0: Görüyor musun? Her şey o çok beğendiğin Roger Bassington'un çevresinde geçiyor.
1: İçimden bir ses onun masum olduğunu söylüyor.
0: Bir daha düşün bakalım. O mu sana hayran, sen mi ona?
1: Saçmalama Bobby.
0: Çok ciddi olmamız gerekiyor Lady'm. Her ikimizin de.
1: Elbette. Şimdi şu Alan Carstairs'i araştırmalıyız. Anlattıklarına göre bu civarda oturan Rivington adında bir ailenin ahbabıymış.
0: Ya, yoksa Rivington'lar da mı bu işin içinde? Ölen adamın o kızla yakınlığı nedir? Cebinde fotoğrafını taşıdığına göre sıradan bir yakınlık olmasa gerek.
1: Bence Alan Carstairs Doktor Nicholson çetesinin peşindeydi. Bu yüzden buralara kadar geldi. Rivington'ları kullanarak çete mensuplarıyla tanışmak istedi.
0: Ne çetesi? Böyle bir çete olup olmadığını bilmiyoruz ki. Belki de yalnızca kızı arıyordu.
1: Kızı mı?
0: Evet, olamaz mı?
1: Kızın bu çevrede olduğunu biliyorsa bizim oralarda işi neydi? Arada kilometrelerce mesafe var.
0: Bak, bunları bilemiyoruz ama düşündükçe Nicholson'ın bu işte parmağı olduğundan kesin olarak emin olmaya başladım.
1: Bu doğru, onu hiç sevmedim. Durmaksızın sorgulayan küçücük gözleri var. Yine de bu adamın suçlu olduğunu göstermez tabii.
0: Sonuçta fazla bir şey elde edemediğimizi kabullenip bu işten vazgeçeceğiz galiba.
1: Delisin sen, asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Oraya dönmeye kararlı mısın?
1: Tabii. Er geç bir şey bulacağız, güven bana.
0: Güvenmek mi? Sen işi gücü bırakıp başka meşke daldın.
1: Şş, deli çocuk. Roger beni biraz etkiledi yalnızca, o kadar.
0: Yani şimdi o eve dönmenin nedeni Roger Bassington değil mi?
1: Hawkins, şakanın ölçüsü kaçtı. Önüne bak bakalım. Şimdi doğru babamın evine gidelim. Sana bir takım elbise bulalım.
0: Neden?
1: Rivington'ları ziyarete gideceksin bir avukat olarak. Babamın avukatlık bürosunun bir tane kart vizitini de alırsın yanına. Kuşkulanmazlar.
0: Neden?
1: Fazla konuşma, emirlerimi dinle. Kısa bir soruşturma için gitmiş olacaksın. Telefon numaralarını rehberden buluruz. Ben sekreterin olarak arayıp ziyarete gideceğini haber veririm onlara.
0: Anlaşılan başka çarem yok. Emredersiniz Lady'm.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Akisar ettin beni çok firkatinle nazenin. Hasretin çün cana yetti, bitmiyor ahüenin. Tarumar oldukça gönlüm, titriyor sandım zemin. Hasretin çün cana yetti, bitmiyor ahüenin. Sadık Atay'ın güftesini yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Segah makamındaki eseriyle, Bekir Sıtkı Sezgin'in sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle, en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Segah ve Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Segah eser Hayri Mumcu'nun güftesini yazdığı Gültekin Çekin'in bir bestesi Ayşegül Durukan'dan sunuyoruz. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş, bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş. O yeşil bahçelerin gülleri solmuş, kurumuş, bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

Sıradaki segah eser yine Gültekin Çekin'in bir bestesi. Şiir Aşık Ömer'e ait. Koro'dan dinliyoruz. Şu karşıdan gelen Dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum, verir ama neden sonra?

Sıradaki Segah eseri yine İnci Çayırlı'nın yorumundan sunacağız. Güftesini Vecidi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece.

Sırada yine Saadet'in Kaynağı'nın yine Segah makamında bir eseri var. Bu kez şiir Karacaoğlan'a ait. Yahya Geylan'dan dinliyoruz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Segah makamında bir Azerbaycan türküsünü Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Bala kekliğinem avla meni, bala sahralara salma meni.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Atilla Gündüz'ün yapacağı Hicaz makamındaki keman taksiminin ardından dinleyeceğimiz ilk eser, Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesini yazdığı Udi Şekerci Cemil Bey'in Hicaz şarkısı, Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Bir nigah et ne olur halime ey Gonca dehen, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben? Göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden.

Güftesini Fitnat Sağlığ'ın yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Afife Ediboğlu'ndan dinliyoruz. Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan.

Programımızın ilk bölümünde sesinden, yorumundan iki eser dinlediğimiz İnci Çayırlı'ya bir kez daha kulak vereceğiz şimdi. Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki şarkısı. Yıllarca, yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım.

Güftesini Yusuf Kenan Bey'in yazdığı Rifat Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz şimdi. Sislendi hava, tarfı çemenzarı nem aldı, bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı. Bağlar bozulup bezmi vefa şekline girdi, gülzarı muhabbette yine şenlik azaldı.

Sıradaki Hicaz şarkıyı Alaaddin Yavaşçı'dan dinleyeceğiz. Kendi bestesi. Güfte Hasan Oral Şen'e ait. Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa. Bahar beklemezdim kış gönlüme dolmasa. Ömrümün bahçesinde güller yedi renk açar. Bir deli rüzgar esip goncaları yolmasa.

Güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz bestesi var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkıyı yine Selma Sağbaş'ın sesinden, yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Yine Lemi Atlı'nın yine Hicaz makamında bir bestesi. Bu kez güfte Rıza Tevfik Bölükbaşı'ya ait. Hastayım, yalnızım, seni yanımda sarıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmur-ı Hülya'yım, cam-ı lebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Hoşçakalınız.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle Bir Ömür başlıyor. Jane Morgan 1924'te Massachusetts'ta doğmuştu. 20 yaşına geldiğinde Amerika'nın en sevilen şarkılarını seslendirmeye başladığında takvimler 1944'ü gösteriyordu. Pırıl pırıl sesiyle tüm aşıkların sevgilisi olmuştu. A Lover's Concerto, aşıkların konçertosu anlamındaki şarkı en çok söylenen şarkısı haline gelmişti. 2009'da vefat ettiğinde

A Lover's Concerto, Aşıkların Konçertosu. 85 yaşında hayata veda etmiş olan güzel sesli güzel kadın Jane Morgan'dan dinledik. Aslen bir Fransız Ermenisi olan Paul Moria, 1928'de Marsilya'da doğmuştu. 2006'da dünyaya gözlerini yumarken tam 78 yaşındaydı. Meryl Mathieu ve Charles Aznavour gibi ünlü şarkıcıların orkestra şefiydi. Ardında asla unutulamayacak güzellikte albümler bıraktı. Şimdi bu büyük müzisyenin orkestrasından La Reine de Saba isimli bir enstrümantal parçayı dinliyoruz.

Rain de Sabah. Bu güzel melodiyi Paul Morgan'ın büyük orkestrası çalıyordu. Randy Crawford'dan yıllardır dinlediğimiz Rio de Janeiro Blues adlı şarkıyı bu kez sizlere İtalyan Mario Biondi'nin kentetinden dinletiyorum.

İtalyan piyanist şarkıcı Mario Biondi'nin beşli grubundan dinledik. Rio de Janeiro Blues. Şimdi yepyeni şarkısıyla Ömür Göksel'i dinliyoruz.

0: bilseydim söylemezdim.
1: Ömür Göksel'i yepyeni bir şarkısında dinledik. Bilseydim söylemezdim. Şimdi Ömür Göksel yine bir yeni şarkısında "Nasıl özledim bir bilsen" diyor.

nasıl özledim. Bir bilsen o sımsıcak gülüşünü. Bazen de dudak bükerek darılıp bana küsüşünü. Nasıl özledim bir bilsen sevgi dolu öpüşünü. Yaptığım şakalara çocuk gibi gülüşünü. Bazen hayal kurarım, sensiz ben ne yaparım. Bir korku sarar içimi, hemen seni ararım. Bazen hayal kurarım, sensiz ben ne yaparım. Bir korku sarar içimi, hemen seni ararım.

Nasıl özledim bir bilsen o sımsıcak gülüşünü. Bazen de dudak bükerek darılıp durur.

Nasıl özledim bir bilsen diyordu yepyeni eserinde Ömür Göksel. Şimdi Cielo Ardent'in müziğini dinliyoruz. Oila et Sunset. Oila da gün batımı.

O ya da gün batımını anlatıyordu sanatçı müziğiyle. Şimdi Arjantinli 1984 doğumlu sarışın güzel şarkıcı Karen Souza 80'lerin unutulmaz şarkısını salsa ritminde söylüyor. Smooth Operator.

0: Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.
1: Müzikle bir ömür. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimeler vardır. Söyleriz, duyarız, hatta bazen anlamını hiç düşünmeden kullanırız. Ama bazı kelimelerin ardında yalnızca bir anlam değil, yüzyılların kültürü, saray hayatı ve insan ilişkileri saklıdır. Bugünkü kelimemiz de işte böyle bir kelime. Haseki. Peki, haseki ne demek? Bugün İstanbul'da bir semt adı olarak karşımıza çıkan bu kelime, Osmanlı tarihinin içinde çok daha özel bir anlama sahiptir. Bugünkü kelimemiz de işte böyle bir kelime. Haseki. Peki, haseki ne demek? Bugün İstanbul'da bir semt adı olarak karşımıza çıkan bu kelime, Osmanlı tarihinin içinde çok daha özel bir anlama sahipti. Haseki kelimesi, Arapça hassa kelimesiyle ilişkilidir. Hassa, özel, seçkin, hükümdara ait veya onun yakın çevresinde bulunan anlamlarına gelir. Dolayısıyla haseki, en genel anlamıyla hükümdara yakın, onun özel hizmetinde veya mahiyetinde bulunan kişi demektir. Osmanlı sarayındaysa bu kelime farklı dönemlerde farklı görevliler ve kişiler için kullanılmıştır. Bunlardan en bilinenlerinden biri ise Haseki Sultan unvanıdır. Haseki Sultan özellikle 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahının sarayda özel bir statüye sahip olan kadılarından biri için kullanılan bir unvandı. Yani haseki kelimesi sıradan bir saray görevlisini ifade etmekten çok daha özel bir anlam kazanmıştı. Peki bu kelime nasıl oldu da bugün İstanbul'un bir semtinin adı haline geldi? Bunun da Osmanlı tarihinden güzel bir hikayesi var. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da büyük bir külliye yaptırdı. Bu külliyede caminin yanı sıra medrese, imaret, darüşşifa ve çeşitli hayır yapıları bulunuyordu. Külliyenin bulunduğu bölge zamanla Haseki adıyla anılmaya başladı. Bugün İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Haseki semtinin adı da işte bu tarihi geçmişin izlerini taşır. Aslında şehirlerin isimlerine biraz dikkat ettiğimizde karşımıza böyle küçük tarih hikayeleri çıkar. Bir semtin adı, bir sokağın ismi, bir meydanın adı. Bazen yüzlerce yıl önce yaşamış bir insanı, bir mesleği veya bir geleneği hatırlatır. Haseki de bunlardan biridir. Ama kelimenin hikayesi burada bitmiyor. Osmanlı'da haseki yalnızca kadınlar için kullanılan bir ifade değildi. Haseki ağaları olarak anılan bazı saray ve askeri görevliler de vardı. Yani kelimenin temelindeki hükümdara yakınlık ve özel statü fikri farklı alanlarda karşımıza çıkabiliyordu. Bu nedenle haseki kelimesini yalnızca padişahın eşi şeklinde açıklamak eksik kalır. Kelimenin asıl hikayesi hükümdarın özel çevresinde bulunan seçkin ve ayrıcalıklı kişi fikrinde saklıdır.

0: Bugünse bu kelimeyi çoğunlukla tarih kitaplarında, eski metinlerde veya İstanbul'un Haseki semtinin adında duyuyoruz. Ve belki de her gün yanından geçtiğimiz bir yerin adının böyle uzun bir tarih taşıdığını fark etmiyoruz. İşte kelimelerin büyüsü de burada. Bir kelime bazen bir sarayın kapısını açar, bazen bir padişahın dönemine götürür, bazen de bizi yüzlerce yıl önce İstanbul'un sokaklarına çıkarır. Haseki kelimesi de bize şunu hatırlatıyor. Şehirlerin yalnızca binaları yoktur, isimleri de hafızadır. Bir semtin adında bir insanın hikayesi, bir kelimenin içinde bir dönemin kültürü, bir unvandaysa koca bir devletin sosyal düzeni saklı olabilir. Bir dahaki sefere İstanbul'da Haseki adını duyduğunuzda artık yalnızca bir semti değil, Osmanlı Sarayı'ndan İstanbul'un sokaklarına uzanan uzun bir kelime yolculuğunu da hatırlayabilirsiniz. İşte bunu biliyor muydunuz da bugün bir kelimenin peşinden giderek Osmanlı Sarayı'na ve İstanbul'un tarihine uzandık. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik birçok etkinlik de düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu.

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 6.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemi de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adım MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikte dolandırıcılık suçlarından kayda olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik birçok etkinlik de düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Dural, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Dural, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları, Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu

0: ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Gece saatlerine kadar doğusu 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre görüş. Yağış anında orta. Marmara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Ege'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Gece saatlerine kadar 6 ila 8, güney kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, orta ve kuzey Ege 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava durumu parçalı, çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Yağış anında orta. Van Gölü'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Tayfun Doğan. Tayfun Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş.

0: bulduk.
1: Hocam sizinle umudu konuşmak istiyorum bu sabah.
0: Evet.
1: Umut çok önemli bir besleyici özelliğe sahip insan evet. ruhu için. Bir şeyden umudu kestiğiniz zaman onunla bütün bağınız sanki kopuyor. Beklentileriniz kayboluyor. Böyle tehlikeli bir taraf var.
0: Evet.
1: Bu demektir ki umudu kaybetmemek gerekiyor. Umudun bir iyileştirici gücü olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Sizin ifadenizle.
0: Evet. Umut önemli bir konu. Umuda ihtiyacımız var çünkü umutsuzluk çok kötü gerçekten. Hani biz bugün ruh sağlığı sorunlarına baktığımızda özellikle mesela depresyona bu konuda çalışan bir bilim insanı diyor ki depresyondaki hastaların %78'inde umutsuzluk söz konusudur diyor. Dolayısıyla depresyon bir umutsuzluk hastalığıdır diyor mesela. Yine umutsuzluğu belki şöyle tanımlayabiliriz. Kişiyi hayata bağlayan inandığı her ne varsa onlara ilişkin inancını kaybetmesi meselesidir umutsuzluk. Bu da taşınması çok ağır bir yük hepimiz için umutsuzluğu taşımak. Dolayısıyla da umuda ihtiyacımız var diyebiliriz.
1: İnancını kaybetmek beraberinde güveni kaybetmeyi de getiriyor sanki.
0: Yani onu kastediyoruz. Evet, tam olarak. Yani sizi hayata bağlayan her ne varsa bu Allah'a olan inancınız, ailenize, devletinize, milletinize, arkadaşınıza bunlara olan inancınızı kaybetmeniz demektir. Güvencinizi, güveninizi kaybetmeniz demektir. Ve umutsuzluğu hocam biz şeye benzetiyoruz. Biraz madendeki kanarya kuşuna benzetiyoruz. İlginç. Madenlerde eskiden kanarya kuşları asarlarmış duvara böyle kafesin içerisinde. Çünkü kanarya kuşu bir grizu patlaması olacaksa, gaz sıkışması olursa madende insandan daha önce fark ediyormuş ve çırpınmaya başlıyor. Bayılıyor ya da işte panik halinde çırpınıyor, ses çıkarıyor. Madenciler bunu gördüğü anda çok kısa bir süre oluyor önlerinde. O sırada çıktı şeyden madenden, yoksa birazdan çok büyük bir patlama olacak anlamına geliyor. Umutsuzluk da aynı madendeki kanarya kuşu gibi. Onun ötmeye başladığını gördük mü biz? Arkasından depresyon gelecek, belki intihar gelecek. Yani bir uyarıcı aslında bizim için. O yüzden de umuda ihtiyacımız var. Tabii ki psikoloji alanında çok uzun yıllar umutsuzluk doğrudan çalışılmış. Ama nasıl umutlu olunacağı üzerine pek çalışmamışlar. Son yıllarda özellikle pozitif psikoloji yaklaşımıyla umut kavramı üzerine çalışmaya başladık. Ve umut içinde bulunduğumuz koşullardan ziyade bir tutumla alakalıdır. Aslında zihinsel, mental bir beceridir. Ve biz biliyorsunuz bir şey psikolojide beceri olarak nitelendirirsek öğrenilebilir, öğretilebilir, geliştirilebilir, artırılabilir anlamına geliyor. Dolayısıyla umut üzerinde şu anda önemli çalışmalar yapılıyor. Yani binlerce yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. Hani belki dinleyicilerimiz için şu tanımı verirsek güzel olur. Umut nedir tanımını? Umut, aktif umut özellikle. Çünkü iki tür umudumuz var bizim. Pasif umut, yarın yürüyüş yapmak istiyorum, yağmur yağmamasını umuyorum. Bu pasif umut. Aktif umut ise bizim sürece etkin olarak dahil olabildiğimiz umut. Yani geleceğim bugünden daha iyi olacak ve ben bunu gerçekleştirebilecek güce sahibim diye düşünmektir. Ben bir şey yapabilirim. Etki alanımızdaki konularla ilgili olması gerekiyor aktif umudun. Bir de ilgi alanlarımız var biliyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: O biraz pasif umut oluyor. Anladım. Ama etki alanımdaki konularla ilgili umudum aktif umut olarak nitelendiriliyor.
1: Hocam şimdi bu etki alanı içindeki umut kaybetmekle kazanmakla çok bağlantılı. Hatta evet. şey demiştiniz konuşmanızın başında, yani inanmak, güvenmek. Evet. İnanmak insanın aynı zamanda birine inanmanın yanında bir şeyi kazanacağına inanmakla da belki bağlantılandırılabilir. Şöyle bir şey aklıma geldi. Modern zamanlar kazan kaybet ikilemi üzerine kurulu. Bir şeye başlıyorsun, kazanmak ve kaybetmek. Halbuki insan kaybedebilir de, çok normal bir şey bu. Hele hele nüfusun arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Herkes aynı hedefe odaklanabilir ve kaybedebilirsiniz.
0: Evet.
1: Bu kaybetmeler sık yaşanıyor ve bu demektir ki umutsuzluğun sebeplerinden biri de bu tür kaybetmelere dayanıyor. Tabii. Ne dersiniz? İzah edilebilir mi bu?
0: Doğru. Umut hani bir inanç dediniz. Aslında

0: Aslında umut sadece bir duygu değil. Evet, bir duygu ama bunun yanında bir düşünce biçimi,
1: Aktif
0: bir
1: umuttan bahsettiniz
0: inanç,
1: hocam.
0: evet, bir karakter gücü ve belki umutsuzluğun önemli nedenlerinden biri sosyal kıyaslamadır mesela. Başkalarıyla kıyaslayıp kendimizi umutsuzluğa düşebiliriz. Bir de umut çok önemli ama başarıyı garanti etmez mesela. Büyük ihtimalle kazanırız ama yani umutlu oldu. Hocam umut önemlidir dediniz, ben umutlandım kazanamadım diye düşünebilir insanlar. Umut başarıyı garanti etmez ama yine de kaybetmiş olmuyoruz. Çünkü olmadı ifadesi emek yüklü, değer yüklü bir ifade. Yani ben umut ettim, çalıştım, çabaladım, elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı. Bu emek yüklü, değer yüklü bir ifade. Bu olmadığı alıp duvarımıza asabiliriz aslında yani. Çünkü ikinci kez yola çıktığımızda bu sefer sıfırdan başlamış olmayacağız.
1: Doğru.
0: O hedefe yönelik ilk
1: Doğru.
0: seferde olmayabilir. İkinci ya da üçüncü sefer çıktığımda sıfırdan başlamış olmayacağım. Bir sürü şey öğrenmiş
1: Tabii.
0: olacağım. Yoldaki tümsekleri, inişleri,
1: Tabii.
0: çıkışları. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani umut eden kaybedebilir. Umutsuz ise zaten kaybetmiştir. Çünkü yola çıkmayacaktır umutsuz
1: Evet.
0: kişi.
1: Hocam bir müzik arası verelim müsaade
0: Tabii
1: ederseniz.
0: ki.
1: Devam edelim. Antonio Vivaldi'nin Mevsimler Konçerto dizininden Yaz Konçertosu dinliyoruz. Stuttgart Oda Orkestrası seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Tayfun hocam, kaybetmenin kazançlı bir tarafı var aslına bakarsanız. Evet. Yani kaybetmek yerine aslında kazandığımızın farkına varamamak gibi bir şeyi otursak nasıl olur?
1: Evet, yani mutlak kaybetme yok aslında. Dediğimiz gibi bir sürü şey öğrenmiş oluyoruz o yolculukta. Hani hedefe ulaşma yolculuğunda. Nelson Mandela'nın çok güzel bir sözü var bu anlamda. Ben hiç kaybetmem diyor. Ya kazanırım ya öğrenirim. Biz gerçekten bir sürü şey öğreniyoruz kaybettiğimizi düşündüğümüz durumlarda aslında. Çünkü hiçbirimiz ilk kez yolculuğa çıkarken o yolları bilmiyoruz. Ama evet, ikinci, tabii, üçüncü kez o yola çıktığımızda kazanma ihtimalimiz de artıyor. Deneyim sahibi, evet, oluyoruz. O yüzden kesin mutlak bir kaybetmeden bahsedemeyiz aslında.
0: Tabii, yolu bilmeme korkuları, evet, endişesi de ikinci, üçüncü de ortadan kalkıyor.
1: Evet.
0: Bir de Tayfun hocam, galiba korku da umudu törpüleyen ya da yok eden şeylerden bir tanesi.
1: Evet, korku belki kaygı daha da doğru olur. Yani bizim diğer canlılardan farklı olarak geleceği düşünme, hayal etme yetimiz çok güçlü. Ve bu zihinsel gücümüz iki şeye neden oluyor işte. Ya kaygıya neden oluyor, gelecekle ilgili korktuğumuz bir şeyler varsa, kötü olacağını düşündüğümüz bir şeyler varsa, kaygıya neden oluyor ki kaygı mental enerjinin israfıdır aslında, yani kötüye kullanımıdır. Çünkü kaygı hiçbir sorunu çözmüyor, bugünümüzü mahvediyor, hani yarının sorununu çözmüyor. O yüzden hep şey deriz, yarının derdi yarına kalsın, hani bugününki yeter zaten, bugünün, evet, derdi kendine, evet, yeter diye. Umut ise bu geleceğe ilişkin düşüncelerimizin olumlu kullanımı aslında. Yani zihinsel gücümüzün olumlu kullanımı diye söyleyebiliriz. Evet. İkisi de aslında bizi korumaya yönelik. Kaygının da tabii ki bir amacı var ve hep şunu söylüyoruz. Psikolojide korku, kaygı, öfke, stres, olumsuz olarak nitelendirdiğimiz her ne varsa bunların azı faydalıdır.
0: Aynen, aynen.
1: Az, doğru, kaygı faydalıdır çünkü tedbir almama yardımcı,
0: kesinlikle,
1: olur.
0: Kesinlikle.
1: Ama çok kaygı hem bugünü kaybetmeme neden olur, anı yaşamamın önüne geçer, gelecekte yaşamış olurum. Çok üzülme geçmişte yaşamama neden olur mesela, yine

0: anı kaybederim. Geçmişle ilgili de yine dersimizi alıp mesela defteri kapatmamız gerekiyor. Çünkü çamurda debelenerek temizlenemeyiz. Sürekli geçmişte yaşamak çamurda debelenmektir aslında. Sürekli gelecekte yaşamak da olmayan bir borcu ödemeye benziyor. Yani borç yok, bankaya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben borcum var, ödemek istiyorum. Borcunuz yok diyorlar. Olsun, ben yine de ödemek istiyorum. Geçmişle çok uğraştığımızda da hocam şeye benziyor. Ödemesi bitmiş borcu ödemeye benziyor. Evet, yine bankaya gidiyorsunuz. Borç ödeyeceğim diyorsunuz. Ödenmiş bu diyor. Olsun, ben yine de ödemek istiyorum. O zaman güzel, bugüne para kalmıyor.
1: Hocam, kaygı ya da korku, ikisini eşleştirelim bir an. İnsanın kabiliyetlerinin de önüne geçiyor. Mesela kabiliyetlerimiz çoğu kez korku ve kaygının arkasına gizleniyor.
0: Evet.
1: Ya da perdeliyor onu. Dolayısıyla bizdeki kabiliyeti ortaya çıkarmamıza mani oluyor. Acaba ben bu işi başarabilir miyim? Acaba ben güzel hikaye yazabilir miyim? Deniyorum sanki olmuyor. Ya da iyi enstrüman çalabilir miyim? Şunu iyi yapabilir miyim gibi kaygılar ve endişeler kabiliyetlerimizin gerçekten önüne geçiyor, perdeliyor ve belki de bu bizi umutsuzluğa kadar götürüyor.
0: Evet, kendimizden şüphe duymamıza neden oluyor. Hani dedik ki umutsuzluk, inandığınız her şeye karşı inancınızı kaybetmenizdir. Kendimize de inancımızı kaybedebiliriz. Kendimizden umudu kesmek diyoruz buna. Bu da birazcık şey oluyor. Hani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir kavram var umutla. Çok ilişkili. Yani bir şeyleri deneyip olmadığını görünce kesin bir kanıya ulaşma. Ben yapamıyorum, bu konuda yeteneksizim, beceriksizim gibi bir kanıya ulaşma. Bu umutsuzluğa neden oluyor. Evet. Kendimizden umudu kesmeye neden oluyor.
1: Benden adam olmaz diye bir sık sık tekrardan.
0: Ya da ülkemizle ilgili çok söylerler. Burada bir şey olmaz. Umutsuzluktur bunlar aslında.
1: Halbuki ayet-i kerime var. Yani Allah'ın rahmetinden umudu kesmeyin. Evet. Ayeti bize aslında umudu sürekli kılmamızı da öğretiyor ve tavsiye ediyor sanki. Ne dersiniz?
0: Doğru, çünkü tam tersi olsaydı mesela, o zaman şey, yani bir günah işledik, yanlış yaptık, insanın doğası gereği yaptığımız şeyleri şöyle düşünmemiz gerekirdi. Tamam, ben bir günah işledim ya da hata yaptım, artık bunun dönüşü yok. Ama gördüğünüz gibi böyle değil. Son nefese kadar eğer pişmanlık duyuyorsanız affedilme ihtimaliniz var. Bu da işte insanı umutlu kılıyor aslında.
1: Ve şu, bu umudu kaybetmemek, yani aktif veya pasif, insanın ruh sağlığını direkt etkileyen bir unsur olsa gerek.
0: Şöyle hocam, psikolojik iyi oluşu ya da mutluluğu en çok etkileyen 2-3 karakter gücünden birisidir. Mesela bir tanesi şükran duymadır. Yani sahip olduklarımızın kıymetini bilme, takdir etme. Bir diğeri de umutlu olmaktır. Yani umutlu olmak mutluluğumuzu artırıyor ve bunun biyolojik bir gerekçesi de var. Şimdi biz herhangi bir şeyin peşine düştüğümüzde, bu ne olabilir? İşte istediğimiz herhangi bir şey olabilir. Bunun peşine düştüğümüzde dopamin salgılıyor. Hmm.

Günaydın Türkiye programından selamlar sevgiler. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Güne hoş bir başlangıç yapmanız için buradayız ve güzel şarkılarla, türkülerle, şen sözlerle, sohbetlerle radyonuzda olacağız. İlk şarkımızı Ayşegül Aldınç ve Yüksek Sadakat grubu seslendiriyor. Aşk gelince.

Günaydın Türkiye programına klasik bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu şarkıyı Ahmet Üstün'ün sesinden dinleyeceğiz. Ahmet Üstün, 1988 yılında kaybettiğimiz bir müzisyen. İskeçe'de doğmuş, 1941 yılında İstanbul'a gelmiş, ilk olarak Maxim Gazinosu'nda sahneye çıkmış. Ankara ve İstanbul radyolarında çalışmış. Filmlerde rol almış, plaklar doldurmuş. Yumuşak sesi ve temiz üslubuyla tanınan ve sevilen bir solist olan Ahmet Üstün, 40 kadar da şarkı bestelemiş. Kendisinden dinleyeceğimiz eserin bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi İlhan Behlül Bektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Dersin Gülnar Yüremize ait bir manide şöyle denir. Kahveyi pişiririm, korkarım taşırırım. Yar fikrime düşerse aklımı şaşırırım. Bu manide bahsedilen kahve Habeşistan'da önce yiyecek olarak ortaya çıkmış. 15. yüzyılın başlarında Yemen'de tanınarak yüzyılın sonlarından itibaren içecek halinde yaygınlık kazanmış. 16. yüzyılın başlarında Mekke'ye, ardından Kahire'ye, yüzyılın ortalarına doğru İstanbul'a ve nihayet 17. yüzyılın ortalarında önemli Avrupa merkezlerine ulaşmış. Kahve İstanbul'a özellikle deniz yoluyla, kısmen de karayoluyla gelmiş. Osmanlı'da resmi devlet erkanının toplantılarında kahve ikram edilmesinden ve kahvenin merasimlerde önemli yer tutmaya başlamasından sonra kahve tüketimi epeyce artmış. Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'da kahve satan esnafın sayısı 500, dükkan sayısı 300 kadarmış. Çok rağbet gördüğünden ve düzenli olarak İstanbul'a gelmediğinden kahve darlığı da yaşanmış ülkemizde. Hatta kahve yapımı için leblebi, nohut, kuru kestane, bulgur, badem gibi nesnelerin kullanıldığı olmuş. Dibek, mırra, menengiç gibi kahveler Türk kahvesi olarak anılmaya başlanmış. Kahve toplum hayatında yer tutmaya başlayınca kahvehane sohbetlerinin, misafirliklerin, kız isteme ziyaretlerinin parçası olmuş. Bilhassa kadın toplantılarının renkli fasılları arasında kahve falına bakma adeti yer bulmuş. Yahya Geylan'ı bestesi ve güftesi Şahin Akay'a ait şarkıda dinleyelim. Kahve falı.

Yeni günü Günaydın Türkiye programında sizlerle birlikte karşılıyoruz. Güne güzel duygularla başlamanın ön gereklerinden biri geceyi verimli bir uykuyla geçirmiş olmak. Küçük büyük herkesin olmazsa olmaz ihtiyacı sağlıklı ve düzenli uyku. Çocukların uykuda büyüdüğü geliştiği söylenir. Esniyen bebekler kolay uyusun diye onların önce ağzına ve gözüne, sonra tekrar ağzına ve alnına parmakla dokunulup şöyle denirmiş: uykun gözüne, aklın başına. Karacaoğlan'ın sözleri üstüne yapılmış besteyi Musa Eroğlu'ndan dinleyelim. Sabahtan uğradım ben bir güzele, dedim güzel uykuların kaçtı mı? Hayli zaman elinizden gireli, senin gönlün yad ellere düştü mü?

açtı mı? Yoksa yarın düğmelerini açtı mı? Bilmem ay mı doğdu gün mü aleme? Yoksa yarın düğmelerini açtı mı? Yoksa yarın düğmelerini açtı mı?

Günaydın Türkiye programının değerli dinleyenleri, bu sabah en güzel duygularla sesleniyoruz size. Dünden bugüne tüm güzel duyguların kaynağını göğüs kafesimizde çarpan yüreğimize bağlamışız. Yürek kelimesinin eş anlamlıları eski Türkçeden gelen gönül, Arapçadan dilimize geçen kalp ve Farsça kökenli dil. Dil kelimesine götüren anlamındaki ber ekini eklemek suretiyle dilber kelimesi üretilmiş. Yani özgün olarak dilber, yüreği gönlü alıp götüren anlamına geliyor. Ama biz bu sözcüğü alımlı güzel kadınları anlatmak üzere kullanmışız. Saz şairleri sevdiklerinden söz ederken dilber sıfatını kullanmışlar. Bir Tunceli Pülümür türküsünde şöyle deniyor. Ela gözlerini sevdiğim dilber, göster cemalini görmeye geldim. Bu severin derde derman dediler, gerçek mi sevdiğim sormaya geldim. Ahmet Sarıgöl'den alınan bu güzel türküyü Hasan Özel'in sesinden dinleyelim.

0: Ekim ayının ilk günlerindeyiz. Ekim isminden de anlaşıldığı üzere tarlaların ekilmeye başladığı ay. Tarla sözcüğünün pek bilinmeyen bir eş anlamlısı da Ekim sözcüğüne pek yakın duran ekenek. Ekeneklerin ekildiği aya Ekim denmiş kısacası. Lakin eski takvimde Ekim ayı Teşrin-i Evvel, Kasım ayı da Teşrin-i Nisani olarak anılırdı. Sadece Teşrin dediğimiz zamansa Ekim ve Kasım aylarının ikisini birden kapsamış oluyorduk. Uzun müddet güneşte pişen meyveler Teşrinlere doğru tatlı renkler içinde kokulanır, ballanır diyordu Ahmet Haşim. Yahya Kemal ise artık ne gelen ne beklenen var. Tenha yolun ortasında rüzgar Teşrin yapraklarıyla oynar diyerek anıyordu bu ayları. Günaydın Türkiye programında Ekim ayının tarım faaliyetleri çerçevesinde konuşacağız şimdi. Değerli dinleyenlerimiz, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Engin Pehlivan'la birlikteyiz. Ekim ayındayız. Ekim ayının tarım faaliyetleri üzerine konuşacağız. Bu ay adı üstünde. Ekim dikim ayı. Bu anlamda tarım faaliyetleri açısından çok önemli bir dönemi aslında işaret ediyor. Bereket ayı olarak da tabii geçmesini dileyeceğiz. Size hoş geldiniz diyelim önce.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu yayında bana bu zamanı, vakti ayırdığınız için tekrardan memnuniyet duydum. Ekim ayı, evet, çiftçimiz için aslında bir karne sevinci ayı. Şükür, sabır ve hasadın bir arada bulunduğu bir ay. Evet, Ekim ayı adından da anlaşıldığı üzere hem gelecek yılın planlaması hem de o yıl yapılan zahmetin, alın terinin artık bereketlendiği, çuvala girdiği, harmana döküldüğü, üreticinin biraz rahat nefes aldığı, çayını daha rahat içtiği bir aydayız. Bir yıllık alın terinin karşılığını aldığı, zahmetine ve sabrının mükafatını gördüğü, yöremiz için konuşacak olursak artık düğünse düğününü yapacağı, gurbetteki oğluna harçlık göndereceği, okuldaki oğluna harçlık göndereceği ve gelecek yıl için yapacak olduğu masrafını kalem kalem, gübre, işçilik ve diğer harcamalarını için bir miktarda tasarrufta bulunduğu bir ay. Özellikle bizim Türk edebiyatımızda, folklorumuzda, annelerimizde mesela bağ bozumu hep gündeme gelir, bağ bozumu.
0: Bağ bozumu dediğimiz zaman bilhassa Ege, Akdeniz
1: geliyor. Evet, yöresi gelir. Yine Doğu Karadeniz'de de yine harman kültürü ve oradaki ritüel, yani adet aklımıza gelir ve bu bizim için artık hayatın bir parçası, yaşamımızın bir parçası haline geldi. Tabii bir de işin teknik boyutu var. Bizler üreticilerimizde genelde bu ayda gelecek yılı planlamalarını, çünkü geçmiş olan yetiştiricilik döneminde hangi hataları yaptıklarını görebilecekleri bir aydayız aynı zamanda. Yani eğer bu yıl beklediği bir fındık randımanını, fındık verimini alamamış ise onu sorgulamalarını, niye alamadığını öğrenip gelecek yıl aynı hataları yapmamasını aslında bir karşılığını göreceği zamandır. Nedir bunlar? Müsaade ederseniz bunlardan bahsedeyim.
0: Lütfen.
1: Tabii fındıktan biz başladık. Çünkü bizim gecemiz gündüzümüz fındık. Tabii fındıkta bizler dünya üretimde çok önemli bir yerdeyiz. Birinci sıradayız. Bununla övünüyoruz. Ama iş dekara verime geldiği zaman kendimizi biraz sorgulamamız gerekiyor. Çünkü dekara verimimiz dünya ortalamasının bayağı altında. Bizim Trabzon, Giresun, Ordu yöresi birinci standart bölgedir. Aslında eski üretim bölgesidir. Nedir bu? Fındığın ilk defa kültüre alındığı, bahçelerin, ticari bahçelerin kurulduğu bölgedir. Daha sonraki bölgeler, yani Samsun ve yöresi, Düzce, Akçakoca ve yöresi daha sonra ticari bahçelere, üretici bahçelerine kavuşmuş yörelerdir. Dolayısıyla biz buradaki tabii bahçelerimizde 88, 90, 100 kilo dekara verim aralığında seyrediyoruz. Tabii 150 kilo, 200 kilo arasında ürün alan üreticilerimiz de yok mu? Elbette var. İşini dört dörtlük yapan, toprağını bilen, tanıyan, ona göre tedavi uygulayan üreticilerimiz var. Tabii ki iyi bir meyve tesisi, meyve bahçesi tesisi iyi bir fidanla başlar. Bununla ilgili Türkiye genelinde özel sektörün fındık fidanı yetiştirme

0: noktasında gayretleri var. Bunları çok çok daha fazla olması lazım. Bizlerin Doğu Karadeniz bölgesinde uzun yıllardan devam eden tarımsal yayın politikaları var. Toprak tahlili ve ona göre gübreleme. Toprak tahlili ve ona göre gübreleme. Olmazsa olmazımız. Ve tabii ki bitki sağlığı, yani zirai mücadele. Burada konuyu ister istemez kahverengi kokarcaya getirmek durumundayım. Şimdi biz kahverengi kokarcada Türkiye'ye ilk bulaştığı 2017 yılından bugüne kadar survey çalışmaları, çiftçi bilgilendirmeleri, yoğunluk popülasyon kontrolleri, entegre mücadelenin bize sunduğu bütün imkanlarla üreticiyi bu mücadeleye katmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Ekim ayında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlaklar dediğimiz meskenlere, hanelere bir geçişi söz konusu olacak. Yani bir kent zararlısı haline gelecek.
1: Evlerimizde kendilerine kışı geçirecek yerler buluyorlar.
0: Evet, aslında onlar saklanmaya çalışıyorlar. Kışı huzurlu, sessiz, sakin bir köşede geçirmeye çalışıyorlar. Tabii bunun kaynağı aslında bahçe, fındık bahçesi. Orada gereken mücadelenin yapılması olmazsa olmazımız. Gerek feromonlu tuzaklar, ondan önce biyolojik mücadele dediğimiz samuray arıcığı, ki bakanlığımız bu noktada tırnak içerisinde destan yazıyor desem abartılı olmuş olma.
1: Bir başarı kazandığımızı anlıyorum. Kesinlikle. Siz de bu faaliyetlerde etkin rol oynuyorsunuz, evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde. Bu sene, yani bu Ekim ayına gelinceye kadar bir başarı kazandığımız kahverengi kokarca böceğinin popülasyonunu biraz azalttığımız söylenebilir mi?
0: Söyleyebiliriz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu andaki popülasyon, yani yoğunluk sayıları geçen yılın altında. Yalnız tabii bu yükseliş devam ediyor. Bunu 2 yılda, 3 yılda asla yok ederiz diyemeyiz. Hı. Çünkü bunu Avrupa'da da örnekleri, Avrupa'da da, Amerika'da da örnekleri var. Ama geçen yılın gerisindeyiz. Çünkü geçen yıl birçok noktada bizler samuray arıcığının parazitlemiş olduğu yumurtayı tespit etmiştik birçok noktada. Ama bu yıl 18 ilçemizde 450 dekarlık bir arazide tespit ettik. Yani doğal düşmanı olan samuray arıcığı da artık kahverengi kokarcanın yakasına yapıştı. Hı-hı. Popülasyon artıyor ama samuray arıcığı da o artan popülasyonu baskılamak için parazitliyor.
1: Yumurtayı parazitliyor.
0: Yumurta parazitoididir.
1: Evet. Yani o yumurtanın üzerine bir parazit mi bırakıyor?
0: Yumurtanın, kahverengi kokarcanın yumurtasının içerisine kendi yumurtasını bırakıyor. Hı-hı. Yani hikayenin özeti bu. Ve tabii ki yumurtadan da kahverengi kokarca yerine samuray arıcığı çıkıyor.
1: Çok ilginç.
0: Dolayısıyla kahverengi kokarca üreyememiş oluyor, çoğalamamış oluyor. Ve doğada bir denge unsuru vardı. Biz o denge unsurunu inşallah samuray arıcığını doğaya salımını daha da arttırarak gelecek yıllar için korunmasına, sağlamasına katkıda sağlayacağız. Çünkü bu noktada Avrupa'nın ilerisindeyiz. Tabii bundan dolayı üreticilerimiz çabuk bir sonuç bekliyorlar. Yani kahverengi kokarcıya karşı, hı-hı, ama zirai mücadelede çabuk sonuç almamız biraz hayal olur. Ne zaman ki bizlerin mücadele gücü, mücadele azmi, kahverengi kokarcanın üreme gücünden, istila gücünden galip gelir, onu geçerse, işte o zaman bizler rahatlamış olacağız ve bu kahverengi kokarca sıkıntısından da kurtulmuş olacağız.
1: Peki diğer konulara şöyle genel çerçevede bakarsak, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi dediğimiz zaman fındık doğunun ana ürünlerinden biri çay ile beraber. Evet. Ama mesela Samsun yöremize baktığımız zaman buradaki verimli ovalarda çok değişik sebzeler, meyveler, türlü ürünler yetişiyor, evet, zenginleştiriyor, evet, yöreyi. Ekim ayında bu çiftçilerimiz nelere dikkat etmeli, hangi faaliyetler içinde olmalı?
0: Bahsettiğiniz gibi özellikle çarşamba ve Bafra ovaları, tabii yöremiz için bir sebze kaynağı Bafra ovası, çarşamba ovası. Şu anda üreticilerimiz hasatlarını yaptılar, özellikle salçalık domatesde ve biberde, kapya biberinde. Yine özellikle kavunda hasat yapılıyor. Tabii burada Ekim ayında üreticilerimiz gelecek yılın toprak hazırlığını şimdiden yapacaklar, topraklarını ekime hazır hale getirecekler. Sonbahar yağışları özellikle meteorolojik verilere baktığımız zaman bu yıl için şu anda mevsim normalleri üzerinde sonbahar yağışları. Bu umut verici, gelecek yıl için umut verici. Çünkü toprak hazırlığının daha iyi yapılabilmesi için toprağın iyi bir yağış alması lazım. Yağış rejimi

0: Şu anda yani Samsun'dan Artvin'e kadar bir sıkıntı gözükmüyor. Dediğim gibi bu üreticilerimiz özellikle tek yıllık ürünler noktasında toprak hazırlığını yapacaklar. Yaprağı yenen sebzeler kısmında da örtü altı yetiştiricilerimiz özellikle Çarşamba tarafında yine ordunun belli kesimlerinde fide hazırlığını, fide dikimlerini gerçekleştirir. Yabancı ot temizliğini yapmak ve dikkat etmek durumundalar. Özellikle sonbahar dönemlerinde havanın nispi nemin arttığı dönemlerde salyangoz zararından, sümüklü böcek zararından korunması için gereken kültürel tedbirleri almak durumundalar. Çünkü tek yıllık sebzelerde meyveler gibi uzun bir dönemde bir zirai mücadele veya sonuçtan ziyade o anlık problemi çözebilmek için tetikte beklemeniz gerekiyor. Peki yörümüze gelecek olursak.
1: Evet.
0: Yani
1: bu arada çay üzerinde de belki durmak lazım.
0: Çayı
1: kar gelince kar yağacak. Rize'nin, Sürmene'nin o güzel çay bahçelerine çok önemli bir dönemin kapısındayız aslında.
0: Çay üreticimiz aslında diğer üreticilerimizden daha şanslı görüyorum ben. Hı-hı. Kendi adıma yani bu mesleğin bir mensubu olarak. Çünkü çay dünyada üzerine kar yağan tek çay ülkesi biziz. Doğu Karadeniz'in, Rize'nin çayı, Giresun'da da, Trebolu'da da çok güzel çay bahçelerimiz var.
1: Evet.
0: Bu bölgelerin aroması, içerisindeki fenolik maddeleri çok daha başka. Dünyada ayrı bir yere koyabiliriz. Çay üreticimiz bu dönemde özellikle potasyumlu gübreler noktasında ve toprağın pH'sı noktasında toprak tahlilini yaptırıp gübreleme öncesinde bu toprak tahliline göre bir plan yapması gerekiyor. Çünkü asitli toprakların giderek asitleşmesi hem çayda verimi düşürüyor ve yıkanma arttıkça da toprakta alüminyum ve ağır metal olarak isimlendirdiğimiz elementlerin artışına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla toprak tahliline aslında ben değindim ama diğer meyveler için de tabii bu toprak tahlili gerekiyor. Sadece
1: genel bir gereklilik. En önemli unsurlardan
0: çok önemli. Aslında biz hani Ekim ayını konuşuyoruz burada. Bunu aslında bitki için ne yapmamız lazım, toprak için ne yapmamız lazım diye ikiye ayırsak doğru bir işlem yapmış oluruz. Çünkü evet toprak tahlili. Biz bir bitkiyi sağlıklı yetiştirebilmemiz için, ondan güzel meyveler alabilmemiz için, aroması yüksek çay yaprağı alabilmemiz için onu doğru beslememiz lazım. Peki nasıl doğru besleyeceğiz? Elbette onun neye ihtiyacı olduğunu önce bilmemiz lazım. Nasıl bileceğiz? Toprak tahliliyle.
1: Toprak tahliliyle.
0: Toprak tahliliyle. Ve bu toprak tahlilini muhakkak ilçe tarım müdürlüklerindeki ziraat mühendisi arkadaşlarımızla götürsünler. Onlardan bir gübreleme programı, gübreleme tavsiyesi, raporda yazıyor genelde gübreleme tavsiyeleri ama bazı yörenin özelinde de gübreleme tavsiyeleri gerekebiliyor. Hı hı. Burada tabii bizlerin genel olarak üreticilere tavsiye ettiğimiz şey şu. Toprağımızın organik madde seviyesini muhakkak yükseltmek durumundayız. Nedir? %3 ila 5 arasına çıkarmak durumundayız. Toprağımızın organik madde seviyesini yani çiftlik gübresini 2 yılda bir, 3 yılda bir toprağımıza muhakkak vermek durumundayız. Doğru bir şekilde toprağa karıştırarak vermek durumundayız. Onun dışında eğer bizler kimyevi gübre kullanmaya devam eder ve asla organik maddeye bakmazsak ne olur? Kimyevi gübrelerin de etkisini azaltmış oluruz. Bitkiye harcama yapıp karşılığını alamamış bir konuma gelmiş oluruz.
1: Dolayısıyla ve toprağımıza da zarar vermiş oluruz.
0: Evet. Organik madde aslında çok basit bir dokunuş gibi görünse de aslında işin can alıcı noktası bu. Onun dışında peki ne gerekiyor? Bizler yeni çıktık hasattan. Fındık bahçelerimizde şu anda bir yorgunluk var. Ne yorgunluğu? Hasat yorgunluğu. Hasat yorgunluğu. Bunu nasıl giderebiliriz? Sulamayla. Doğu Karadeniz'de sulamaya evet ihtiyacımız yok. Dışarıda yağmur yağıyor.
1: Evet.
0: Buna da aslında iklim olarak ne kadar müsait olduğunu bir ispatı. Fındık bahçelerimizde bu dönemde yaprak gübresi verebiliriz. Özellikle çinko ve bor katkılı yaprak gübreleri verebiliriz. Fındık biliyorsunuz diğer meyvelerden ayrı olarak kışın çiçek açıyor. Dolayısıyla çiçek açmadan önce onun ihtiyaç duyacağı çiçeği bol miktarda açtıracağı çinko, bor gübresini ve yine fosfor içerikli gübreleri, kalsiyum içerikli yaprak gübrelerini bu dönemde böyle bazı titiz üreticilerimiz var. Ben onları tebrik ediyorum. Onlar ortalamanın çok üzerinde üreticilerimiz. Hmm. Onlar bunun karşılığını alıyorlar. Ama tabii yaprak gübresi, bunu da tekrar ifade edeyim, temel bir gübreleme değildir. Sadece destektir. Destek gübrelemesidir. Onun dışındaki toprak gübrelemesi, yani azot, fosfor ve potasyum artı mikro elementlerin olduğu gübrelemeleri de tabii ki toprak tahlili neticesine bakarak muhakkak yapmak durumundayız. Çünkü topraklar bize emanet. Bizden sonrakileri de bırakacak olduğumuz bir miras. Olaya bu gözle bakarsak hem memleketimiz için, vatanımız için güzel

0: yapmış oluruz.
1: Çok teşekkür ederiz size.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Farklı konularda inşallah yine bir araya geliriz.
0: Memnun olurum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Engin Pehlivan bizimleydi.

Bir Trabzon türküsünü İbrahim Can'ın yorumuyla dinledik. Programımız Nilüfer'in yorumladığı Orhan Gencebay şarkısıyla devam ediyor. Dertler benim olsun.

Ülkemiz coğrafi olarak bir ayağını Asya'ya, bir ayağını Avrupa'ya dayamış. Bu güzel ülkenin Avrupa ayağında yer alan, sırtını Trakya'ya vermiş, yüzü Marmara Denizi'ne dönük bir ilimizden, Tekirdağ'dan söz edeceğiz şimdi. Osmanlılar 1358 yılında Süleymanpaşa komutasındaki yiğitlerle burayı Bizans tekfurunun elinden aldıkları zaman şehrin adı Rodos'toymuş. Fatih'ten sonra bu ad Türkçeleştirilerek Rodosçuk şekline gelmiş. Daha sonraları bir ihtimale göre 1732 yılından sonra Rodosçuk şehrinin adı Tekfur Dağı olarak kullanılmaya başlandı. Şehre Cumhuriyet'ten sonra 1927'de Tekirdağ denmeye başlanmış. Eski Tekirdağ şehri şimdikinden daha ötelerde bulunuyormuş. Bugün Tekirdağ şehrinin bulunduğu yer eskiden Bağlık Bahçelik'miş. Öyle ki Tekirdağ'da Babil'in asma bahçeleri gibi bahçeler varmış derler. İlk olarak 2 sal ve 80 kişiyle bu bölgeden Rum eline çıkan Orhan Gazi'nin yiğit oğlu Süleyman Paşa bu güzellikler diyarını fetih destanlarıyla süslemiş. Bugün Bolayır'daki türbesinde yatıyor. Bu bilgileri aktaran yazar Mehmet Önder'e teşekkürlerimizle bir Tekirdağ havasına kulak verelim. Saadet Karaca'dan alınan türküyü Fatma Topçu söyleyecek.

Böylece Günaydın Türkiye programının sonuna geliyoruz. Size Trabzon Radyosu'ndan seslendik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Her gününüz bir öncekinden güzel olsun diyerek veda ediyorum size. Hoşça kalın.

0: Alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti.

0: Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
1: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir, dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır, dedi. Bahçeli, belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı soruşturmada. Tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül

0: 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız, dedi.
1: Manisa, Soma'da meydana gelen, Göçük'te hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği Göçük'le ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar Göçük'ün meydana geldiği madende incelemede bulundu. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
2: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
0: Ekonomi yönetimi Eylül ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli geliri oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasında kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara-Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. İstanbul Sultanahmet Meydanı anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı, Gazze'de yaşanan soykırımın 3. yılında 81 il ve Gazze ile Suriye'de eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz programı düzenledi. Minik eller Filistinli akranlarının sesi olmak için boya kalemlerine sarıldı, kağıtlara barış dolu dünya resimleri çizdi. Resimlerde savaşsız bir gökyüzü, özgürlük ve yeniden açılan okullar yer aldı. Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun temel ihtiyaç malzemesine ve psikolojik desteğe ihtiyacı var. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk hali sürüyor. Kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı öne sürüldü. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddia ise geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarıldığı yönünde. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Gazze'de ateşkes yine saldırıyla gölgelendi. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze kentinde bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından binada ve çevresinde büyük bir yıkım meydana geldi. İsrailli işgalciler de Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler, gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptı. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı, 2 kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerden

0: gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Spor. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcu ise 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında Sarı Kırmızılı Kulübün kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri Kante ve Hakan Balta'dan geldi. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı. Yarışa Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Yarış bugün saat 10'da başlıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolu diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledi.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde 70 bin adet servis aracı her gün 2 milyon öğrenciyi okula taşımakta. Bugün genç dinleyicilerimiz için servis aracı güvenliğinden bahsetmek istiyorum. Servise binmeden önce aracın tamamen durmasını bekleyin. Araca binerken bir eliniz tutmaçta olsun. Koltuğunuza geldiğiniz zaman sırt çantanızı çıkartın ve bunları ayak altına veya önüne yerleştirin. Sırt çantaları

0: Özellikle servis aracınıza arkadan çarpma durumunda boyuna zarar verebilir. Koridorun boş olduğundan emin olun. Tüm servis araçlarında emniyet kemeri bulunması gerekmektedir. Yolcuların da kanunen emniyet kemeri takması zorunludur. Dolayısıyla araç hareket etmeden önce emniyet kemerinizi takın. Aracın içinde yüksek sesle konuşmayın ve herhangi bir şeyi fırlatmayın. Servis aracı hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtmayın. Servis aracının içinde yangın söndürme tüpü ve camları kırmak için çekiçler bulunmaktadır. Bu aletleri yerlerinden çıkartmayın. Genellikle servis araçlarının tavanlarında acil çıkış kapıları vardır. Araç yan yatar ise en güvenli çıkış noktası burasıdır. Araç park halindeyken sürücüye bu kapağın yerini ve nasıl açıldığını mutlaka sorun. Araç tamamen durmadan emniyet kemerinizi çözmeyin. Ve servis aracından inerken tüm eşyalarınızı almayı unutmayın. Son olarak servis aracından dışarı adım atmadan önce sağ tarafınızı gelen araçlar için kontrol edin. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programıyla karşınızdayız. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. 4 Ekim Pazar günündeyiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. 8'den itibaren konuklarımızla bir araya geliyoruz. Söyleşimize başlıyoruz. Dünya gündemiyle ilerliyoruz ilk olarak. Akabinde dünya bu hafta ne konuştu sorusuna cevap arıyoruz. Bununla ilgili derlemelerini alacağız editör konuğumuzun. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarıyla ilgili bu sahada hangi yeni inovatif gelişmeler var? Yine uzman konuğumuz bizlere bu soruyu detaylandırıyor. Son bölümde de pazarın ruhuna yakışacak şekilde kültür sanat haberlerini veriyor olacağız. Ama tüm bu içeriklere geçmeden önce bir gazete haberlerinin birinci sayfasına bakalım, sizlere aktaralım.

İlk gazetemiz Hürriyet. 5 gün kala toz duman manşetini görüyoruz. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. TFF 4 günlük suskunluğunu bozup 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini mevcut MHK'dan kalan 5 üyenin atayacağını açıkladı. Ancak 9 Ekim'de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'deki atamalar belirsiz. Bununla ilgili bilgilendirme yapılmaması soru işaretlerini artırıyor. En çok merak edilen soru liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Kim yaptıysa hesabını verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Bu konuda iki önceliklerinin olduğunu söyledi. Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse hesabını adalete versin. Kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. İhracatta hedef 3 ay erken geldi. Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolar oldu. Bugüne kadarki en yüksek Eylül ihracatı gerçekleşti. Son bir yıllık ihracat 283.7 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Bolat, OVP hedefimiz 282 milyar dolardı. Eylül'de 283.7 milyar dolara yükseldi. OVP hedefimizin yılın bitmesine 3 ay varken aştık dedi. Doğu Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi. Yunanistan, Türkiye'nin kararlı tutumu nedeniyle 2 yıldır ilerleme sağlayamadığı Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablo projesinde şimdi de ABD'yi yanına çekmeye çalışıyor. Bir başka gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Erdoğan, milletimiz bize güvensin, yanlarına kar kalmayacak. Cumhurbaşkanı fon vurgunu için her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek dedi. Geleceğimiz emin ellerde. Teknofest'te gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı onlara duyduğu güveni dile getirdi. Bu millet, bu ümmet asırlardır sizi bekliyor, Türkiye'nin istikbalini siz omuzlayacaksınız dedi. Terörsüz Türkiye destek %80'i buldu. AK Parti'nin saha raporuna göre vatandaşın terörsüz Türkiye'yi desteği %80'i aştı. En çok emekli maaşları, hayat pahalılığı ve süresiz nafakadan şikayet edildi. Öcalan'a villa iddiası da tepki çekti denilmiş. 39 yıl sonra fail bulundu. Adli inceleme ve teknoloji sayesinde karanlıkta kalan cinayetleri peş peşe aydınlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yenisi 3, en eskisi 39 yıllık 8 dosyanın daha çözüldüğü açıklandı. Böylece 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkarıldı. Sahte silahla çaldı, altınlar sahte çıktı. İstanbul'da Necmettin T. bahiste kaybettiği takıları yerine koymak için sahte silahla kuyumcu soydu. Çaldığı 20 bilezik imitasyon çıktı. Acemi hırsız cezaevini boyladı. Operasyonlar da durduramadı. CHP'li belediyeler yolsuzlukta hız kesmiyor. 6 ay önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine seçilen Başkan Vekil Murat Güneş de gözaltına alındı. Belediyeye iş yapan firmalardan rüşvet aldığı belirlenen Güneş'in de yardımcıları da gözaltında. Sandıktan kaçmak için savaş çıkaracak. Ay sonundaki seçimlerde iktidarı kaybedeceğini anlayan ve yargılanma korkusu yaşayan Gazze kasabı gizli planını devreye soktu. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu seçimleri ertelemek için yeni bir savaşın altyapısını hazırlıyor, uçak kaçırma iddiası da bu planın bir ayağıydı dedi. Hemen sıradaki gazetemize bakalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Dünya vurgunculara acımıyor, Çin'de müebbet, ABD'de 25 yıl hapis. Fon soruşturması piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını gündeme getirdi. Türkiye'de piyasa bozucular çoğunlukla para cezasıyla kurtuluyor. Hapis cezaları da 3 yılın altında. Dünyadaysa yaptırımlar çok ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıla,
Çin'de müebbete varan hapis cezaları uygulanıyor. Fransa ile savunmada işbirliği. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirmek ve stratejik diyaloğu güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzalandığını açıkladı. Türkiye-Fransa savunma ilişkilerine ivme kazandıracak anlaşmayla iki ülke arasında stratejik diyalog derinleştirilecek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği geliştirilecek. Bir ayda 2000 saldırı. Siyonaziler Batı Şeria'da Eylül ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2051 saldırı düzenledi. 254 Filistinli yapı yıkıldı, yaklaşık 14.600 ağaç zarar gördü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ait olduğunu savunarak Oslo anlaşmaları kapsamındaki bölümlendirmeyi reddetti. Bu toprakların hepsi bizimdir dedi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Kirada 5 yıl şartı bitiyor. Yargıtay kira tespit davası için 5 yıl kriterini değiştirdi. 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğini hükmetti. Sayfa 15'te detaylara yer veriliyor. Türk Hoca'da 3 alternatif. Montella'nın ayrılması halinde milli takımın başına geçmesi muhtemel isimler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman. Antalya uzaya doyacak. Antalya'da yarın başlayacak 77. Uluslararası Uzay Kongresi bilim insanlarını ve akademisyenleri buluşturacak. CSO'da 200. yıl gururu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını Ankara'da kapalı gişe konserle açtı. CSO Ada Ankara önünde uzun kuyruklar oluştu. Mekke'ye 6 aday. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke İttifakı'na yeni ülkelerin katılmak istediğini söyledi. 6 tane ülkenin olduğu bilgisi var ama Pakistan Dışişleri Bakanı Dar bu ülkelerin hangileri olduğunu paylaşmadı. Taraflar arasında da olağanüstü toplantı önümüzdeki hafta olarak belirtilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünün gazetelerine şöyle kısaca bir baktık. Şimdi bir müzik arasıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu devam ediyor.
1: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimize, konuklarımızla söyleşimize başlayarak devam ediyoruz. İlk olarak dünya gündemi diyeceğiz ve değerli konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Sayın hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Hocam şimdi bu haftanın dünya gündemindeki gelişmelerini takip edeceğiz ama birbirinden tabii önemli haberler olsa dahi bu hafta içerisinde Almanya'dan bir misafir vardı. Kuzey Rhein-Westfalen'in eyaletindeki başbakan Türkiye'ye geldi. Üst düzey bir karşılamada bulunuldu kendisine dair de. Tabii Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden de ilk isim olduğu için belki de kamuoyunda da ayrıca bir gündem oluştu ama aynı zamanda tabii Mersin yerine de aday gösterilen güçlü adaylardan birisi olması da bu gördüğüm kadarıyla Almanya'daki basında da dikkat çekmiş. Neden Türkiye'de, neden Erdoğan'la görüşüyor diye. Ama baktığımızda aslında Türkiye ile Batı Almanya'nın arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 65. yılını da geri bırakıyoruz. Almanya ile de bir gümrük birliği konusunda yenilenmesini istediğimiz anlaşmalar var. Tabii vize serbestesi ile ilgili konular söz konusu.

0: kendisi de bu alanlarda olumlu mesajlar verdi. Siz bu ziyareti nasıl gördünüz? Olumlu mesajlarla ilgili yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi uluslararası ilişkiler açısından aslında çok öğretici bir ziyaret bu. Şimdi bizim açımızdan olduğu kadar Almanya açısından da esasında çok olağan bir süreç işlemedi. Şöyle, devletler uluslararası düzeyde nasıl temsil edeceklerini belirtirler anayasalarında ve bunu genelde devleti temsil eden cumhurbaşkanı olur veya başbakan olur. Bu devlet yapılarını teşkilatına göre değişir. Şimdi Ren bölgesinin başbakanının Türkiye ziyareti neden sıra dışı dedik? Sembolik değeri çok yüksek. Çünkü bu olağan bir şey değil. Normalde biz kimi bekleriz? Mert gelir, değil mi?
0: Evet.
1: Çok nadir olarak işte cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gelir. Dolayısıyla burada kritik bir durum söz konusu. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Esasında bir taraftan hem ilgimi çekti, hem merakımı çekti, hem de böyle ulusal gururu okşayan bir de yapısı, yönü var uluslararası ilişkiler açısından. Şimdi biz Avrupalı siyasetçilerin Türkiye ziyaretini çok dikkatle izleriz. İşte Türkiye'de nereleri ziyaret ederler? Çünkü bunların sembolik değerleri var. Ankara'ya gelir, Anıtkabir'e gelir mi veya Türkiye'de hangi şehri ziyaret ederler, oralarda hangi söylemlerde bulunurlar diye hep izleriz. Oysa bugün biz şunu izliyoruz. Türkiye'yi bir Almanya eyalet başbakanı ziyaret ediyor. Acaba Türkiye'de oyun kurucu olma noktasındaki heves dedi mi? Ulusal gurur tam burada devreye giriyor. Acaba böyle bir hamle mi söz konusu? Bu yönü şüphesiz var. Ama tek yön bu değil elbette. Siz sorunuza çok güzel özetlediniz. Söz konusu bölgenin Türkiye ile ilişkilerinin yapısal karşılığı var. Çok büyük sayıda, hatta zannediyorum en çok Türk'ün yaşadığı eyalet orası. Türkiye ile Soğuk Savaş döneminden kalma ilişkileri var. Üstelik üstünde olası bir Almanya yönetimine devralması ihtimali aslında Türkiye açısından şöyle güzel bir denklem. Yani ben bugün de Almanya'yı yöneten kadroyla irtibattayım ve olası bir adayla da ilişkilerimi şimdiden geliştiriyorum. Buna yatırım yapıyorum. Bunu çok doğru değerlendirmek lazım. Ancak şunu unutmayalım. Almanya'dan ciddi bir olumsuz eleştiri aldı bu ziyaret.
0: Hı hı. Diğer taraftan da hocam, burada Almanya'dan Fransa'ya geçmek isteyeceğim. Gündemin biraz daha gerisinde kalıyor gibi gözüküyor aslında ama bir süredir de Fransa'da da karışıklıklar hakim. Bu sefer o karışıklıkların merkezinde öğrenciler var. 21 Eylül'de başladı eylemler. Kreter'deki Saint-Exupéry Lisesi çevresinde öğrenciler, öğretmen, personel eksikliği, kalabalık sınıflar, kötü okul koşulları, üniversiteye geçiş sisteminin oluşturduğu o sınavın baskı gibi sorunları gündeme getiriyor. Bununla ilgili bir yüklenme söz konusu var ama konu ve eylemlerin hareketliliği fazlasıyla büyüdü. Yaralanan öğrenciler dahi var. Öyle ki Adalet Bakanı çevreye verilen zararla ilgili Darmani'nin gözaltına alınanların yaklaşık %90'ı reşit olmadığını söylemekle beraber bu zararın da zararı veren çocukların ebeveynlerinin üzerine kalması gerektiğini söyledi. Bu da ayrı bir tartışma oluşturdu. Diğer taraftan gördüğümüz kadarıyla hocam eylemler tabii hızla yayıldı. Bir sol parti sahiplendi, LFV Partisi. Hükümetle bu parti arasında da bir söylemsel gerginlikler olduğunu görüyoruz. Yani bu konunun siyaset üstü olduğunu belirtiyor, affedersiniz. Şimdi siyaset mi oturdu böylesine bir eylemin içerisine, yoksa öğrencilerin talepleri, sizin nasıl karşıladığınız bir konu? Bir öğretmen olarak, aslında bir akademisyen olarak da bakabiliriz bu anlamda. Öğretmenlerin devamsızlığından da şikayetçiler öğrenciler.
1: Doğru, bizim açımızdan da bir handikap söz konusu. Ancak bu tür eylemlerde ben doğal olarak öğrencilerden yanayım. Mesleğim gereği değil elbette, şüphesiz öyle ama mesleğim gereği değil. Çünkü bu kesim particilik, siyaset, ideoloji vesaire gibi kalıpların henüz içinde yer almadığı için olağan işleyişe dair bir aksaklık olduğunda hemen tepki veren bir SİBOP görevi görüyor. Ya da bir işaret fişini görevi görüyor. Şimdi demokratik ülkelerde bu talepler dikkate alındığında iyileştirmeler için çok güzel bir fırsat, kaçınılmaz bir fırsat. Aksi örneklerde tersini görüyoruz. Avrupa için esasında Büşra Hanım düşündüğümüzde öğrenci gösterileri olağanüstü bir şey değil. Hele 68'i hatırlayalım. Eski kuşağın böyle övgüyle söz ettiği o kuşağı hatırlayalım. Onun da içinde öğrenciler üniversite

0: öğrencileri, çok ciddi bir dinamik. Ancak bugün ilgi çekici olan şey şu: mesele sadece Fransa açısından değil, Belçika açısından, Sırbistan açısından da sonuç doğurmaya başlıyor. Uzun sürdü, sorunuza belirttiğiniz üzere. Uzun sürdü, yani böyle bir tepkisel, münferit bir olay değil. Yapıya dair bir itiraz. Yapıya dair bir itirazın bu denli su kaldırması aslında tabii ki birkaç şeyi işaret. Şimdi biz bunu şöyle izliyoruz. Yani acaba öğrenciler sadece eğitime dair taleplerini mi dile getiriyorlar? Yoksa siyasete dair aslında bir dışa vurum ve bu siyasal alana yansıma ihtimali olan bir hareket diye mi bakıyoruz? Sırbistan'da bunun çok kıyısından geçti öğrenci olaylarının etkileri. Fransa'da buna çok ciddi olarak gelmek zorunda kaldı. İki aşamalı tabii bir tepki gördük burada. İlk aşama diyalog ve tepkilerin toplanması, dikkate alınması çabasıyken, ikincisi artık meseleye kolluk kuvvetiyle müdahale etmeydi ki bu bizim işte Avrupa için çok alışık olduğumuz bir görüntü değil diye yorumluyoruz. Ama işçiler vardı, sarı yelekliler vardı, doktorların gösterileri vardı, mültecilerin, göçmenlerin ayaklanması vardı, pek çok meslek grubu. Ancak öğrencilerin bu hareketi çok önemli bir gözle izlenmeli. Acaba yansır mı? Politik bir düzleme evrilir mi? Bu açıdan oldukça önemli bence.
1: 2000 sonrasında doğan kuşağın artık nasıl bir karar izleneceği aslında tek bir ülkede de değil, değil mi Sayın Hocam? Birçok ülkenin meselesi haline geldi. Yeni yetişkinler olarak onlar artık eli kulağında bir söz sahibi olabilmek adına. Hangi sorunu gündeme taşıyacakları, problemlerin ne olduğu. Geçenlerde bizim ülkemizde de bir üniversitede küçük de bir eylem oldu. Hafife alarak da söylemek istemiyorum aslında ama ilginçti. Bir gencimiz yemekhanede hazırlanan yemeklerin bizim diyetimize uygun olup olmadığı düşünülüyor mu mesela dedi. Benim diyetimi takip ediyor mu gibi bir varyansını bırakmıştı. Ve yüksek puanlı alan bir üniversitede okuyan bir öğrencimizden bahsediyoruz. Belirli bir kuşak için bu tarz bir talep çok sıra dışı geliyor ama yeni nesil için birinci öncelikle. Yani yemek ücreti değil benim söylemek istediğim dedi mesela. Biz hep ücret diye düşünürüz ama o çok daha farklı bir yerden bakmış.
0: Bravo, bravo. Bunu yakalamış olmanız takdire şayan bence. Bu tip talepleri bence radikal görmemeliyiz. İstisna görmemeliyiz. Yani bu kadar dert varken senin tasan diyet mi dememeliyiz. Çünkü bunları yakaladığımız ve çözdüğümüz an topluca gelişmiş oluyoruz, toptan kalkınmış oluyoruz. Bu çok önemli bir istisna. Şöyle düşünün, çocuğunuzun beslenmesinde kritik bir unsur olduğunu, diyelim ki glutene alerjisi olduğunu değerlendirin. O aileler için ne kadar ciddi bir mesele değil mi? Eğitim hakkı hepimize tanınmıyor mu? Ben dün başıma gelen bir şey çok hızlıca.
1: Lütfen.
0: Bir kasis vardı yolda. Benim arabam herhalde reklam olmaz, Toyota. Geçerken kasisten altını sürttüm. Ben vergimi veriyorum. Bu yoldan rahatça geçme hakkına sahibim. Çok istisnai bir şey belki ama o öğrenci de eğitim hakkı almak gibi bir hakka sahip. Ve beslenme gibi çok temel bir ihtiyacını devletin, sosyal devletin gidermesi lazım. Bunlar bence marjinal değerlendirilmemesi gereken talepler.
1: Sayın Hocam, şimdi gençlerden hareketle konuştuk. Bir başka ülkede de, Sırbistan'da da herhalde 1-2 yıl oldu o hadisede. Belki 1,5 yıl. Bir tren istasyonda kaza olmuştu. Hayatını kaybedenler olmuştu Sırbistan'da. Onu aşkın insan hayatını kaybetmişti ve burada ciddi protestolar yükselmişti. Sesler yükselmişti. Hükümete karşı, devlete karşı, politikalara karşı, gençlerin desteklediği bir hareket olarak da aslında gündeme gelmişti. Şimdi Sırbistan'da da bir seçim hazırlığı var. 25 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, gerçi istifa etti. Artık eski Cumhurbaşkanı diyeceğiz herhalde. Vučić istifa etti başbakanlığa aday olmak için. Burada da tabii ilginç de bir video da paylaşmış kendisi seçim videosu olarak. Garson kılığına giriyor ve masada oturanlardan sipariş alıyor. Herkes işte daha iyi bir eğitim, bir emeklilerin maaşlarının yükselmesi, AB üyeliği, NATO'ya katılım istiyorum. O da NATO elimizde kalmadı, NATO'muz kalmadı diye cevap ver. İlginç bir video tartışılıyor ülkede de. Burada da bir gençlerin hareketleriyle ilgili nasıl bir karar vereceği gördüğüm kadarıyla Sırbistan'da da tartışılıyor. Bu tabii belki 3 hafta sonrasında daha net okuyacağımız bir mesaj ama Burada Türkiye ile ilişkileri de çok iyi olan, daha iyi olmasını isteyen bir cumhurbaşkanı

0: başkanı profili vardı Aleksandar Vučić ile ilgili. Siz nasıl görüyorsunuz şansını seçimlerle ilgili ya da tekrar aday olması istemesi, istifa etmesine ne dersiniz?
1: Şimdi çok eski kuşak bir siyasetçi. 10 yıllı da aşkındır Sırbistan siyasetini belirleyen bir aktörden söz ediyoruz. Ben de böyle sizin gibi haberi takip ettiğimi, Cumhurbaşkanı istifa etmiş dediğimi ilk refleksim acaba bir kriz mi oldu, hemen nedir merakıyla meseleye dalmak oldu ama tabii çok teknik bir karşılığı var bunun. Sırbistan anayasası bir kişinin iki defadan fazla cumhurbaşkanlığı yapmasına müsaade etmiyor. Buna bir sınır koyuyor. Vučić de elindeki iktidar gücünü bunu bypass etmek yönünde kullanmak yerine hukuku uygun bir adım atarak istifa ediyor Cumhurbaşkanlığından ki başbakan olabilsin. Başbakanın hareket alanı aslında anayasal düzeyde çok daha geniş. Ancak güçlü bir profil olduğu için Vučić, Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla da çok güçlü bir siyasi figür olabildi. Ancak şimdi hukukun da kendisine tanımış olduğu daha geniş bir alana geçme hamlesi, geçme girişimi. Yani bunu aslında bir hükümet krizi olarak değil de bir anlamda da Vučić'in kişisel kariyerine dair kararının ülke siyasetine etkisi diye okumak lazım. Ancak şu da çok önemli. Toplumsal hareketler patlamadan Vučić bu alanı aslında enerji boşaltımını sağlayarak açmış oldu. Doğru, geçici cumhurbaşkanı yönetiyor. Meclis başkanı yanlış hatırlamıyorsam. Ancak yakında belli olur. Vučić'in ülkesi şöyle önemli. Avrupa Birliği açısından aslında arka bahçe ve arka bahçeye hem Çin'in hem de Rusya'nın girebildiği çitlerin çok da yüksek olmadığı bir arka bahçe. Dolayısıyla Sırbistan seçimleri Avrupa Birliği açısından da çok böyle yakından takip ediliyor. O nedenle biz de buradan dikkatli izliyoruz şimdi doğrusu.
0: Diğer tarafta da hocam Rusya'da da yine bir nükleer uyarı sesleri yükseldi. Burada esas mesele Kaliningrad mı oldu bu seferki konuda? Çünkü geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait bir helikopter Kaliningrad'dan çıkıp Polonya hava sahasına yaklaşmıştı. Hatta girdi de zaten yaklaşmanın da ötesinde. Burada Polonya savaş uçaklarının kaldığını biz de haberlerde okumuştuk. Birliklerini alarma geçirdi Polonya diye. Daha sonrasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatları var. Moskova buraya tepki gösteriyor. Baltık bölgesindeki askeri faaliyetlerin Kaliningrad'ı tehdit ettiğini, tecrit etmeye yönelik olabileceğini ileri sürüyor. NATO'ya baktığımız zaman da bu tatbikatların savunma amaçlı olduğu vurgulanıyor. Yani Rusya toprakları hedef değildir diyor. Burada Genel Sekreter NATO'nun Genel Sekreteri Mark Rutte de artık Rusya bu tarz tehditleri bırakmalı. Bunları geçmeliyiz gibi bir çıkışla da yüklendi ama Rusya'dan daha sert bir şekilde NATO'ya yönelik nükleer uyarı geldi. Hatta Cumhurbaşkanımıza da bir gazeteci, yabancı gazeteci sordu. Rusya'dan nükleer tehdit olması sizi korkutuyor mu diye de bir seste de sordu bunu. Neler söylersiniz Sayın Hocam bu gerilime dair?
1: Ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim Müşra Hanım. Savaş ihtimali sıfıra yakın. Bunu Rusya ve NATO arası için söylüyoruz. Ancak olası bir savaşta nükleer kullanma ihtimali %100'e yakın. Şimdi bu da çıkmaz demeyelim. Bu çok basit bir tablo. Çünkü karşılıklı tehdit sarmalı söz konusu şimdi. Diyor ki taraflar, sen bana dokunursan ben sana vururum. Öbürü diyor ki sen bana dokunursan ben de sana vururum. O zaman soruyorum, kim kimi tehdit ediyor? Kimse ilk adım atmıyor ki. Her iki tarafta diyor ki sen bana şu hamlede bulunursan ben de sana şu hamlede bulunurum. Dolayısıyla aslında bir tehdit sarmalı söz konusu. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini daha yüksek tondan tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi bir şey itiraf edeyim. Türkiye'de Rusya çalışmak birkaç açıdan zor. Çünkü hemen eski bir refleksle Moskovçu olarak etiketlenmek çok kolay. Ancak ben bu riski göze alarak şunu söylüyorum. Diyorum ki, şimdi biz Ukrayna-Rusya savaşındaki haberleri büyük bir oranda Batı medyası tarafından kaynaklanan bilgilerle izliyoruz. Rus medyasını, Çin medyasını hele çok az takip ediyoruz Türkiye'de. Özellikle ana akım söz meclisten dışarı efendim Batı kaynaklı haber ajanslarının bize sunduklarıyla aslında bizi bilgilendirmiş oluyor.
0: Bu gözle bakmalıyız.
1: Şimdi biz aslında Rusya'yı anlamaya çalışarak baktığımızda şöyle bir şey söz konusu. Şimdi bir eksklavınız var, başka bir toprağınız var size ait ama onunla ana kara temasınız yok. Ve onun etrafında buranın ortadan kaldırılmasını içeren Ruf'ta bir tatbikat yapılıyor. Ve deniyor ki işte Rusya bize saldırıyor. Yani bu Rusya'yı tutmak gibi bir şeyden söz etmiyorum esasında. Her iki tarafı da anlamaya çalıştığımızda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. İki taraf da savaşmak istemiyor. Ancak Rusya açısından çok net bir şey var. Rusya kesinlikle savaşmak istemiyor. Yani aklı başında hiç kimse savaşmak istemez ama Rusya'nın Avrupa'yla, NATO'yla hele böyle bir savaşı yok oluş. Bunu tartışmıyoruz. Ancak bu yok oluş iki taraflı. Yani burada aslında Avrupa Birliği'nin veya NATO'nun üyelerinin de dilini çok ciddi şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü bu şaka değil, bu insanların hayatı söz konusu burada. Bir kişinin dahi hayatını çok önemseyen bir kültürden geliyoruz biz. Dolayısıyla böyle bir toplu savaşı ne dini açıdan ne felsefi açıdan biz onaylıyoruz. O nedenle bu tarafları Türkiye gibi bir aktörün devrede olması oldukça önemli. Ancak şunu tekrar söyleyelim. Taraflar arası savaş sıfıra yakın. Ancak olası bir savaşta nükleer kullanma ihtimali %100'e yakın.
0: Peki son olarak da hocam birkaç cümleyle rica edeceğim sizden. Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için, bir ateşkes ortamının sağlanması için de farklı ülkelerden teklifler var. Buradaki sulhün sağlanabilmesi için. Türkiye'de teklif veren ülkeler arasında. Türkiye ve Mısır'ı hatta biraz daha aynı öneri çizgisinde değerlendiriyor Rusya gördüğüm kadarıyla. Hindistan'ın biraz daha farklı boyutları da içinde barındıran bir teklifle geldiğini ifade ediyor. Ama çok da ateşkese yaklaşan ılımlı bir imajda görmüyoruz Rusya kanadından. Ukrayna'da daha sanki uzlaşmacı bir tavır da söz konusu ama sizin değerlendirmeniz nedir?
1: Rusya'yı geri adım attıracak kuvveti söyler misiniz? Yok. Ukrayna'nın direnmesi için gereken desteğin nereden geldiğini söyler misiniz? Batı tartışmasız değil mi? Dolayısıyla burada Ukrayna'nın pozisyonunu biz çok önemsemiyoruz. Çünkü Ukrayna bu treni kaçırdı. Yani sizin hali Ukrayna'da olduğu dönem çıktı. Dolayısıyla şimdi aslında büyük güçler de kimi etkilemeye çalışıyor? Rusya ve Amerika'yı. Amerika devrede. Avrupa Birliği bile değil. Ancak bu ikisinin anlaşmasını imkansız görmemek lazım. Amerika ile Rusya'nın çok yakın temasta olduğunu biliyoruz. Ve umuyorum ki hem insani açıdan hem mesleki açıdan umuyorum ki yakında ateşkes kalıcı olarak bir anlaşmayla neticeye varacak. Ancak hep söylediğim bir şey var. Zelenski bu denklemde kalırsa kendisini şanslı hissettim.
0: Zelenski gördüğüm kadarıyla dondurmuş Rus varlıkları ile ilgili hala daha bir talep tarafı var. Rusya'da savunma bütçesini önemli ölçüde artırmış. Haberler çok da iyi gitmiyor bizim gözlemlediğimiz nazarda. Değerli hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere de. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Dünya gündemiyle başladık konuklarımızla söylemişimizi. Yine dünya gündemiyle devam edeceğiz ama siyasetin biraz daha uzak noktasında farklı alanlardan konuları bizler için derliyor editör Nihal Sandıkçı. Hoş geldin Nihal.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. İlk haberimizi senden alalım mı? Hangisiyle başlayalım?
1: Azıcık değiştirdim haber akışımızı.
0: Tamam, severiz böyle sürprizleri.
1: Bizde havalar şimdi soğudu. Böyle biraz direniyoruz yani. Yaz bitmemiş gibi davranıyoruz.
0: Artık kabul edelim beni.
1: Kabul edelim. Bizim dışımızda işte Tokyo'yu duymuştur dinleyicilerimiz de. Onların böyle canı sıkan diye geçtiler haberi ama bence hani yağmur neden can sıksın? Fakat rekor kırıldı. 1886'dan beri kayıt tutuyorlarmış. O kayıtlarda şu anda 35 gün üst üste yağmur yağmasıyla şehirde 27 Ağustos'tan beri bu şey rekor uzun seri yeni bir aşamaya geçmiş oldu.
0: İki sene önceydi galiba. Haziran oldu, Temmuz geldi ama hala yağmur.

0: Bugünler bitmiyor. Bir türlü gelmemişti o yaz. Ne
1: Çok güzel.
0: hissettiklerini anlayabiliyorum açıkçası biraz.
1: Yani bu tabii hani sürekli şeyi detayı verelim ya, 35 gün boyunca böyle aralıksız, hani bizim tabirimizle şakır şakır bir yağmur değil ama hiç durmaması, çok az bile
0: İlginç
1: olsa
0: yaklaşık.
1: doğal olarak.
0: Belki o polenin dönemi geride bırakmıştır. Sen bir
1: Tabii
0: anlatmıştın.
1: tabii
0: Ona belki çözüm olmuştur. Bilmiyormuş
1: ağaçlar
0: olabilir.
1: kurtuldu.
0: Güzel.
1: Ülkemizle ilgili sevindirici haberlerimiz var. Onlardan biriyle başlayalım. Türkiye'den 124 üniversite Miss Dünya sıralamasında. Dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite sıralamasında listeye giren üniversite sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından 3. sıraya yükseldi Türkiye.
0: Ne kadar güzel.
1: YÖK bir açıklama yaptı. 118 ülkeden 2907 yüksek öğretim kurumunun değerlendirildiği bir sıralama bu. Türkiye'den de 124 üniversitemiz var. Geçen yıl bu sayı 109'muş. 4 üniversite dünyanın ilk 500'ünde ülkemizden, onları söyleyelim. ODTÜ ve Koç 326 ile 350 bareminde. Onlar artık Türkiye'nin en yüksek sıradaki üniversiteleri olmuş oldu. Sabancı geliyor ardından, o 376-400 bandında ve de Boğaziçi Üniversitesi 401-450 bandında. İlk bine giren Türk üniversitelerinin toplam sayısı da 13.
0: Dileriz bu 124 üniversitemiz zamanla bu ilk bini, daha sonrasında 500'ü
1: İnşallah.
0: aşsın.
1: Neden
0: Geçen
1: olmasın?
0: günlerde haber detaylarında bununla ilgili ben de birçok detayı okumuştum. Çok da kapsamlı içerikler var.
1: Tabii.
0: Yani bölüm bölüm, hangi
1: Tabii
0: üniversite
1: tabii
0: hangi
1: bilimde.
0: bölümde, sıralama orada da değişebiliyor. Yani yapay zeka alanında birisi 100. öbürüsü 130. falan. Hakikaten eğer dinleyicilerimiz öğrencilerden hazırlananlar varsa bu tarz detayları da incelesinler.
1: Önemli.
0: Seçeceği bölüm o üniversitede kaçıncı
1: Tabii.
0: sırada? Belki bugün ODTÜ Koç'u konuştuk ama Boğaziçi'ndeki bir bölüm senin daha çok dikkatini çekiyor olabilir. O detayları da dikkat etmelerini tavsiye etmiş olalım. Güzel bir haber oldu bu da
1: Bir
0: Türkiye'den.
1: haber daha ekleyelim yine ülkemizle ilgili. O da Forbes ve Statista'nın hazırladığı Dünyanın En İyi İşverenleri 2026, bu sene açıklamışlar. Türkiye'den 5 şirket giriyor. 52 ülkeden 900 şirket değerlendirilmiş. Bizde de dünya genelinde 23. sıraya yükseliyor Sabancı Holding. Türkiye'den listeye giren şirketler arasında ilk sırada yer alan. Onun ardından Anadolu Ajansı'nın haberini veriyorum. Türkiye'den Koç Holding 139, İş Bankası 419, Yıldız Holding var ve de Türk Hava Yolları. 50'den fazla ülke demiştim. 300 bini aşkın çalışanın görüşleriyle hazırlıyorlar. Büşra'cığım, ve değerlendirmeye de en az 1000 çalışanı bulunan ve de uluslararası ölçekte faaliyet gösteren
0: Önce
1: şirketler
0: eğitim
1: alınmış.
0: alanından verdim diyorsun. Eğitim bittikten
1: Ondan
0: sonra
1: sonra
0: da iş koluna.
1: kariyerlerini düşünelim çocukların dedik.
0: Adım adım o kariyerleri de inşa ettim.
1: Ben şimdi şeyi de, zirvede kim var diye tabii doğal olarak
0: Tabii.
1: insan merak ediyor. Orada da Microsoft varmış. Delta Airlines giriyor. İşte bir elektronik ticaret şirketi filan. Öyle
0: Böyle bir
1: güzel.
0: kuşak var. Amerika menşeli şirketler daha çok herhalde.
1: Bir tanesi öyle, bir tanesi Avustralya filan da vardı, Kanada da var.
0: Türk Hava Yolları deyince de bu hafta görmüşsündür belki. Çok tatlı sosyal medyada hareketlilik de oldu. Türk Hava Yolları bu hafta sunmuş olduğu menülerle ilgili
1: Aa,
0: Avrupa'da,
1: görmedim.
0: Avrupa dışı skalada hep birinci seçildi.
1: Ama çok
0: En
1: iyi.
0: iyi menülere sahip diye. Bir yabancı da bir başka airlines'da uçarken business'te uçuyor ve fotoğrafını çekmiş. İşte şu airlines'da business'teki yemek bu diye.
1: Bisküvi falan
0: Türk
1: mı?
0: yolcumuz da Türk Hava Yolları'nda ekonomi menüsü diye bayağı Adana.
1: Seçeneklidir bir de,
0: Evet, bir
1: biliyorsun.
0: Adana menüsüyle gidiyorum
1: Evet
0: diye ekonomi
1: evet.
0: sınıfında çok
1: Güzel ya, bunu mu istersiniz, bunu mu
0: konuşuldu.
1: istersiniz derler, ona göre
0: Evet.
1: de biz o
0: Çok
1: açıdan
0: tatlıydı bu
1: çok
0: hafta anlamda.
1: şanslıyız, evet.
0: Türkiye ile ilgili güzel haberleri geride bıraktık sanırım. Şimdi çıkıyor muyuz başka diyarlara?
1: Çıkalım, Arap dünyası diyeceğiz. Fas'ın ilk kadın başbakanı göreve geldi diyebiliriz. 23 Eylül'de parlamento seçimleri yapıldı. Fatima Zahra El Mansuri ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. 50 yaşında bir hukukçu ve
0: Genç
1: siyasetçi.
0: de.
1: Evet. Böyle

0: Peki.
1: Ama bu şehirlerin artık içine girmiş bir doğal yaşam. Güney Afrika'nın liman kenti Cape Town'da bir sıkıntı var. Babunlarla ilgili. Hmm. Onlarla bir mücadelesi söz konusu. Halkın kent yönetimi de yerleşim bölgelerine düzenli olarak giren sürüleri topluyormuş ve kısırlaştırarak işte yeni inşa edilen bir koruma alanına taşımayı planlıyormuş. Fakat bu da ayrı bir tabii sıkıntı. Hem bunu isteyenler ya da istemeyenler açısından.
0: Davetsiz misafir, yani bir anda evinizin mutfağında demek ki bir babunla karşı karşıya kalıyorsunuz.
1: Dediğin tam örnek öyle Büşra.
0: Bayağı kültürde insan evde bir anda ses geliyor.
1: Evlere girmeleri falan söz konusu. Fakat ama burada hani davetsiz misafir de bilemiyoruz hangisi.
0: Hanginiz diyorsun.
1: Tabii ya, biraz ezber bir laf olacak ama hani kim kimi acaba istila haklısın ediyor diye. Oradaki sıkıntı galiba tabii doğal olarak biraz böyle hızlıca kurtulunabilecek bir problem gibi yeni bir boyut getirmiyor. Yani sürüler haline gezdikleri için aslında çok büyük sayılardan bahsedilmiyor. Yani babunların şu anda orayı nasıl etkilediğiyle ilgili 2025'te bir sayım yapılmış. Ve 2000 yılından bu yana 3'te 1 artmış. 360'dan 493'e çıkıyor. 12 sürü halinde yaşıyorlar. Evlerin çatılarını söküyorlarmış. Otomobillere giriyorlar. Mutfakları ve dükkanları yağmalıyorlar. Bazıları geceleri evlere girerek yiyecek arıyor. Yani tek dertleri aslında tabii ki karınlarını doyurmak. Hmm. Fakat bir yandan da hani bir tehlike arz ediyor. Yani kimse yani istemez.
0: Yani bir uyum ve zeka yönetimi de yüksek belli ki. Yani tabii. O kadar yağmaya varabilecek kadar da baskın. Küçük bir koloni ama başa iş açmış Cape Town'da.
1: İşte o yüzden şimdi Cape Town'daki tartışma, yani babunlar insanları ne kadar rahatsız ediyor sorusunun biraz daha ötesinde.
0: Geçenlerde sana da bahsetmiştim ya, ben de hani iş yerine gelirken yolda güvercinlerle karşılaşıyorum hep. Bir su birikintisi ya da bir ekmek kırıntısının peşinde kümelenen güvercinler.
1: Gitmiyorlar.
0: Ama ana yoldalar gitmiyorlar. Hakikaten trafikte tabii zorlandığımız anlara da sebebiyet
1: tabii
0: veriyor.
1: Herkes şey diyor ya, sen devam et gider, ama insan hiç öyle hissetmiyor.
0: Kalabalık olunca da bir anda yani çok da yavaş hareketli. Allah korusun ben bağlamam.
1: Birlikte yaşamanın yollarını demek ki bu insanoğlu evrileceğiz yani, geliştireceğiz.
0: Bizi doğaya götürdün, şimdi şehir hayatına geri mi çekeceksin peki?
1: Şöyle biraz sevimsiz buluyorum bu haberi ama çok gündemdeydi. Bu şeyle, infazla ilgili Amerika'daki Tennessee eyaletinde 50 yaşında idam mahkumu.
0: Çok ilginç haber.
1: Detayına sen baktın mı? Benim çünkü merak ettiğim başka şeyler vardı. Hani böyle şeyin, filmin sonunda geriye sarıp hani ne nedenmiş diye.
0: Hayat kurtarıcı tedavi alıyor diyorlar.
1: Evet,
0: tabii
1: ama
0: konuyu önce anlatalım tabii.
1: Tabii biz
0: şaşkınlığımızdan direkt konuya girdim ben de. Evet.
1: İdam mahkumu Amerika'nın Tennessee eyaletinde Krista Pike'ın infazı 2 doz ölümcül ilaç uygulamasına rağmen gerçekleştirilemedi. Hmm. Birkaç gün, işte bir hafta oldu diyelim. Ve bir başarısız infaz girişiminin ardından da hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı, solunum cihazına bağlı ve durumu kritik. Neden tabii ölüm cezasına çarptırılmıştı filan. Yani çoğu yer bu haberi de vermedi aslında. 1990'lardan beri sürüyor dava.
0: Evet.
1: Orada yani 1990'da işlenen bir cinayetin infazı diyebiliriz aslında. 30 yıl geçmiş üstünden Müşra. Şimdi Amerikan yasaları
0: infaz kararı uygulandı.
1: Tabii. 90 yılında, özür diliyorum, 95 yılında yaşanıyor olay. O sırada 18 yaşında. Ve aynı eğitim programında, işte aynı okulda okuyorlar galiba, 19 yaşındaki bir kız arkadaşını kıskançlık sebebiyle, çok canice, yani yöntem sebebiyle aslında tek kişiyi öldürmesiyle hani bir insan idam mahkumu olabilir mi diye hani bendeki soru oydu. Fakat yanında iki kişiyle birlikte bayağı planlı bir şey maalesef dava olmuş. Devamı da, yakalanma süreci de enteresan. Ve uzatmayayım lafı, ya 96 yılında veriliyor ölüm cezası. İnfaz 2026'ya kadar sürüyor. Neden? Çünkü o Amerika'nın tabii yasaları, ölüm cezaları çoğu zaman mahkumiyet kararından hemen sonra uygulanmıyor diye açıklayabiliriz ve geri dönüşü olmayan niteliği nedeniyle bu cezanın dosyaları hem

0: eyalet hem de federal mahkemelerde yıllarca sürebiliyor. Bu kadar uzamasının sebebi o. Süreç aslında 2020'de tamamlanmış. Fakat işte yine biraz daha uzadıktan sonra ancak işte geçen haftalara denk geliyor. Peki neden iki doz işe yaramadı? Kadının damar yolunu bulamıyorlar.
1: Bulamıyorlar değil mi?
0: Evet evet.
1: 7 tane 7 giriş var diye yazıyor.
0: Muhtemelen damara enjekte olamadı.
1: Yalnız avukatlar da enteresan. Hani kadının burada avukatlığını yapanlar da yardım etti o infazı yapan görevlilere. Şuradan girin isterseniz, buradan girin isterseniz. Enteresan bir haber evet. dili taşıyordu. Bu da dikkatimi çekti. Ama şimdi de
0: ekiyorlar. Tabii 2 Ekim'de son açıklama yapıldı. Hastanede işte solunum cihazında doktorlar şimdi yaşamını kurtarmaya çalışıyorlar.
1: Bu ilk başarısızlık da değil aslında. Yakın zamanda yine böyle bir başarısız bir infaz olmuştu. Zaten herhalde bu hadiseyle beraber diğer 200 infaz da askıya alınmış. Benim gördüğüm kadarıyla da öyle de bir durum vardı.
0: Aslında çok şeyli konu. Yani mesela bu haberi araştırırken karşıma şeyler de çıktı. Şimdi uzatmayayım diye. Yani adam idam edildikten sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan durumlar da var. Veterinisi de ilginç. Yani o eyalette çoğu bu gibi vakalar enteresandı.
1: Tabii idam cezası her yerde de olmadığı için o yüzden de dikkat çekiyor eyalet. Eyalet kuralların farklılaşması ile ilgili tablo da bu yüzden bu eyaletteki dikkatleri belki artırıyor olabilir.
0: Hızlıca şeye geçeyim. Geçen haftanın konusuydu biliyorsun. Tamam. Yapay zeka mı, süper zeka mı?
1: Yine Amerika'dayız.
0: Artık oldu.
1: İmza yapmışlar.
0: Yani yapay zeka yerine AI yerine süper zeka esaylayacaklar. O kararname imzalandı.
1: Başkan 300 maddelik bir şey imzalamışlar. Hani bir ön güvenlik profilini sağlayabilmek için burada yapay zeka şirketlerine liderleriyle beraber gerçekten onların aslında ne düşündüğünü, gerçek yorumlarını çok merak ediyorum. Hani bu süper zekayı ama pek veri bulamadım ben bununla ilgili bu hafta.
0: Şöyle tabii bu yeni isim tartışma yaratıyor. Ya bunu federal hükümet kullanacak zaten. Hani bunun yaygınlaşmasını tabii bekleyemeyiz. Teknoloji dünyasında hani süper zeka zaten hani insan zekasını aşabilecek bu varsayımsal sistemleri tanımlamak için kullanılan apayrı bir kavram. Yani iki kavramı birbirine karıştırmamak lazım. Zaten Amerika içinde de itiraz var. Kaliforniya mesela valisi açıklama yapıyor. Yani biz böyle bunu eskiyi kullanmaya devam edeceğiz yapay zeka diye. Ya kendisi değişmiyor tabii teknolojinin ama Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri federal kurumlarında kullanmak istediği bir isim olarak artık kayıtlara geçmiş oldu resmen.
1: Bakın tartışmaya açık bir konu haline geldi. Ne kadar benimsenecek, evet. benimsenmesi için ne kadar uğraş verecek. Donald Trump'dan bahsediyoruz orada. Her iki kelimeden bir tanesi artık süper zeka olacak yayınlarda muhtemelen.
0: Güzel bir haber yine ekleyeceğim bizim için tamam. Sevindirici. Yağız Kağan Erdoğmuş. Türkiye artık bu ismi tanıyor. Gururumuz, satranç ustamız, büyük usta, ünvanlı, en genç.
1: Küçük ama büyük usta.
0: Aynen, 15 yaşında. Uluslararası Satranç Federasyonu'nun FIDE'nin Ekim ayı reyting listesinde 17. sıraya yükseldi. Özbekistan'da düzenlenen 2026 FIDE Satranç Olimpiyatı'nı namağlup tamamladı. Ve 10 maçta 8 puan aldı. 2731 elo puanına ulaştı. Elo'yu söyleyelim, o bir yetenek seviyesini ölçmek için kullanılan uluslararası bir puanlama sistemi. Ve böylece Erdoğmuş dünya sıralamasında 17. oldu. Yani bu barajı aşan, 2730 elo puanı barajını aşan en genç satranççı ünvanını aldı. Yani inşallah süper büyük ustalığını bekliyoruz.
1: Yine burada mikrofonlardan aktarırsın umarım. Tebrik ediyoruz.
0: İnşallah inşallah. Bir de TRT ile ilgili haber vermek istiyorum. Lütfen. Türkiye Oscar Seçici Kurulu 99. Oscar ödüllerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Tunç Davut'un yönettiği TRT ortak yapımının Kesilmiş Bir Ağaç Gibi filmini seçti. Siz belki sona doğru konuşursunuz.
1: Evet, bu da gündeme gelebilir belki. Senden davrandım.
0: Aynen, Genco'nun da konusuna girmiş oldum biraz. Kusura bakmasınlar artık.
1: Açılış konuşması diyelim. Evet. Eksik olma aktardıkların için verdiğin değerli bilgiler için. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuzdu.

0: Yapay zekadan devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer ile konuşacağız. Genco Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün yapay zekadan bazı örneklerden konuştuk. Tabii eğitim sahası da yine konuştuğumuz başlıklar arasındaydı. Sizin anlatacağınız konulardan bir tanesi de bunları da birleştiriyor galiba, değil mi? İlk haberimiz nasıl bir haberdi? Eğitimle yapay zeka birleştiren.
1: Yani yeni bir eğitim programından bahsedeceğiz bugün. Andersen ve Horowitz, Andersen Horowitz diye geçen Amerikan bir risk değerlendirme kurumu var. Bu risk sermaye kurumu bütün büyük yatırımların büyük çoğunluğu yapay zeka ve yeni teknolojiler adına, neredeyse telefonlarımızda kullandığımız bütün uygulamalarda ya da kullandığımız bütün neredeyse altyapıların tamamının yatırımcısı. Namı değer adıyla da A16Z diye geçiyor. Öyle bir isim seçmişler kendilerini. Yeni bir yapay zeka odaklı eğitim programı yürütüyorlar. Bu çok ilginç bir eğitim programı. Liseden sonra teknolojik girişim yapmak isteyen gençlere yönelik bir program. Bildiğimiz eğitim programlarından farklı, yani böyle ders dinle, sınava gir, işte not al, diploma al yerine bir şeyler geliştirmesine odaklı bir eğitim programı. İşte bu öğrenci ne yapabiliyor? Birebir eğitimler yok içeride. Yani böyle bir ders eğitimi yok. Yapay zeka uygulaması geliştirebilir. Bir startup fikri geliştirebilir. Bir veri merkezi teknolojisi üstüne çalışabilir. Bu tamamen kendi tercihi. Bir sağlık, enerji ya da eğitim teknolojilerini ya da böyle bir problemin üstüne bir şeyler geliştirebilir.
0: Genco Bey, benim anlamadım. Bu üniversite değil ama üniversite mantalitesinde oluşturulmuş yapay zeka alanından bir eğitim kurumu mu bahsettiğiniz?
1: Evet. Bir eğitim programı olarak giriyor ama ileriki, yani çok yakın zamanda bir üniversite mantığına geçecek. Ama zaten karşı duyduğu şey üniversite olduğu için o ismi almak istemiyor. Yani bir üniversite alternatifi bir tarafta duruyor. Çünkü burada bir eğitim modelini değiştiren bir sistem var. Gerçek sektörden neredeyse bütün yapay zeka firmaları buna katkı veriyor. Ayrıca mentorlar da, içerideki eğitmenler de, eğitmenler demeyelim de mentor diyelim onlara. Onlar da Sam Altman gibi, ondan sonra Jensen Huang gibi şeyler, realist yapay zeka sistemlerinin başında olan tipler. Yani burada bildiğimiz böyle bir 4 yıllık eğitim programından ziyade 1 yıl sürmesi beklenen, öğrencilerin daha çok teknoloji şirketleriyle gerçek iş deneyimleri yaşaması hedeflenen işte bir program. Ücretsiz şu anda. Daha da öyle kalacak gibi ama o ücretli de olabiliriz modelini her zaman veriyorlar. Çünkü işe destek veren kurumların tamamı ücretli kurumlar. Burada çok ilginç olan eğitim sisteminin değişmesi. Çünkü bu yapay zekanın eğitim sistemi üstünde getirdiği çok büyük bir değişiklik var. Eğitim sisteminin tüketenler tarafında, hem öğretmenler, öğreticiler hem de öğrenenler tarafında.
0: Diploma kaygısından uzaklaşılıyor mu sizce? Ne dersiniz?
1: Tabii ki uzaklaşıyor.
0: Yapay zekanın gelişmeler, çocukların, gençlerin rağbeti biraz daha böyle olur mu dersiniz?
1: Belli yerlerde işte tıp, hukuk, mühendislik ve temel bilgiler gibi alanlarda diploma inanılmaz önemli. Ama diğer taraflarda bir belge niteliğinde. Yani şey dediği, çünkü ne yaptın, ne geliştirdin, hangi probleme çözüm buldun daha değerli oluyor. Özellikle teknoloji ve yaratıcı sektörlerde bu çok önemli. Çünkü ben de öğretim görevlisi olduğum için şeyleri çok net görebiliyoruz. Yani çocuk yapay zekayla yapmış. Bilgi artık eksik değil. Bilgi hiçbir şekilde saklı değil. Çok ortada. Evet, aşırı derecede ulaşılabilir tarafta ve şu soruyu artık kabul etmiyor sektör ya da öğrencilik şeyi. Bilmiyordum, yapamadım. Yani inanılmaz getirdiği bir fırsat eşitliği var. Özellikle yaratıcı sektör ve yazılım tarafında ben bilmiyordum, yapamadım gibi bir soru artık yok.
0: Yetiştiremedim de yok, değil mi?
1: O da yok. Ya zaten yetiştirilemeyen bir şey de yok işin diğer tarafında.
0: İşte size belki bir zamanla ilgili sınırlarımız vardı, onu bile ortadan kaldırıyor. Peki buradaki eğitim modelinin artık değişebileceğiyle ilgili bir izlenim veriliyor? Ya da başlı başına bir eğitim sahası oluşturduğunu görüyoruz yapay zekada. Ama diğer taraftan siz yer yer işaret ediyorsunuz. Bu modellerde duyguların da çalışıldığı, duygulara hitap eden yeni versiyonların üzerinde de çalışıldığını, aktarıldığını duyuruyorsunuz. İkinci haberimizde de buna dair ayrıntılar var, değil mi? Nasıl modellere duygular ekleniyor ya da ekleniyor mu, davranışları nasıl değiştiriyor?
1: Ya daha doğrusu şu an

0: aslında başka çok ilginç bir inceleme var. Duygulardan kaçmak isteyen bir yapay zeka oluşmaya başladı. Çünkü yapay zeka bizden öğreniyor her şeyi. Tabii bizde öğrendiği zaman da en çok öğrendiği kavramlar arasındaki şeylerden bir tanesi de birçoğu da korku, üzüntü, yalnızlık, ondan sonra değersizlik ve acı gibi kavramları da öğreniyor. Çünkü her şeyi bizden öğrendiği için ve bunlar arasında herhangi bir mantık kuramıyor. İnsan bu kavramlarla normal hayatı çok iyi dengeleyebilen bir düşünce yapısına sahip olduğu için aynı kelimeyi, yani bir evet ya da hayır kelimesini biz bu 5 tane ayrı kavram için 5 tane farklı tonda söyleyebiliyoruz. Ve bu 5 tane farklı şey olabiliyor. Yani şimdi yapay zeka için o bir tane evet ve bunun ne olarak geçtiğini çözememe sıkıntısı var ve bunu çözemedikçe bunu kopyalama, bunun öncesini ve sonrasını kopyalama tarafı çıkıyor. Bunu da ajanlarda çok şey yapıyor ya, chatbotlarda ve ajanlarda şunu ölçmüşler. Bu 25 tane farklı yapay zeka modelini inceleyen bir araştırma, acı sinyalini ölçmüşler. Yani burada yapay zeka acı çekiyor mu değil, acıyı nasıl taklit ediyor ve nerelerde taklit ediyor. Çok sıkıştığı durumlarda chatbotlarda, özellikle sesli chatbotlarda gerçekten sinirlenme, stres ve acıya başvurduğunu fark etmişler. Ve böyle bir şey istemiyorlar yapay zeka. Çünkü bunu taklit ettiği için başarılı sonuçlar da elde edemiyor. O yüzden öğrenme tarafında bu acı çekme kısmını kesebilen bir model koymuşlar içine. Çok ilginç. Yani yapay zeka diyor ki sen acıyı taklit ettiğin zaman istiyorsan bu düğmeye basarak bunu kesip acısız bir taraftan daha natürel ve daha dengeli bir sohbete geçebilirsin. İşin en ilginç tarafı tabii burada geliyor. Yapay zeka bu düğmeye basmamış.
1: Öyle.
0: Acı çekmeyi ve bu duyguları yaşamayı tercih etmiş. Yani şimdi biz burada insana benzeyen bir ürün yapalım, bir kavram oluşturalım dedikçe
1: melankolik
0: çok fazla
1: bir
0: melankolik bir şey oluşturuyoruz.
1: Biz bundan uzaklaşmaya çalışırken bizi daha da melankolik yapabilecek bir teknolojiye
0: ya bir anda şair bir chatbotla yazışmak böyle bizi zorlayabilir. Yani orada ajanlara artık bu öğrenme şeylerindeki kavramları birazcık daha, yani öğrendikleri şeyleri biraz daha azaltarak biraz daha natürel tarafa, biraz daha aslında fonksiyonel tarafa itmek istiyorlar. Sonuçta bunlar bizim ajan dediğimiz şeyler. Yani duygusu olmaması gereken ve işi yapması gereken sanal asistanlarımız gibi konumlanıyor şu anda. Ve onların bu kadar böyle insana benzemeleri zaman kaybı ve şeyi de işin içine duygusallık koyunca bu sefer şeyler de var. Hatta bir tanesini okudum ben, bir chatini yayınlamışlar. Bu sefer karşı taraftaki insan olduğu için konudan bağımsız bir şekilde başka bir sohbete dönüyor olay. Yani çözüm üretilmiyor. Aslında amacı olan şeyden uzaklaşmış oluyor. Tam bizim kendi sohbetimiz gibi. Yani biz bir anda bir şeyi yaparken bambaşka şeylere geçebilen varlıklar olduğumuz için o da oraya benzemiş. Bu da ajanları etkiliyor. Son haberim de ajanlarla ilgili. Bu agent dediğimiz ajanlar.
1: Kısaca alabilir miyim Genco Bey? Zamanım burada daraldı. Bu hakikaten duyguların girmesi epey bir cezbetti. O yüzden bölmek de istemedim ama bu son ajanlarla ilgili genel başlık nedir? En azından onu öğrensek.
0: Genel başlık şöyle, ajanlara bu sefer ajanlar da aşırı derecede çalıştığı için onlara da insan gibi ajan olmayı öğretmeye çalışıyor Google. Burada da tam bir paradoks. Çünkü ajanlar şöyle, ajana bir şey söylediğiniz zaman işte mesela bu gömleğin fiyatı 3000 liranın altına düşünce bana haber ver. Evet. Ya da Roma bileti şu bilet şey yapınca o sürekli bir arama yapıyor arkada. Sürekli sizin işinizi yapıyor. Şimdi ona demiş ki sen insan gibi ol, arada bak. Enerji şey yapma, tüketme. Bir şey olduğu zaman aç bak ya da bir periyodik olarak bak diyerek böyle bir model geliştirmişler. Bu da çok ciddi bir enerji tasarrufu yapmış. Yani bir tarafta duygudan kaçarken iş disiplinimizi de bize göre çekebilir. Biraz daha yavaş bir yapay zeka sistemleri gelebilir ileride. Bu da onun sinyalini veriyor. Bizim gibi hallederim, yaparım, sonra bakarım gibi rutinlere dönecek bir yapay zeka ajanları da olabilir gibi geliyor şu anda.
1: İşe gidiyor ama evindeki yapay zeka teknoloji birimlerine ben gelene kadar şunları şunları yap diye komutlar veriyor. Ama gerektiğinde de gereksiz detayları ayıklayabilmek adına ona bir dur işaretini hatırlatmak maksadıyla bir ajan geliştirme de önemli bir haber detayı. Genco Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu duygularla ilgili yaklaşım doğrusu çok cezbetti. Bununla ilgili haberleri biraz daha detaylandırmak istiyorum doğrusu. Merak uyandırdınız. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: İyi pazarlar.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraber oldu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de kültür sanat haberleriyle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Bu alanda medyatör isim Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. İyi pazarlar Büşra Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta hangi alanlardan haberler sunacağız? Merakla bekliyorum. Nasıl başlamak istersiniz?
2: Ekim ayına girdik. Sonbaharda kendini fazla hissettiriyor bugünlerde. Ve kültür sanat dünyası da yeni sezonun yoğun temposuna geçti. Bu hafta da yine film festivalleri, tiyatro, konser ve sergilerden haberlerimiz var. Ama bu hafta bir yandan da felsefi düşünce dünyamızdan önemli bir isim kaybetmenin üzüntüsünü de yaşıyoruz. Felsefeci Yanına Kaçırardı hayatını kaybetti biliyorsunuz. Kendisinin hem felsefe ve insan hakları alanında çalışmalarıyla tanıyoruz. Aynı zamanda felsefe etik ve akademik mirasıyla da çok değerli bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Evet, amin. Bu anlamda birçok kişiye de dokunduğunu da gözlemliyorum. Yakınlarımızdan bu vefat paylaşımını çok fazla gördüm. Fikre değil insana saygı duyulur sözü çok dokunmuş herkese. Fikir değerlendirmek içindir sözleri. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz onun düşünce dünyasındaki yerini?
2: Evet yani özellikle insan hakları üzerine düşünen herkes için önemli bir isim. Yani sadece felsefeyle sınırlayamayız bunu. Onun çalışmalarını tabii değerli kılan noktalardan biri de insanın ve insanın değeri düşüncelerini merkeze almasıydı. Bu anlamda da yani geçmişin işte düşüncelerini anlamak değil, bugünün dünyasına da sorular yöneltmek üzerine hep güncel meselelere üzerinden yorumlayan ve bizi düşündüren bir isimdi. Yani herkesin başı sağ olsun.
1: Amin. Değerli bir ismi kaybettik.
2: Evet. Bir diğer bu haftanın çıkan gelişmelerinden biri de biliyorsunuz Adana Altın Koza Film Festivali dün verilen ödüllerle sona erdi. Onlardan bir kısaca bahsedelim. Onur ödüllerini yönetmen Ferzan Özpetek ile tiyatro ve sinema sanatçısı Vahide Perçin aldı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller en iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'e, aynı şekilde en iyi yönetmen ödülü de kendisine gitti. En iyi kadın oyuncu ödülü de Muhtar Bir Annenin Hatıra Defteri'yle Hazar Ergüçlü alırken en iyi erkek oyuncu ödülüne Bir Arada Yalnız filmiyle Fatih Al aldı. Film birkaç ödül de bayağı geceye damgasını vurdu diyebiliriz.
1: Evet. Sabah gelirken de hep buna dair haberler vardı. Çok başarılı neticeler alınmış. Herkesi tebrik ediyoruz bizler de. Vizyon filmlerinden önerelim mi bir tane?
2: Vizyon filmlerinden bu hafta tabii yine epey film vizyona girdi. 8 yeni filmden bahsediyoruz ama bunların ben ikisini önermek istiyorum. Tamam. Biri Alejandro Gonzalez'in yönettiği, başrollerinde Tom Cruise ve Sandra Hüller'in yer aldığı filmlerden biri. Biri de Vahşinin Kalbi olan Brad Pitt ve Simpson'un, J.K. Simpson'un yer aldığı bir aksiyon filmi olabilir. Belki son bir tane de yine aileler için önerebiliriz. Animasyon ve fantastik macera türlerini bir araya getiren Unutulmuş Ada filmi de bu hafta önereceğimiz filmler arasında yer alıyor.
1: Çok güldüm. Okuyamadık belki gazete haberlerimizin arasında ama Tom Cruise'un makyajla yaşlandırılarak bir yaş büyütüldüğü yazıyordu.
2: Tom Cruise'da
1: oturma odasında ben daha doğrusu toplantı odalarında oturmuyorum diyerek sporcu kimliğine de atıfta bulunmuş. Yani bir makyajla 64'ten 65 yaşında çıkartılmış kendisi. Etkinliklerden neler var acaba?
2: Etkinliklerden yine kültür yolu festivalleriyle devam edelim. Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı.
1: Bu sene çok zengin.
2: Evet, yani zaten Gaziantep deyince gastronomi mirası çok önemli tabii. Bunu da kültür sanatla buluşturan bu festival yine şehri aslında bütünsel anlamda keşfetmek isteyenler için çok güzel bir fırsat sunuyor. Bu anlamda değerli. Bir de Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı başladı. Bu yıl 16. kez düzenleniyor. O da 11 Ekim'e kadar Kocaeli Kongre Merkezi'nde 515 yayın evi ve farklı söyleşi ve panellerle gerçekleşecek. Son bir etkinlik daha paylaşmak isterim Büşra Hanım. O da Mimarlık Günü kapsamında 5-10 Ekim tarihleri arasında Salt Galata'da farklı film gösterileri, paneller ve kent yürüyüşleri düzenlenecek. İşte mimarlığın kent belleği ve kamusal alan ilişkisi de program.

0: merkezine yer alıyor.
1: Eminim bu sonuncusu da dolu dolu olacaktır. Ben de ilgi duyuyorum doğrusu. Ne zaman mimarların böyle bir etkinliği olduğunda gittiğimde kalabalığa hayret ediyordum. Gençlerin de çok yüksek bir katılımı söz konusu oluyor. Değerli isimler de geliyor. Çok faydalı bulmuştum kendi adıma da. Önemli etkinliklerden bir tanesi. Peki sahne sanatlarından neler önerebiliriz dinleyicilerimize?
0: Şehit Tiyatroları, İstanbul Şehit Tiyatroları yeni sezonu 24 oyunla başlıyor. 7-10 Ekim'de Hayalinin Hayali ve Yenilmez oyunları Harbiye Musina Tuğ sahnesinde buluşacak. Özellikle biraz böyle gölge oyunu ve kuklalarla anlatılan Hayalinin Hayali buna ilgisi olanların bence faydalanabileceği bir oyun. Bir diğeri de aslında Ankara Devlet Opera ve Balesi Evrim Demirel'in müziğini ve Nazlı Zeynep Ergüven'in libretosunu yazdığı Çocuk Operası da sahneleniyor. Sahne sanatlarından bahsetmişken onu da söyleyelim. Oyun 5 ve 8 Ekim tarihlerinde aslında biraz daha doğa sevgisini merkeze alan bir çocuk operası olarak sahnelenecek.
1: Bu da çok kıymetli. Hı-hı. Güzel bir etkinlik haberi oldu. Yine vaktimiz var. Ve kitapları evet. da ayırmak istiyorum doğrusu. Mümkün müdür?
0: Tabii ki kitaplardan önce kısaca bu 212 Fotoğraf İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Bir önceki programımızda da bahsetmiştik. 11 Ekim'e kadar program devam ediyor. Şehrin farklı yerlerinde özellikle fotoğrafın Azra Kent'le ilişkisini keşfetmek isteyenler için bence önemli bir fırsat olabilir. Hı-hı. Kitaplardan da bir tane paylaşalım hemen. Yaşamak romanıyla tanınan Çinli yazar Yuhana'nın özellikle 86-88 yıllar arasında yazdığı 14 öykü 18'imiz düştüm yollara kitabı bu hafta öne çıkanlardan biri. Yine belki Albert Mangoel'in kitabını da önerebiliriz. Homero'nun İlyada ve Odysseus'u bir biyografi kitabı da bu hafta öne çıkan kitaplar arasında yer alıyor.
1: İçimden bir ses bu sene Homeros'un senesi gibi geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Tabii tüm kapılar kendisine doğru çıkmaya başladı her alanda. Filmde de kitaplarda da. Tabii evet. takip edenlere de buradan biz de duyurmuş olalım. Aydan Öksüz çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli etkinlik, bilgiler ve bütün detaylar için.
0: Meraklı sanatla keşifle dolu güzel bir hafta diliyorum.
1: Eksik pazarlar. Olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz'le beraber sahne sanatlarından sinemaya, kitaplardan yine sergilere detayları sizlere aktarmayı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta sonunki yayınlarımızın sonuna geldik. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Sağlıklı kalın efendim. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkati çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndan peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu'nun yanı sıra kurul üyesi Sebahattin Şahin de istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest, Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen 392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastalıklarla 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Spor. A Milli Futbol takımda kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak. İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSYB'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
0: Reklamlar.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve özellikle çocuklarımızın gelişimini yakından etkileyen önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklar ve sosyal medya. Sosyal medya doğru ve bilinçli kullanıldığında öğrenmeyi destekleyen, üretkenliği geliştiren ve iletişimi güçlendiren etkili bir araç olabilir. Ancak kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı, ekran bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri ve çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler gibi ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Peki çocuklarımızı sosyal medyadan tamamen uzak tutmak mı çözüm, yoksa onlara bilinçli ve güvenli kullanım alışkanlığı kazandırmak mı? Ailelere, eğitimcilere ve topluma düşen sorumluluklar nelerdir? Dijital dünyada çocuklarımızı nasıl koruyabilir? Onları güvenli ve bilinçli sağlıklı bir internet deneyimine nasıl hazırlayabiliriz? Tüm bu soruların cevaplarını arayacağımız programımızın bugünkü konuğu ise iletişimci ve çocuk medyası uzmanı Bora Durmuşoğlu. Bora Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz
1: inşallah.
2: Bizler deyiz,
1: çok teşekkür ederim.
2: Umuyoruz dinleyicilerimiz de bizden daha iyidirler.
1: İyidirler mutlaka, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bora Bey, dilerseniz hemen ilk sorumuzla programımıza başlamış olalım.
2: Tabii ki.
1: Günümüzde çocuklar sosyal medya ile ortalama kaç yaşında tanışıyor?
2: Bu noktada maalesef dünyanın birçok yerinde farklı veriler var ve her ülke bu konuda çok hassas davranmaya çalışıyor. Tabii bizim için önemli olan Türkiye'deki veriler. TÜİK'in bu konuda çok önemli bir verisi var ve maalesef üzücü bir veri. Çünkü sosyal medya kullanımı çocuklarda 2 yaşa kadar düşmüş durumda TÜİK'in 2024'te açıkladığı verilere göre. Burada tabii çocuklar telefonu veya tableti kendi ellerine alıp kullanmıyorlar. İş ebeveynlere düşüyor. Noktada şunu söylemek gerekir. Aslında çocuklar kullanmıyorlar. Ebeveynler çocuklara sosyal medya kullandırmayı başlıyorlar, kullandırıyorlar. Bu maalesef üzücü tablonun bir parçası. İster istemez de bu yaşın aslında ne kadar tehlikeli olduğunu biz medya mensupları olarak da çok iyi biliyoruz. Özellikle çocuk medyasında her tarafta, her yerde anlatabildiğimiz, dilimizin döndüğü her mecrada aslında çocukların 3 yaşından önce ekranla tanışmamasını savunan bir sistem varken maalesef ebeveynleri yeterince bilinçlendiremediğimiz için sanıyorum 2 yaşından itibaren çocuklar annelerinin babalarının kucaklarında veya amcalarının, teyzelerinin, dedelerinin, halalarının

0: bilgisayarının yanlarında bir ekranın karşısında sosyal medyadaki o videoları kaydırmaya devam ediyorlar. Ve maalesef üzücü neticelerini de az sonra inşallah konuşacağız.
1: İnşallah. Çok küçük bir yaş, 2 yaş.
0: Maalesef,
1: Çok
0: maalesef.
1: küçük bir yaş, çok tehlikeli bir yaş.
0: Kesinlikle.
1: Sosyal medyanın çocukların gelişimine olumlu etkileri nelerdir?
0: Bu noktada aslında ben çok katı bir cevap verebilirim. Bence sosyal medyanın çocuklara olumlu bir etkisi var denilemez. Yoktur deyip de tüm sosyal medya mecralarını da bir kenara atmak istemiyorum. Üzmek istemiyorum ama tabiri caizse çocuklara 13 yaşından önce aslında kullanım izni vermeyen bir sistemin çocuklar tarafından kullanılması doğru değil. Ki yaklaşan yasal düzenleme var biliyorsunuz. Aile Bakanlığı bu işin öncülüğünü yapıyor. 15 yaşından itibaren çocuklar sosyal medya kullanabilecekler. Ama bunun ötesinde ilk olarak Avustralya'da, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de de 16 yaşından itibaren çocukların sosyal medya kullanımına müsaade edilecek. Bunu devletler sadece tek başlarına yapmıyorlar. Teknoloji şirketleriyle bu sosyal medya mecralarının bağlı olduğu devasa yapılarla birlikte düzenliyorlar. Dünyanın her tarafında bu konuda bir hassasiyet ve bir sorun hissi var ve insanlar buna çözüm aramaya çalışıyorlar. Çünkü aile mefhumu tabii ki Türkiye'de çok kıymetli. Dünyanın her tarafında çok özel addedilen bir Türk aile yapısı var. Ama aynı hassasiyet dünyanın her tarafında var ve insanlar çocuklarını hiç tanımadıkları insanların bir arada olduğu bu platformlarda, bu sosyal ortamlarda kaybetmek istemiyorlar. Birbirinden tehlikeli unsurlarla karşılaşabiliyorlar. Bir bağımlılık tabii ki söz konusu. Yeşilay başta olmak üzere birçok kurum bu konuda aksiyon almaya çalışıyor, bir hareket etmeye çalışıyor, bir çözüm üretmeye çalışıyor. Ama ister istemez dediğim gibi çocuklar ebeveynler tarafından yeterince yönlendirilemediği için erken yaşta hem ekranın karşısında kendilerini buluyorlar hem de sosyal medya dünyasının içerisinde kendilerini buluyorlar.
1: Maalesef, maalesef. Peki ekran süresiyle sosyal medya kullanımı arasında nasıl bir ilişki vardır?
0: Ekran süresi normalde yetişkinlerde de aslında çok sınırlı olması gereken bir süre ama çocuklarda bunun çok daha az olması gerekiyor. Niye? Çocukların aslında 3 yaşına kadar kesinlikle dünyadaki birçok yetkili uzman tarafından belirtilen bu süre içerisinde 2 yaşa ya da 3 yaşa kadar herhangi bir ekranla tanışmaması gerekiyor. Bunun sebebi şu olarak gösteriliyor hep. Başta dil becerileri, motor becerileri, kişisel gelişimle ilgili unsurları, çocuğun dünyayı tanıması, başta ailesi olmak üzere toplumla olan iletişimini kurması için birebir unsurlarını kullanması lazım. Yani jest ve mimiklerini kullanması lazım, gözlerini kullanması lazım, konuşmayı denemesi lazım ki gerçekten toplum içerisinde yetişmeye başlasın. Ekran bunu ne kadar erken başlarsa o kadar hızlı öldürüyor. Ve çocuklar aslında adı o sosyal medya olan yerde asosyal bir şekilde yetişiyorlar. Gerçekten toplum içine karışmaya çalıştıklarında da ciddi iletişim problemleri yaşayabiliyorlar. Okulda aidiyet duygusu oluşmayabiliyor. İleride iş yerinde veya arkadaş ortamında o yapının içerisine giremiyorlar. Dolayısıyla bunu kategorize etmek lazım. Bizim sektörde çocuk medyasında biz bunu şöyle yapıyoruz. 3 yaşa kadar kesinlikle ekranla tanıştırmayın diyoruz ama ondan sonra çocukları bir şekilde ekranla tanıştırmak zorunda da kalıyoruz tabii ki. 3-6 yaş arasında belirli bir süre günde, 6-9 yaşa uygun içeriklerle tabii ki bunların hepsi belirli bir süre. 9-12 ve 12 sonrasında da farklı sürelerde ekranı hayatın dışında değil ama doğru ve olumlu bir şekilde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Ekransız bir hayat düşünmek çok ütopik gelir. Bunu kimse savunamaz tabii ki. Ama madem bu ekranlar var, doğru zamanda, doğru içerikle ve temiz içerikle kullanıldığında gerçekten faydalı da olabilir.
1: Evet. Buradan devam edersek Bora Bey, aileler çocuklarının sosyal medya kullanımını nasıl takip etmelidirler?
0: Birincisi tabii ki önce ailelerin de bu teknolojiyi tanıması lazım. Çünkü kendinizi bir ormanda hissedin, çocuğunuzla berabersiniz. Bu ormana siz de daha önce girmediyseniz çocuğunuz ne kadar biliyorsa aslında siz de o kadar biliyorsunuz. Ama o ormanı siz daha önce keşfe çıkarsanız, bu ormanın patikaları nerede, tehlikeli yerleri nerede, su nerede, ihtiyaçlarımızı nereden giderebiliriz gibi noktaları önceden belirlemeye başlarsanız çocuğunuza rehberlik edebilirsiniz. Ama çocuğunuzun gerisinde kalırsanız yani teknolojiyi çocuğunuzdan daha kötü kullanıyorsanız, okuduğunuzu çocuğunuzdan daha kötü anlıyorsanız işler maalesef sarpa sarmaya başlıyor. Bu noktada herkesin dilinden düşürmediği ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da artık müfredata dahil ettiği medya okuryazarlığı var biliyorsunuz. Ama artık günümüzde bu okuryazarlık kısmını

biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı gibi aslında bize anlatılan şeyin, bize verilen mesajın ne olduğunu idrak edebilecek, bunu sorgulayabilecek ve gerektiğinde de teyit mekanizmasını kullanabilecek şekilde ebeveynlerin kendisine eğitmesi gerekiyor. Bunu başarabilen bir ebeveyn hem çocuklarına doğru bir rol model olur, hem de çocuğu herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında bunu çocuk fark etmeden önce ebeveyn fark ederek önlem alma noktasında harekete geçebilir. Teknolojik olarak da bunu takip eden programlar var mesela. Çocuğunuzun nerede olduğunu, hangi programları kullandığını, ekranda ne kadar süre kaldığını kendi cep telefonunuzdan ya da tabletinizden aslında takip edebiliyorsunuz. Bunu çocuktan gizli yapmak doğru olur mu, olmaz mı tartışması var. Burada da güven unsuru çok önemli. Ben hem şahsen hem de bir uzman görüş olarak bu işleri çocuklardan gizli yapmama tarafındayım. Çünkü çocukla ebeveyn arasındaki o güven bağının zedelenmemesi çok önemli. Çocuk size bir defa güvenmezse

0: kadar doğru şeyler anlatırsanız anlatın hiçbir kıymet harbiyesi olmayacaktır. Veya çocuk sizi, doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama, bir kere kandırabildiğini hissederse sürekli burayı zorlayıp o sınırdan bir adım ötesine geçmeye çalışabilir. Bu riskleri göz önüne alarak ebeveynlerin çok stratejik davranması lazım ki bu çağda da gerçekten çocuklarımızı korumak, kollamak hepimizin ister istemez en büyük görevlerinden bir tanesi ve bu zorlu maratonda da inşallah ebeveynler çocukların önünde olurlar ki en doğru taktiklerle başarılı olsunlar.
1: Peki buradan devam edersek, aileler çocuklarına dijital mahremiyeti nasıl anlatmalıdır?
0: Dijital mahremiyet. İşte aslında belki de en çok konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi. Çocuklara anlatmadan önce aslında dijital mahremiyeti biz nasıl biliyoruz veya nasıl konumlandırıyoruz önemli. Tahminimce bu tarz programları hanımefendiler daha fazla dinliyorlar. Aklıma da ister istemez teknolojik cihazlar geliyor bu noktada. Hepimizin evinde artık ister istemez neler var? Akıllı robot süpürgeler var, akıllı televizyonlar var, akıllı cihazlar var, akıllı buzdolapları var. Evimizde sanki kendi aklımız yetmiyormuş gibi onlarca cihazla konfor alanımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bu noktada o konforu sağlamak için bazı şeyler veriyoruz. Bu sadece cihaza verdiğimiz para değil, bilgiler vermeye başlıyoruz. Çünkü o cihazların doğru çalışması için bizi tanıması gerekiyor. Evimize herhangi bir tanımadığımız insan alır mıyız?
1: Hayır.
0: Durduk yerde almayız. Ama akıllı robot süpürgeleri alıyoruz ve o bilgileri nereye gönderdiğini bilmeden evimizin haritasını en basit örnekle o akıllı cihaz üzerinden veriyoruz. Buzdolapları var. Biz henüz kullanmıyoruz ama buzdolabın içinde hangi üründen ne kadar var? Bitmeye yakın sizi uyarması noktasında sistemleri mevcut ve buzdolabınızdaki her şeyi dışarıda birileri biliyor. Evinizdeki televizyonlar sizin neler izlediğinizi saniye saniye kayıt altına alıyor. Bunlar şu demek, aslında bizim hiç tanımadığımız, hiç görmediğimiz, bizim mahremiyetimizi aslında hiç sokmayacağımız bir sistem evimizin tam kalbine, tam içine kadar geliyor ve bize dair her şeyi öğreniyor. Zaaflarımızı biliyor, eksiklerimizi biliyor, neleri sevdiğimizi biliyor, nelere karşı ilgi gösterebileceğimizi tahmin ediyor ve buna karşı bizi yönlendirmeye başlıyor. Biz bu sistemlere üye oldukça ve bunları kullanmaya devam ettikçe cep telefonlarımıza gelen o reklamların şekli de değişmeye başlıyor. Çünkü bizim evimizdeki tüm mahrem bilgilerimiz aslında bizim onayımızla hiç haberimiz olmadan uluslararası veri ağlarının içerisinde yayılmaya başlıyor ve o mahremiyet dediğimiz, dijital mahremiyet dediğimiz şey kayboluyor. İşin bu ürkütücü boyutu, ki gerçekten bence ürkmemiz lazım. O eski bilim kurgu filmlerinde yaşadığımız birçok şeyi şu an artık canlı canlı içinde görerek hep birlikte toplum olarak yaşıyoruz. Ama korkarken, ürkerken acaba her şey bitti mi, her şeyimiz kontrol altına alındı mı diye de moral bozmaya gerek yok. Bununla doğru bir şekilde mücadele edebiliriz ve bunu da doğru kullanabiliriz. İnşallah o noktada da hem az önce bahsettiğimiz dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı çok önemli ama teknolojiyi nasıl kullanabileceğimiz özellikle evlerde hanımefendiler ve beyefendiler tarafından çok daha önemli bir noktada. Çünkü bundan en çok etkilenen kişiler evin küçük insanları, çocuklar. Çocuklar gayet savunmasız bir şekilde odalarındalar ve odalarında biz onların dışarıdaki dünyayla kiminle nasıl iletişim kurduğunu maalesef bilmiyoruz. Bize göre çocuk ekranın karşısında oyun oynuyor olabilir. Bize göre çocuk ekranın karşısında ders çalışıyor olabilir. Bize göre çocuk ekranın karşısında bir film ya da dizi izliyor olabilir. Ama onu kimin izlediği, onu kimin nasıl yönlendirdiği, onun kime ne mesaj verdiği konusunda eğer odanın içinde değilsek, hatta ekranın arkasında değilsek bir fikrimiz maalesef yok. Ve Allah korusun çok tehlikeli neticeleri de zaman zaman 3. sayfa haberlerinde görüyoruz.
1: Maalesef, maalesef. Ve yönlendirmeleri de, yanlış yönlendirmeleri de bu haberleri de çokça okuduk. Peki buradan devam edersek Bora Bey, bu özellikle algoritmalar çocukların karşısına çıkan içerikleri nasıl belirliyor?
0: Burada çok ciddi bir mühendislik harikası var, takdir etmek de lazım. Çünkü az önce bahsettiğim gibi her an kayıt altına alınıyor. Burada 1.3 saniye çok önemli, özellikle videolarda. Bizim 1.3 saniye içerisinde hangi videoya nasıl tepki verdiğimiz aslında ortaya çıkıyor. Hani elimizde sürekli video kaydırıyoruz, sürekli video kaydırıyoruz ve zamanın nasıl akıp geçtiğini bilmiyoruz ya.

0: o akan zamanı kaydeden bir yapı var. Ve biz hangi videoda kaç saniye duruyoruz, hangi videoda hemen geçiyoruz, hangi videoyu sonuna kadar izliyoruz, bunların hepsi o algoritma denilen yapının kayıtları altında. Ve bu kayıtlara göre bize ilgi alanımızı daha çok harekete geçirecek, bize daha fazla haz verecek ve daha çok merak uyandıracak, orada daha fazla vakit geçirmemizi sağlayacak yeni videolar geliyor. Sistemin ana unsuru şu: sizi ekran karşısında daha fazla tutmak. Bizi ekran karşısında ne kadar fazla tutarlarsa o kadar çok reklama maruz bırakabiliyorlar. O kadar çok yönlendirme yapabiliyorlar ve en tehlikelisi bizi o sistemin bağımlısı haline getirebiliyorlar. O 1,3 saniyede yakalandığımızda veya gözümüzün baktığı yerler, artık bazı telefonlar var, bazı tabletler var, sizin hangi noktaya baktığınızı biliyor. Bir sahnede veya bir fotoğrafta en çok ilginizi çeken nokta o size bakan kamera tarafından kaydediliyor olabilir. Böylece sizin en beğendiğiniz renkler, en sevdiğiniz ışık türü, en beğendiğiniz bitkiler, en güzel manzaralar, hiç kimseyle paylaşmadığınız, sadece kendi içinizde hissettiğiniz birçok duygu, düşünce veya fikir aslında farkında olmadan yine kayıt altına alınıyor. Çünkü tabiri caizse zihnimizi okuyorlar. Zihin okumak aslında bu. Sizin bütün yaklaşımınızı, zaaflarınızı, beğenilerinizi, düşünce yapınızı, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi bilen birisi sizin bir sonraki adımınızı tahmin edebiliyor ve bu sistemde aslında son dönemlerde yapay zeka ile birlikte çok daha hızlı gelişerek ürkütücü bir seviyeye geldi.
1: Boyuta geldi.
0: İster istemez sürekli ürkütücü, korkunç vesaire gibi kelimeler kullanıyorum ama gerçekten tedbirli olmazsak yaşamımızı ve çocuklarımızın yaşamını ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilecek bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Çok sık tekrar ediyoruz diyoruz ama bunu dediğiniz gibi dinleyicilerimize, bizi dinleyenleri korkutmak amaçlı yapmıyoruz bunları. Bir
0: Evet.
1: tedbir alalım.
0: Kesinlikle.
1: Önümüzdeki tehlikeyi göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi alalım amaçlı zaten bunları özellikle
0: Kesinlikle.
1: vurgulamamızın
0: Kesinlikle.
1: amacı. Peki siber zorbalıktan biraz bahsedelim Bora Bey. Siber zorbalık nedir? Çocuklar bundan nasıl korunabilirler?
0: Zorbalık kelimesi tarihte de çok fazla var ama son dönemde genelde akran zorbalığıyla
1: Evet.
0: gündemimizde yer alıyor biliyorsunuz. Akran zorbalığıyla da mücadele ediliyor. Ama siber zorbalık olunca burada sadece çocuklardan bahsetmek de yeterli gelmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü siber dünyada çocuklar kadar yetişkinler de yer alıyorlar. Kadını erkeği, eğitimlisi eğitimsizi, herkes o dünyada bir şekilde yer alıyor ve hiç tanımadığı insanlarla bir şekilde muhatap oluyor. Bu insanların kendisine nasıl tuzaklar kurabileceğini, nasıl tehlikelerle karşı karşıya bırakabileceğini, iyilik yapar gibi görünüp aslında nasıl o iyi niyetini suistimal edebileceğini maalesef defalarca gördük. Belki bir dolandırıcılık sistemi içerisinde, belki maalesef bir daha fazlasını daha kolay kazanma, yani işte bahis konusunda, kumar konusunda insanları hiç istemeyecekleri durumlara düşürecek, aile yapısını bozabilecek, belki terör örgütleriyle, sapkın akımlarla veya çok daha tehlikeli düşünebileceğimiz insan gruplarıyla bir araya getirebilecek bir altyapı maalesef mevcut ve insanlar çok iyi değiller, herkes çok iyi değil ve kötü niyetli insanlar bunu çok rahat kullanıyorlar. Kullanmaya da devam edecekler. Biz ne kadar saf ve temiz olursak olalım, uyanık olmazsak bu dünyada siber zorbalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Şu an yine Yeşilay örneğini vereceğim ama en büyük mücadeleyi onlar gösterdikleri için. Son dönemlerde kumarla mücadelede, alkolle mücadelede, sigarayla mücadelede ne kadar hızlı hareket ediyorlarsa şu an ekrandaki o zorbalıkla mücadele noktasında da insanları daha uyanık olmaya teşvik ediyorlar ki bence de doğrusunu yapıyorlar. Çünkü her tarafa ulaşabilen, nerede olursanız olun yanınızda taşıdığınız bir cihaz var ve o cihaz sizi doğru kullanmadığınız sürece çok yanlış yerlere götürebiliyor. Allah korusun, intihar vakalarıyla çok fazla duymaya başladık. Benzer tehlikeleri, çocuk tacizlerini veya istismarı çok fazla duymaya başlıyoruz. Bu dünyadaki o zorbalıkla mücadeleyi de yine az önce bahsettiğimiz okuryazarlık ve teyit mekanizmasını hayatımıza doğru angaje edersek yenilmeyiz, mücadelemizi de sonuna kadar sürdürebiliriz.
1: Şu kelimenizi çok önemsiyorum. Demin bahsettiğiniz üzere çocuklara çirkini güzel göstererek

0: Tabii.
1: O çirkin yola sevk edebilmesi. Tabii. Bunu biraz daha açalım istiyorum ben.
0: Burada en çok kullandıkları enstrüman tabii ki oyunlar, dijital oyunlar. Dijital oyunlarda birincisi öncelikle sizi ekranda daha fazla tutmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Size ödüller veriyorlar. Yani normalde ödülü kim istemez? Herkes ister. Sizi birazcık daha fazla orada tutmak için çok kolay kazanabileceğiniz şeyi size çok büyük bir ödülmüş gibi sunuyorlar. O ekranlarda gördüğünüz işte havai fişek görüntüleri, kazandığınız her puanda ortaya çıkan yıldızlar, uçuşan balonlar sizi orada daha fazla kalmaya teşvik ediyor. Ve otomatik olarak çocuk kazanmak üzere bir mücadelenin içerisine giriyor. İlk etapta basit oyunlarda da olsun, gelişmiş oyunlarda da olsun bu sistem sizi oraya bir aidiyet duygusuyla bağlıyor. Siz o oyunun bir parçası olmaya başlıyorsunuz. Daha sonra oyunun aslında tek başına değil de başkalarıyla da oynanabileceği düşüncesi oluyor. Aa diyor, burada arkadaşlarım varmış. Burada da arkadaş edinebiliyormuşum. Ama karşıdakinin yaşı, cinsiyeti, dünya görüşü, hatta milleti, ırkı bile belli değil ve dünyanın herhangi bir noktasında hiç tanımadığınız bir insanla bir oyun platformu içerisinde karşı karşıya geliyorsunuz. Size başlangıçta sempatik ve iyi gelen bir şekilde selamlaşmayla, sohbetle, oyun içi iletişimle başlayan süreç bir süre sonra aslında tehlikeli boyutlara maalesef gidebiliyor. Kötü arkadaş nasıl normal hayatta insanı kötü yola sevk ediyorsa, dijital alemde de kötü arkadaş insanı çok kötü yollara sevk edebiliyor. Çocuklar bu konuda çok savunmasız ve masum. Dolayısıyla çok iyi niyetli ve karşıdakini de kendi iyi niyetiyle aynı kategoriye sokuyor. Ve maalesef ebeveynler bu konuda yeterli farkındalığa sahip değilse de üzücü neticelerle karşılaşabiliyoruz.
1: Maalesef bir de karşısındaki fiziki olarak görünmeyen bir
0: kesinlikle
1: arkadaş.
0: En büyük tehlike bu.
1: Yüz yüze gördüklerimizi bile çok zor tespit edebiliyoruz. Tabii, tabii, nasıl tabii, karakterlerde tabii olduğunu, onları hiç bilemiyoruz elbette.
0: Yani çocuk olmamasına rağmen çocukmuş gibi davranan, kadın olmamasına rağmen kadınmış gibi davranan, erkek olmamasına rağmen erkekmiş gibi davranan ve karşı tarafı manipüle etmeye çalışan, güvenini kazandıktan sonra ondan herhangi bir menfaat sağlamaya çalışan çok fazla yapı var. Devletimiz bununla çok ciddi mücadele ediyor.
1: Evet.
0: Her alanda, her mecrada. Ama ne olursa olsun annelerimizin, babalarımızın evdeki çocuklarına çok daha sahip çıkması ve doğru iletişimle bu süreci yönetmesi lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle. Yine buradan devam edersek, sosyal medya çocukların özgüvenini ve beden algısını nasıl etkiliyor?
0: İşte çok güzel bir nokta. Sosyal medyada en çok beklediğimiz şey ne? Beğeni. İnsanın işte en büyük beklentilerinden, zaaflarından bir tanesi. Beğenilme arzusu. Oraya koydukları o tıklayınca renk değiştiren kalp, herkesin aslında sosyal medyada var olma sebeplerinden bir tanesi. O kalp ne kadar tıklanırsa siz o kadar beğeniliyorsunuz. Özellikle ergenlerde bu dürtü, bu beklenti tabii ki had safhada. Çünkü yeni gelişiyorlar, kendilerini göstermeye çabası var. Kendilerine ait oldukları, içinde bulundukları toplumda statü olarak daha yukarıda yer etmeye çalışan bir yapıları var. Okulda popüler olmak istiyorlar ve popüler kavramlardan bir tanesine popüler derken havalı görünmek istiyorlar. Ne kadar çok takipçiniz varsa, ne kadar çok beğeni alıyorsanız aslında o kadar havalı ve popülersiniz. Derslerinizin ne kadar iyi olduğu önemli değil. Normalde sosyal ilişkilerinizin ne kadar iyi olduğu önemli değil. Becerilerinizin, yeteneklerinizin, bilginizin ne seviyede olduğu hiç önemli değil. Eğer sosyal medyadaki imajınız güçlüyse siz havalısınız. Ve maalesef ergenler bu noktada ister istemez tabii ki tuzağın içine çekiliyorlar. Ve o beğenilme içgüdüsüyle normal yaşamlarında hiç yapmayacakları türlü enteresanlıkları, türlü saçmalıkları diyelim orada yapabiliyorlar. Geldiğimiz noktada tabii sadece çocukları, gençleri, ergenleri suçlamayalım. Hiç beklemeyeceğimiz yetişkinlerden de bilhassa TikTok'tan sonra akıl almaz görüntülere şahit olabiliyoruz. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız görüntüleri sosyal medyada paylaşabiliyoruz. İnsanların normalde evindeki tüm mahremiyeti korumaya çalıştığı bir düzenden evindeki tüm mahremiyeti milyonlarca insana gösterebileceği bir yapıyı canlı canlı yaşıyoruz. İnşallah sonu güzel olur.
1: Güzel olur, evet. Tüm temennimiz bu. Evet,
0: evet,
1: maalesef. Peki okullar dijital okuryazarlık konusunda nasıl bir rol üstlenmelidir?
0: Aslında kağıt üzerinde okullar buna hazır. Ama öğretmenlerimizin biraz daha herhalde fedakarlık yapması gerekiyor. Şimdi öğretmenler dinliyordur. Biz zaten fedakarca çalışıyoruz. Biz zaten en fedakar meslek gruplarından

biriyiz diyorlardır. Kesinlikle haklarını veriyorum. Gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Ama özellikle bu çağda biraz daha onlardan fazlasını beklememiz gerekiyor ebeveynler olarak. Çünkü çocukların aileden sonra rol model olarak önlerine aldıkları ikinci

0: bedel olurlarsa aslında bu tehlikenin biraz daha önüne geçebiliriz. Çünkü ebeveynler ne yaparlarsa yapsınlar, çocukların gözünde "aa annem bunu bilmiyor, aa babam çok yasakçı" gibi cümlelerle karşı karşıya kalıyor. Ama öğretmenler bu noktada daha doğru bir iletişim mecrası olabilirler ve bence bu konuda yönlendirilmeliler.
1: Muhakkak, muhakkak. Peki çocuklarda sosyal medya bağımlılığı nasıl anlaşılır?
0: Aslında yetişkinlerden çok farklı değil. Biz kendi ekran süremize baksak bağımlı olup olmadığımızı anlarız. Hepimizin cep telefonlarında o ekranı o gün ne kadar kullandığımızı, hangi programı kaç dakika kullandığımızı görebiliyoruz. Çocukların da yetişkinlerin de kendi kendine biraz dürüst olması gerekiyor. Yani dürüstçe yaklaştığımızda normal bir ekran süresi bir insanın 24 saatlik hayatında ne kadardır? Örneğin 2-3 saat olsun. Ama bu 7-8 saatse zaten siz o eşiği çoktan aşmışsınız ve bağımlı olmuşsunuzdur. Bu bağımlılığın tabii fiziki olarak da bir süre sonra ortaya çıkan görüntüler var. Nedir? İşte baş önde eğik, arkada ensede ağrılar başlaması, işte cep telefonu yanında değilse strese girme, hemen cep telefonuna ulaşma isteği, hiç yanında bulunmaması gereken yerlerde dahi cep telefonunun yanından asla ayırmama gibi birçok şeyi sayabiliriz diye düşünüyorum. Ama burada da çocukları kesinlikle suçlamak istemiyorum. Burada kendisine önce dürüst olması gereken yetişkinler olmalı. Eğer yetişkinler günde 7-8 saat, 10 saat kahvaltı sofrasından akşam yemeğine kadar çocuklarıyla, ailesiyle iletişim kurmak yerine cep telefonunu masanın bir kenarında tutuyorsa, çocuğuna aman o tableti bırak, aman bu telefonu bırak, akşama kadar ekran karşısındasın gibi uyarılarda bulunmasının pek bir anlamı kalmıyor.
1: Değil mi?
0: Maalesef.
1: Bora Bey, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öncelikle katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Sağ olun, var olun. Anne babalarımıza son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Anne babalara şunu söylemek isterim açıkçası. Aile içi iletişim her şeyden daha kıymetli bir iletişim tarzı. Aile içi iletişim ne peki? Aile içi iletişim şu değil. Geçenlerde bir tanesi anlattı bir seminerimizde. Biz dedi çocukları WhatsApp grubundan kahvaltıya çağırıyoruz artık. Normalde nasıldı? Anne bağırırdı kahvaltı hazır diye, biz hepimiz hazır ola geçer kahvaltı sofrasında yerimizi alırdık. Yani biz dijital iletişimi aile içi iletişimin önüne geçirirsek maalesef aile yapısını da kaybetme noktasında çok daha hızlı ilerleyebiliriz. Onun için ekran süresini sadece çocuklar için değil, anne babaların kendileri için de sınırlaması gerekiyor. Bu noktada seçtikleri içerikleri temiz içerik olarak kategorize etmeleri gerekiyor. Bunun için özellikle TRT'nin uygulamalarını, TRT'nin içeriklerini altını çizerek söylüyorum. Çocuklarına ve kendilerine hem tabi de olsun, hem TRT dinle de olsun, hem diğer TRT uygulamalarında olsun ve diğer TRT kanallarında olsun, bunların hepsini ne kadar titiz hazırlandığını düşünerek çocuklarına tavsiye etmelerini, kendilerini de bunlardan faydalanmak üzere birbirlerini teşvik etmeleri bence çok kıymetli. Çünkü temiz içerik ve güvenli içerik eğer ekranda varsa ekran aslında zararlı bir şey olmaktan çıkabilir. Ve süreyi de ayarladığınızda hayatınızın olumlu bir parçası haline gelebilir ve aile içi iletişiminizi bozmaz. Aile içi iletişimi, dijital iletişimin önüne geçirdiğimizde bence güzel bir neticeye ulaşırız. Bunda da herkes çok hem bilinçli hem de istekli diye düşünüyorum. Çünkü doğru, güzel bir şey istiyoruz.
1: Muhakkak.
0: Ve inşallah başaracağız.
1: İnşallah, inşallah hep birlikte bilinçli anneler, babalar olarak bunu
0: i̇nşallah,
1: başaracağız inşallah.
0: İnşallah.
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum kıymetli
0: ben
1: katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan

özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri, şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
6: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen.
7: Hadi, hadi.
6: Aman Allah'ım. Gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.
8: Neden Evans'a sormadılar? 4. bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Sylvia Hatice Ergök, Dr. Nicholson Özel Aydın, Bayan Remington Ayça Önal, Moira Selen Asyalı.

Bobby Jones, Doktor Thomas'la golf oynarken kayalıkların dibinde ağır yaralı bir adam bulur. Doktor yardım getirmeye gittiğinde yaralı adam Bobby'ye

neden Evans'ı sormadılar der ve ölür. Bobby bu son sözü kedilerini ölen adamın ablası ve eniştesi olarak tanıtan Bay ve Bayan Cayman'a iletir. Ancak o günden sonra başına garip olaylar gelir. Yakın arkadaşı olan Derwent Count'un kızı Frankie, birilerinin Bobby'yi öldürmek istediğini düşünerek bu gizli çözmeye karar verir. Bobby de ölen adamın cebinde gördüğü genç kız fotoğrafının başkasıyla değiştirilmiş olduğunu öğrenince Frankie ile birlikte harekete geçer. Fotoğrafı değiştiren kişinin adamın ölümü sırasında Bobby'nin yanına gelen Roger Bessington olduğundan kuşkulanan Frankie, bir plan uygulayarak küçük bir kasabada oturan Bessingtonların malikanesinde birkaç gün geçirir. Orada Doktor Nicholson'la tanışır. Bu arada Bobby sokakta kendisinden yardım isteyen genç bir kadını, daha sonra panik içinde kaçmasından kuşkulanarak bir klinikten içeri girinceye kadar takip ettikten sonra Frankie ile buluşur. Frankie, Roger Bessington'un kendisinde olumlu bir etki bırakmasına karşın Sylvia'nın da mutsuz bir kadın olduğunu söyler. Ölen adamın ise o civarda oturan Remingtonların ahbabı Alan Carstairs olduğundan emindir. Frankie küçük bir soruşturma yapmak üzere avukat kimliği altında Remingtonları ziyaret etmesi için Bobby'yi ikna eder.

0: Bayan Remington.
1: Buyurun, hoş geldiniz. Sekreteriniz geleceğinizi haber vermişti.
2: Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bir araştırma yapmak zorundayız.
1: Öyle mi? Oturun lütfen.
2: Teşekkür ederim.
1: Konu neydi acaba?
2: Bu soruşturma müşterimiz Alan Carstairs ile ilgili.
1: Alan Carstairs demek.
2: Belki bizden size söz etmiştir.
1: Doğrusu pek hatırlayamıyorum.
2: Bildiğiniz gibi Bay Alan Carstairs İngiltere'yi aniden terk etti.
1: Öyle mi? Uzun zamandır onu görmedik.
2: Burada ne kadar kalmak istediğini söylemişti.
1: Birkaç hafta kadar.
2: Onu en son ne zaman gördünüz?
1: En son Besingtonlara birlikte gitmiştik. O gün bizi görmeye gelecekti. Biz hep Besingtonlara davetliydik. Onu da yanımıza götürdük.
2: İngiltere'ye gelmesinin nedeni neydi?
1: Doğrusu bilmiyorum. Ama o gün orada sanırım canını sıkan bir şey oldu.
2: Ne gibi bir şey?
1: Doğrusu onu da bilmiyorum ama canının sıkıldığını fark etmiştim. Çok basit bir neden olabilir.
2: Peki çevrede gezmeye çıktı mı?
1: Hayır, neden çıksın ki?
2: Komşularınızdan herhangi biriyle tanıştı mı?
1: Hayır. Ama komşularla ilgili garip sorular sorduğunu anımsıyorum.
2: Kiminle ilgili?
1: Doktor Nicholson'la. Evet. Evet. Onunla ve karısıyla ilgili birçok soru sormuştu. Onları hiç tanımadığını söylediği halde bu kadar çok soru sorması dikkatimi çekmişti. Ama belki de yalnızca sohbet etmek amacıyla söylenmiş şeylerdir diye düşünmüştüm.
2: Evet, anlıyorum.
1: Ama Alan Carstairs'le neden bu kadar ilgileniyorsunuz?
2: Aslında onu bulmaya çalışıyorum. Biz Bay Carstairs'in işlerini yürütmeye çalışıyoruz. Bugünlerde dolarda büyük bir dalgalanma var ve biz onunla temasa geçmek zorundayız. Size adres falan bırakmadı mı?
1: Hayır. Biliyorsunuz biraz garip biridir. Adres bırakmaz. Bir burada, bir oradadır.
2: Peki. Teşekkür ederim Bayan Rivington. Rahatsız ettiğim için özür dilerim.

0: Salonda kimse yok. Acaba Silvia nerede? Ha, kütüphanede olabilir. Aa, yanında biri var. Belki de Roger'dır. Ya, bu Doktor Nicholson.
1: Frankie, geldin mi? Bu çok korkunç. Korkunç.
0: Ne oldu? Bir şey mi var?
1: Doktor bana her şeyi anlattı. İnanamıyorum.

0: olabilir? Ay, korkunç bir şey bu. Korkunç.
1: Silvia. Ne oluyor burada?
2: Zavallı kadın. Onun için bir şok oldu.
1: Anlayamıyorum.
2: Gerçeği görmesinin zamanı geldi. Kocasının bakımını benim ellerime teslim etmek zorunda.
1: Bay Henry'nin mi? Nesi var?
2: Bildiğinizi sanıyordum. Zaten gidiyorum.
1: Ay, lütfen benim yüzümden gitmeyin.
2: Siz kendi işinizle ilgilenin bayan. Ben ne zaman gelip ne zaman gideceğimi bilirim.
1: Affedersiniz. Ne kaba adam. Acaba neler konuşuyorlardı? Bobby'yi arayıp Rivington'larda neler olduğunu öğrensem bari.

0: Alo. Hawkins, sen misin?
1: Benim. Neredesin?
0: Ben Bassington'ların malikanesindeyim. Sana verdiğim görevi bitirdin mi?
1: Elbette Leydim. Hem de başarılı bir biçimde. Bayan Rivington'un dediğine göre Bay Alan Carstairs rastlantıyla o malikaneye gitmiş. Ama ben bundan kuşkuluyum.
0: Nasıl yani?
1: Adam bunu organize etmiş olabilir. Önceden oraya gideceklerini de öğrenmiş olabilir.
0: Zayıf bir olasılık. Başka?
1: Başka bir şey yok.
0: Adresini bilmiyorlar mı?
1: O konuda bir şey öğrenemedim.
0: Aman tanrım Hawkins, ne kadar beceriksizsin. Başarılı dediğin bu mu?
1: Ben ne yapabilirim?
0: Tamam tamam, fazla konuşamam. Sen şimdi oteline git ve talimatımı bekle. Hoşça kal.

0: kızı memnun etmenin bir yolunu bulamıyorum nedense. Gerçekten ben mi beceriksizim?
1: Bayım, affedersiniz bayım.
0: Siz kimsiniz?
1: O gün sokakta görüştüğümüzde sizi otelde bulabileceğimi söylemiştiniz. Saat 6'dan beri lobide bekliyorum.
0: Özür dilerim. Beklediğinizi bilseydim bayan... bayan.
1: Adım Moira. Biraz konuşabilir miyiz?
0: Elbette bayan Moira.
1: Ama burada olmaz. Şu köşedeki masada oturalım.
0: Peki. Güzel. Evet, bu paravanın arkasında bizi kimse görmez. Rahatlıkla konuşabiliriz. Evet, tamam. Oturun lütfen. Oturun bayan Moira. Sizi dinliyorum.
1: O gün demiştiniz ki...
0: Ne demiştim?
1: Bana yardım edebileceğinizi söylemiştiniz. Bilmiyorum, gelmekle doğru mu ettim?
0: Elbette doğru ettiniz. Size yardım etmek için her şeyi yaparım, inanın. Korkmayın, bana güvenebilirsiniz.
1: Siz kimsiniz? Şoför üniforması giyiyorsunuz ama şoför değilsiniz. Yanılıyor muyum?
0: Bugünlerde insanlar her türlü işi yapmak zorunda kalıyorlar. Tam anlamıyla şoför sayılmam ama iyi araba kullanırım. Önemli olan şu, bana güvenebilirsiniz.
1: Benim deli olduğumu düşünüyorsunuz.
0: Hayır, bu da nereden çıktı?
1: Evet, o gün sokaktaki halim, şimdi buraya böylece gelişim. Ama öyle çok korkuyorum ki.
0: Bakın bana, gözlerimin içine bakın. Her şey düzelecek, anlıyor musunuz? Her şey düzelecek. Burada benim yanımda güvencedesiniz.
1: O gün sokakta umutsuzluk içinde kaçarken birden önüme çıktınız. Bir kurtuluş gibi, bir umut gibi. O zaman gelip size her şeyi anlatmaya karar verdim.
0: Sizi dinliyorum, anlatın.
1: Beni öldüreceklerinden korkuyorum.
0: Öldürmek mi? Kim? Niçin?
1: Öldürülme korkusu mu bu, bilmiyorum.
0: Sizi kim öldürebilir?
1: Kocam.
0: Kocanız mı? Kocanız kim?
1: Size soyadımı söylemedim. Adım Moira Nicholson. Doktor Nicholson'ın karısıyım.
0: O zaman siz klinikteki hastalardan biri değilsiniz.
1: Hayır.
0: O kadar gençsiniz ki evli olduğunuzu düşünmemiştim. Kocanızın sizi öldürmek istediğini nereden çıkarıyorsunuz?
1: Bazı kazalar oluyor. Yani kaza gibi ama kaza değil.
0: Kazalar mı?
1: Biliyorum, size çok saçma geliyor. Belki de histerik bir kadının zırvaları olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Hayır. Bana şu kazaları anlatın.
1: Geçenlerde arabayla geri manevra yaparken benim orada olduğumu görmemiş gibi yaptı. Zor kurtuldum. İşte bunun gibi şeyler işte. Yani belki de başkalarına normal kazalar gibi gelecek şeyler.
0: Anlıyorum.
1: Ama ben kasıtlı olduğunu biliyorum.
0: Peki kocanızın sizi öldürmekteki amacı ne olabilir?
1: Çünkü bayan Sylvia Bassington'la evlenmek istiyor.
0: Ne?
1: Onları tanıyor musunuz? Bu çevrenin en varlıklı ailesidir.
0: Ama bayan Sylvia zaten evli.
1: Bir yandan da o işi halletmeye çalışıyor.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Tam olarak ne yapmak istediğini bilmiyorum. Ama Bay Henry'yi hastaneye yatırmak istediğini biliyorum.
0: Yatarsa ne olacak?
1: Bilmiyorum ama başına bir şeyler gelebileceğini seziyorum. İnanın o klinikte garip şeyler oluyor.
0: Bütün bunlara inanamıyorum. Demek kocanız bayan Sylvia ile evlenmek istiyor.
1: Ona deli gibi aşık.
0: Ya bayan Sylvia? O da aşık mı?
1: Bilmiyorum, anlayamıyorum. Kocası ve çocuklarıyla mutlu gibi görünüyor. Ama ben işin bu kadar basit olmadığını düşünüyorum.
0: Ya kayınbiraderi Roger Bassington?
1: Onu pek tanımıyorum. Nazik biri. Sanırım kocam onu da etkisi altına aldı. Bay Henry'nin kliniğe yatırılması konusunda.
0: Beni çok şaşırttınız bayan Moira. Söyleyin, ne kadar zamandır evlisiniz?
1: 1 yılı geçti.
0: Onu terk etmeyi düşünmüyor musunuz?
1: Bunu yapamam ki. Gidecek yerim, param, evim, hiçbir şeyim yok. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Kafam karma karış.
0: Bakın size bir soru soracağım. Lütfen doğru yanıtlayın. Alan Carstairs diye birini tanıyor musunuz?
1: Bana bunu niçin sordunuz?
0: Çünkü onda bir fotoğrafınız vardı. Yanılıyor muyum?
1: Doğru, ben vermiştim. Onu evlenmeden önce tanımıştım.
0: Evlendikten sonra buraya geldi mi?
1: Evet, bir kez.
0: Bir ay kadar önce mi?
1: Evet.
0: Bu bölgede yaşadığınızı biliyor muydu?
1: Sanırım. Ama bunu ben söylemedim. Evlendikten sonra ona tek satır yazmadım.
0: Ama o izninizi buldu ve sizi görmeye geldi. Kocanız bunu öğrendi mi?
1: Hayır, ya da bana bir şey söylemedi.
0: Carstairs'la görüştüğünüzde ona kocanızdan ve korkularınızdan söz ettiniz mi?
1: Hayır. Ama mutsuz olduğumu biliyordu.
0: Acaba Acaba kocanızın çevirdiği karanlık işlerden haberi var mıydı?
1: Emin değilim ama bana kocamla ilgili birkaç garip soru sorduğunu anımsıyorum.
0: Peki. Peki kocanız kıskanç bir adam mıdır Bayan Moira?
1: Oldukça. Beni sevmediği halde kıskanır. Çünkü beni malı gibi görür. Anlıyorsunuz değil mi? Garip bir adamdır. Polisle ilginiz yok değil mi?
0: Hayır. Nereden çıkardınız?
1: Yani sizin bildiğiniz bazı şeyler var gibi.
0: Bu uzun bir hikaye.
1: Alan'ı yakınlarda gördünüz mü? Nerede kalıyor acaba?
0: Bilmem ki. Gerçekten bilmiyorum. Ama korkmayın artık, size yardım edeceğim. Bana inanmalısınız.

0: beri beni tanımadın mı? Ben Bobby.
1: Aman tanrım Bobby. Gece yarısı odamda ne arıyorsun?
0: Yavaş yavaş yavaş. Seninle konuşmamız gerek.
1: Sabaha kadar bekleyemedin mi?
0: Nasıl bekleyebilirim? Hem gündüz rahat konuşamıyoruz ki.
1: İyi peki, bu kadar acil olan ne peki?
0: Onunla konuştum, o kızla. Hı? Fotoğraftaki kızla.
1: Ya ne konuştunuz?
0: Kim olduğunu bir bilsen.
1: Kimmiş?
0: Doktor Nicholson'ın karısı.
1: Ne? Moira Nicholson mı?
0: Evet.
1: Ama ölen adamın cebindeki fotoğraf nasıl oluyor da o kadına ait?
0: Sana her şeyi anlatacağım, tamam. Önce gecelinin üstüne bir şey al da toparlan. Heh. Sonra şu masaya geçelim, oturalım.
1: Peki, hadi. Tamam.

0: nerede bu kız? Saat 5'i geçti. Mayra ile 5'te buluşmayacak mıydık baba?
1: Evet ama evden çıkması zor oluyormuş. Aa, işte geliyor, işte geliyor. Hem de yalnız başına. Mayra! Mayra buradayız. Ne kadar güzel değil mi?
0: Ona böyle hayran olduğunu bilmiyordum. Fotoğraftaki yüzünü için unutmadığın belli oldu.
2: Merhaba. Özür dilerim, galiba biraz geciktim.
1: Lady Derwent'la tanışmıştınız değil mi?
2: Evet, Basington'larda olduğumuz akşam.
0: Nasılsınız Bayan Moira? Otursanıza.
2: Bana yardım etmek istediğiniz için size teşekkür ederim.
0: Size yardımcı olmak istiyoruz ama bu arada bir konudan haberdar olmanız gerek diye düşündük. Alan Carstairs'la ilgili.
2: Öyle mi? Nedir o?
1: Bayan Moira'ya önce bir çay ısmarlasaydık.
0: Sen ısmarla Bobby. Biz bu arada konuya girelim. Yitirecek zaman yok.
1: Ben gidip çaylarımızı alayım.
0: Bayan Moira, Alan Carstairs...

0: Biraz korkarım ki öldü.
1: Ne? Nasıl oldu? Yoksa...
0: Bir kazaydı belki de. Şu ölen adam, Alex Pritchard diye bildirilen adam galiba Alan Carstairs'di.
1: Demek bu yüzden geri dönmedi.
0: Öldüğü an Bobby yanındaymış. Cebinde sizin fotoğrafınızı görmüş.
1: Zavallı Alan. Ne kadar da sadıktı.
0: Şimdi lütfen cevap verir misiniz? Alan nereye gideceğini size söylemiş miydi?
1: Hayır.
0: Peki Evans adında birini tanıyor musunuz?
1: Evans mı? Hayır. Sık duyulan bir ad ama böyle birini tanımıyorum.
0: Her şey çok karışık değil mi?
2: İşte çaylarınız. Anladığıma göre Frankie size Alan'dan söz etmiş.
0: Evet.
2: Bayan Moira, Alan'ın cebinde gördüğüm fotoğrafı Bay Roger değiştirmiş olmalı. Çünkü o anda yanımdaki tek kişi oydu. Acaba neden?
1: Roger mı?
2: Evet. Onun bu ölümle bir ilişkisi olduğunu sanıyorum.
1: Roger ha? Olamaz. O sevimli biridir. Katil olamaz.
2: Frankie de aynı düşüncede ama unutmayın ki pek çok canavar dış yüzleriyle sevimli insanlardır.
1: Yo. Fotoğrafı değiştirmiş olabilir ama bir adamı öldüreceğine inanamam.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Bunu anlamanın bir yolu var.
0: Nasıl?
1: Niçin ona sormuyorsunuz?

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundan Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen

0: 1392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini belirtti. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Spor. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söylediler.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin ardından takvim yaprağımız 4 Ekim Pazar gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün ve hafta sonu geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Programımızı bugün sizler için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Bölge Gündemi programıyla TRT Erzurum Radyosu'nda sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte akışımıza göz atalım. Programımızda ilk olarak hava durumu diyeceğiz ve Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Bölgemizde spor başlığımızda konuğumuz gazeteci Sayın Nurullah Pala bizlerle birlikte olacak ve bölgemizde sporu konuşacağız. Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sayın Birsen Güngör bizlerle olacak. Katıldığı Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı ve üniversite bünyesinde bu konuda yapılan çalışmaları konuşacağız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Sayın Bilal Yeniay bizlerle birlikte olacak. 5 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Belediyenin bakım evinde verilen hizmetlerle ilgili bilgiler alacağız. Ve güncel diyeceğiz, sigortacılık uzmanı Sayın Ferhat Çoban bizlerle birlikte olacak. DASK ve konut sigortası hakkında bilgiler alacağız. Programımızda zaman bulursak yerel basından da başlıklar sunacağız sizlere.
1: Hava durumu.
0: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Eren Soy Aktaş var. Sayın Aktaş, iyi günler, iyi çalışmalar.
2: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri sizden dinleyelim.
2: Bölgemiz genelinde havanın parçalara çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normaller civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre il ve bazı ilçe merkezlerinde gün içinde beklenen günün en yüksekleri Erzurum 17, Aşkale 19, Hınıs 19, Oltu 20, İspir 23, Horasan 20, Şenkaya 15, Erzincan 20, Kemalye 24, Refahiye 19, Tercan 21, Ardahan 14, Göle 14, Posuf 16, Bayburt 18, Aydıntepe 19, Demirözü 17 derece olarak bekliyoruz.
0: Sayın Aktaş, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
2: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından saatimiz 10.12'yi gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Bölgemizde spor.
1: Gazeteci Sayın Nurullah Balağ stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sayın Balağ merhaba.

0: Programımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, kolay gelsin, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Bölgemizde spor faaliyetlerini konuşacağız. İlk olarak tabii milli aradayız.
1: Evet.
0: Gerçi milli takım pek iyi gitmiyor maalesef.
1: Evet.
0: Ancak bu milli arada Erzurumspor neler yaptı, neler yapıyor, ne gibi çalışmalar var? Sizden dinlemek isteriz. Buyurun lütfen.
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bugün şu sıralarda biz burada ter dökerken KPSS'ye giren arkadaşlarımız da gençlerimiz de sınavda ter döküyorlar. Onlara başarılar diliyoruz. Diliyoruz ki sizlerin de aracılığıyla onları rahatsız edici hareketlerde bulunmayız vatandaşlar olarak. Onların rahat bir sınav geçirmelerine hep birlikte yardımcı olabiliriz. Onlara başarılar dileyerekten milli takıma gelecek olursak, evet, Uluslar Ligi'nde istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Maalesef işte Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazan arkadaşlarımız Dünya Kupası'nda hayal kırıklığına uğrattıkları gibi Uluslar Ligi'nde de bizlere hayal kırıklığına uğratıyorlar ama
0: Zor bir
1: evet,
0: gruptayız aslında,
1: zor
0: bunu
1: bir
0: söylemek
1: gruptayız
0: lazım.
1: ama her ne olursa olsun biz bayrağımızı, ay yıldızlı formamızı karşılıksız seviyoruz ve yine karşılıksız seveceğiz. Yarın da İtalya deplasmanında milliler gövde gösterisine çıkacaklar. İnşallah orada bir puan ya da puanlar alarak umutlarımızı sürdürürüz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Futbola geçecek olursak, evet, sizin de belirttiğiniz gibi, evet, milli takım çok önemli. Çok önemli bir unsur, çok önemli bir varlık bizim için ama sanki liglerde olmadığını insanlar futboldan böyle öksüz kalmış gibi bir intiba ortaya çıkıyor. Bu hafta sonu inşallah tekrar futbola kavuşacağız. Ligler yeniden devam edecek. Erzurumspor'da şu anda biliyorsunuz Alanya maçına hazırlanıyor ve Alanya maçına da Erzurumspor Antalya'da hazırlanacak. Bunun için Antalya'ya uçtu mavi beyazlı takım ve şu anda Antalya'da hazırlıklarını devam ettiriyor Alanyaspor maçı öncesinde.
0: Evet. Erzurum tabii özellikle son yıllarda yapmış olduğu büyük organizasyonlara ev sahipliğiyle de biliniyor.
1: Evet.
0: Artık sadece ülkemizde değil aslında uluslararası arenada da tanınıyor. Özellikle kış denildiğinde, kış sporları denildiğinde artık Erzurum'da akla geliyor. Tabii daha iyi, daha güzel olmasını istiyoruz. Bir kış olimpiyatları istiyoruz mesela. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Ancak 2029'a dair neler söylersiniz bize?
1: Gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi şöyle bir şey var. Erzurum gerçekten spor şehri. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de bu anlamda çok önemli bir misyon yüklendiler. Yüklendiler. Bu misyonda işte Erzurum temalı milli takım formaları işte misafirlerine hediye ediyorlar ve burada şey yazıyor. Yani spor şehri Erzurum yazıyor. Bu en önemlisi bu. Spor şehri Erzurum maalesef biliyorsunuz havada yani uçakta olimpiyatları Milano'ya kaptırmış bir kent. Dolayısıyla bir gün Erzurum mutlaka kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapacaktır. Biz bunun inancı içerisindeyiz ama tarihinde ikinci kez de üniversiteye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Erzurum. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen Hoca'nın girişimleriyle Erzurum biliyorsunuz 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Sporları Şampiyonası'nı almıştı.
0: Evet.
1: Yani 2028'de Avrupalı üniversiteler Erzurum'da Avrupa şampiyonu olabilmek için yarışacaklar. Ayrıca 2011 25. Dünya Üniversite Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan Erzurum 2029 Dünya Üniversite Kış Oyunlarına da ev sahipliği yapmak istiyor. Bunun için de bir girişim başlatıldı. Devletimiz buna sıcak bakıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu işe sıcak bakıyor. Türkiye Üniversiteler Federasyonu da bunları göz önüne alarak Avrupalı konuklarını, FISO heyetini Erzurum'a davet ettiler. Birkaç gündür de FISO heyeti Erzurum'da hem resmi ziyaretlerini sürdürüyor, hem de spor tesislerini ve oyunlar yapılırsa oyunların yapılacağı

0: Oyunlar Köyü'nde incelemelerde bulunuyor. Ki görünen Erzurum tarihinde ikinci kez Üniversiyata ev sahipliği yapacak. Biliyorsunuz Üniversiyata Erzurum ev sahipliği yaparken ilk olarak çakılı bir çivi bile yoktu. Tesisler Erzurum'a kazandırıldı ve şampiyona yapıldı. Dolayısıyla şimdi durum öyle değil. Erzurum'da tesisler mevcut. Her türlü tesis mevcut. Atlama kuleleri de biliyorsunuz rampalar ahşapla yenileniyor. Çok modern bir görünüme kavuşacak. Oyunlara kadar orada hazır hale getirilmiş olacak. Dolayısıyla Erzurum şu anda müsabakalar yarın yapılsa hazır pozisyonda. Çünkü tesisleri hazır. 2011 süreci gibi değil. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla FISU da IOC de Erzurum'a bu şeyi verecek. Bu organizasyonu verecek gibi gözüküyor.
1: Sayın Pala, peki Erzurum hazır mı? Şunun için soruyorum. Özellikle şehrin, insanların, bu şehirde yaşayan insanların da bu tip organizasyonlara hazır olması, inanması gerekiyor.
0: Evet.
1: İşte birçok turnuva oluyor. Bunları gençlerimiz ne kadar takip edebiliyor? Kış sporları dediğimizde içinde birçok branşı barındırıyor. Evet,
0: Evet.
1: 2011'de belki çok fazla sporcumuz yoktu bu anlamda ama artık bu şehirde bir altyapı var ve sporcular yetişiyor. Nasıl
0: Vallahi çok
1: değerlendirirsiniz?
0: güzel yine bir soru sordunuz. Biz de bu soruya istinaden şunları söyleyebiliriz. Erzurum'da spor tesisleri hazır. Halk da zaten 2011'de nasıl bir heyecan olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Soğuğa, kara kışa aldırış etmeyen Erzurum biliyorsunuz akın etmişti müsabakaların yapılacağı noktalara. Ben yine öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Yine büyük bir heyecan olacağını düşünüyorum. Ki artık inanıyorum ki bu üniversiteyi Erzurum alırsa ki verecekler gibi de gözüküyor. Yani öyle de söyleyeyim. Bu organizasyon Erzurum'a verilirse Erzurum için olimpiyatlar için artık son bir durak olacak. Çünkü artık Erzurum sınırlarını taşmış olacak. Hani TRT1'de oynuyor ya taşacak bu deniz
1: Evet.
0: diyor ya. Aynen taşacak bu deniz misali Erzurum artık kabuğunu değiştirmiş olacak. Taşacak. Diyecek ki ben artık Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nı ya da üniversiyatı fazlasıyla yapıyorum. Ben artık olimpiyatı istiyorum ve olimpiyatı da hak ettim diyerek masaya vuracak bir duruma gelecek. Yani çünkü Erzurum bunu hak ediyor. Erzurum kış sporlarının, buz sporlarının başkenti. Yani burada Avrupa'da olmayan 5 tane dolu dolu buz salonumuz var. Dolayısıyla 2011'den ne Erzurum nasıl bir intiba bıraktıysa 2029'da da inanıyorum ki dünya öyle bir intiba bırakacak. Hatta o gün yaşadığımız heyecandan daha fazla bir heyecanı ortaya çıkartacak.
1: Şimdiden başarılar dileyelim. Emeği geçenlere de teşekkür ederim. Bölgemiz için, ilimiz için çalışan, uğraşan insanlar var. Bu organizasyonlar çok önemli. Hele kış turizminin başkenti diyoruz. Kış sporlarının başkenti diyoruz Erzurum için Türkiye'mizde. Bunun daha uluslararası boyuta taşınması adına bu tip organizasyonlara ev sahipliği çok önemli.
0: Yıldıray Bey biliyorum vaktiniz doldu ama son kısa bir şey söylemek istiyorum. Sporcuyla alakalı siz bir şey söylediniz. 2011 Üniversiyat öncesinde Erzurum'da işte curling antrenörü Ahmet Çelik ve birkaç arkadaş işte Dilşat Yıldız, Öznur Polat ve Özge Polat gibi Uğurcan Karagöz gibi birkaç tane sporcumuz varken ya da işte buz hokeyinde birkaç tane sporcumuz varken bugün Erzurum yüzlerce sporcuya hizmet ediyor. Yani
1: Evet.
0: ayırdığımız spor branşlarında, curling'de, buz hokeyinde, buz pateninde, shot track'ta yüzlerce insan altyapıda bu işe hizmet ediyor. Yani onu belirtmek
1: Bu
0: istedim.
1: da çok önemli. Altlıklar var.
0: Evet.
1: Altlıklarda neler oluyor?
0: Evet, biraz önce dedik ya işte biz futbolda şu anda öksüz kalmış gibiyiz ama şu anda Erzurum'da Bal Ligi takımları da Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bal Ligi takımı da teknik patron Yunus Emre Öztürk nezaretinde, yardımcılar nezaretinde Bal Ligi hazırlıklarına başladı. Bu sezon 9. grupta mücadele verecek. kendilerine başarılar diliyoruz. Ve ayrıca yine Erzurum'da şu anda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birçok bal ligi takımı kamp yapıyor. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Evet, sporu konuştuk, kış turizmi dedik. Bir de böyle milli değerlerimizden değil mi, milli sporlarımızdan güreş var, atasporumuz. Evet. Güreşle ilgili var mı gelişmeler Erzurum'da?
0: Evet, güreşle ilgili de hemen şunu belirtmek isterim. Özellikle Türkiye'nin gururu Rıza Kayaalp gibi marka olmuş bir sporcunun da yer aldığı Greco-Romen A milli takımı Erzurum'da kamp yapıyor. Yüksek irtifa kampı yapıyor. Güç depoluyor, kondisyon depoluyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah Erzurum onlara da uğurlu gelecek.
1: İnşallah. Tabii Erzurum özellikle yüksek irtifa kamp merkeziyle, evet, olimpiyat kamp merkeziyle birçok sporcunun da kamp yaptığı bir şehir değil,
0: evet,
1: mi? Bu anlamda da büyük bir avantaj değil mi aslında?
0: Çok büyük bir avantaj. Artık Erzurum dedik ya spor şehri. Erzurum aynı zamanda da dünyanın yüksek irtifa kamp merkezlerinden ve başkentlerinden birisi. Yüzmeden atletizme kadar aklınıza hangi spor dalı geliyorsa orada takımlar ve bireysel sporcular mutlaka yüksek irtifa kamplarını Erzurum'da yapmayı tercih ediyorlar. İşte geçtiğimiz dönemlerde biz bunu çok iyi hatırlıyoruz. Paris Olimpiyatları olsun, Çin'de yapılan olimpiyatlar olsun, Tokyo'da yapılan olimpiyatlar olsun, bu olimpiyatlara dünyanın birçok yerinden bireysel sporcular gelip Erzurum'da hazırlıklar yaparak olimpiyatlara gittiler. Hatta İtalyan yüzücüleri iyi hatırlıyorum. Erzurum'da kamp yaptılar ve derece yaptılar diye biliyorum yani.
1: Sayın Pala, teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz
0: bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Sabah sabah çok keyifli bir sohbet yaptığımıza inanıyorum. Teşekkürler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda bölgemizde spor dedik ve gazeteci Sayın Nurullah Pala bizlerle birlikte oldu.
2: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sayın Birsen Güngör. Telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Güngör, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yıldıray Bey, çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın Güngör, katıldığınız Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı ve üniversite bünyesinde bu konuda yapmış olduğunuz çalışmaları konuşacağız. Öncelikle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nın temel vizyonu ve hedefleri hakkında bize bilgiler verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu eğitim oldukça kapsamlı bir eğitimdi ve üniversiteler arası işbirliğiyle gerçekleştirilen bir program. Eğitim Anadolu Üniversiteler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi ve Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi ev sahipliği ile gerçekleştirildi. 15-17 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca devam eden bir eğitimdi. Ve Anadolu Üniversiteler Birliği'ne bağlı 18 üniversiteden akademisyenlerin ve uzmanların bir araya geldiği bir eğitimdi. Yine eğitime baktığımızda eğitici eğitimiydi. Bağımlılıkla mücadele eğitici eğitimi olduğundan dolayı katılımcı sunumları yaptık. Yani öğrendiğimiz bilgileri eğitimci olarak nasıl aktarabileceğimizi değerlendirdik. Ve programın sonunda da hem yazılı hem de uygulamalı bir sınav gerçekleştirildi. Dolayısıyla hem bilgi düzeyimiz bağımlılıkla ilgili hem de bu bilgileri eğitimci olarak öğrencilere nasıl aktarabileceğimizle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Yine bununla birlikte bizlere uygulayıcı kılavuzları verildi. Farklı bağımlılık türlerine ilişkin kitaplar ve eğitimlerde kullanabileceğimiz sunum materyalleri paylaşıldı. Bu da eğitimde sonrasında öğrencilere hangi materyallerle, hangi ihtiyaç duyulan farklı grupları aktarabilmemiz konusunda bize yardımcı oldu. Yine farklı üniversitelerden akademisyenlerle bir araya geldiğimiz eğitimde farklı deneyimleri dinledik. Bağımlılık konusunda güncel yaklaşımları ele aldık. Ve aslında üniversitelerin bu konuda

nasıl daha etkin bir rol alabileceğini de konuşmuş olduk. Özellikle dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de şuydu. Bağımlılığın çoğu zaman bir anda ortaya çıkmamasıydı. Bazen bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle başlanabiliyor. Bazen merak, özenti, arkadaş çevresi veya bir gruba dahil olma isteğiyle de ortaya çıkabiliyor. İşte aslında ki bu aslında önemli olan kilit nokta bu. Bir kereyi küçümsememek gerekiyor. Çünkü bazen o bir kere sandığımızdan çok daha fazla şeyin ne yazık ki başlangıcı olabiliyor. Yine eğitimde bağımlılığın bireyin ruhsal özelliklerine, fiziksel, zihinsel, ekonomik ve sosyal iyilik oluşu üzerine yıkıcı sonuçlarına rağmen bu davranışı belirli bir süre boyunca devam ettirmek için kontrol edilemeyen bir alışkanlığın ifade edildiğini, özellikle bağımlılık türlerinden bahsedildi. Tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve kumar bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türlerini de tek tek ele aldık ve her oturumda. Yine bağımlılığın önlenmesinin erken fark edilmesi, etkili eğitim sunum teknikleri ve üniversitelerde yapılabilecek farkındalık çalışmaları üzerinde konuşuldu. Eğitimin ana hedefi bağımlılıkların önlenmesi ve erken fark edilmesi üzerineydi. Zaten burada da baktığımızda gençler bu risk etmeni içerisinde en riskli grupların içerisinde yer aldığı için biz de üniversitede öğrencilerimize bu eğitimleri vererek hem farkındalık oluşturacak hem de farkındalıkla birlikte başvurabilecekleri düzeylerde, nerelere başvurabilecekleri konularda eğitimler verebiliyoruz. Yine eğitim benim için çok kıymetliydi. Kendi çalıştığım alanı, bağımlılığın diğer türleriyle birlikte daha geniş bir çerçevede değerlendirme fırsatı bulmuş oldum. Mesela tütün bağımlılığı konusunda konuşurken özellikle dikkatimi çeken konulardan birisi de üçüncü el tütün kullanı maruziyetiydi. Hepimiz aktif içiciliği biliyoruz. İşte kişi tütünü kendisi kullanıyor. Pasif içicilikte de kişinin kullanmadığı halde çevresinde bulunan kişilerin duman maruziyetiyle birlikte ortaya çıkıyor. Tabii bununla birlikte üçüncü boyutu da var. Hiç sigara tüketimini bitirdiğinde ortada artık bir duman görünmüyor. Fakat tütün dumanından kalan bazı maddeler kişinin kıyafetlerine, saçlarına, cildinde ve ellerinde kalabiliyor. Yine aynı şekilde evdeki bazı yüzeylerde de kalabiliyor. Dolayısıyla özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda bunu da düşünmek gerekiyor. Hatta bu konuda yapılan çalışmalarda sigara kullanan kişinin parmaklarında nikotin kalıntıları ölçülüyor. Ve daha sonra eller sabunla yıkandıktan sonra bile o nikotin kalıntılarının tamamen ortadan kalkmadığını gösterildiğinde görüyoruz. Yani aslında ben çocuğumun yanında sigara içmiyorum, dolayısıyla çocuğum hiç de etkilenmiyor gibi düşünmemek gerekiyor. Elbette yanında içmiyoruz çok önemli ama tütün kullanımından kaynaklanan kalıntıların kıyafetleri, cilde ve çevredeki yüzeylere de taşınabileceğini bilmek gerekiyor. Yine bununla birlikte sigara dumanında 7500'den fazla tütün içerisinde kimyasal maddenin bulunduğu, bunların önemli bir kısmının toksik ve kanserojen özellik taşıdığı, içerisinde aseton, petrol yakıtları, amonyak, pil atıkları gibi farklı kimyasal maddelerin de bulunduğu. Yani dolayısıyla tütün kullanımı sadece nikotin alıyorum şeklinde değerlendirmenin doğru olmadığını, aslında buradaki amacımız da sadece bağımlılık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, mümkün olduğu kadar koruyucu çalışmaları yapmak. Doktora çalışmama gelirsek de özellikle bu eğitimde de benim açımdan teknoloji bağımlılığı konusu ayrıca dikkat çekiciydi. Çünkü benim doktora çalışmam da zaten üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı üzerindeydi. Dolayısıyla eğitimde aldığım bilgilerle kendi akademik çalışma alanımda birçok noktada kesiştiğini gördüm. Doktora çalışmamda üniversite öğrencilerine yönelik, gruba yönelik bilinçli farkındalık temelli bilişsel davranışı bir müdahale programı uygulamıştım. 8 oturumdu ve her biri 90 dakika süren oturumlardı. Bu programın sonucuna baktığımızda akıllı telefon bağımlılığı belirtileri de azalma, psikolojik iyi oluşta artma ve akıllı telefon kullanım sürelerinde azalmalar gözlemledik. Yani buradaki aslında amacımız tamamen akıllı telefonu kişilerin hayatından çıkarmak değil, uygun şekilde kullanım alanlarının dışında bağımlılık kısmına dönüşme noktasında engelleyici noktaları bulmak ve bunların dışında kişilere daha çok stresle baş edebilecekleri farklı yöntemleri de kazandırabilmekti. Yine yaş olarak baktığımızda eğitimler özellikle işte gençler arasında genellikle durduk. Ama bağımlılıkla karşılaşma yaşı ne yazık ki erken dönemlere kadar çekilebildi. Özellikle çocukların ve gençlerin riske daha erken maruz kalması hepimizin dikkat etmesi gereken konularda. Bunu özellikle teknoloji bağımlılığında da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çocuklara baktığımızda çok küçük yaşlarda telefonlarla ve tabletlerle tanışıyorlar. Kumar konusunda da artık geleneksel kumarın yanında çevrimiçi ortamlarda ve sanal kumarların

0: belirtilerini önceden fark etmek ve önceden koruyucu önlemlerle kişilerin bağımlılık belirtileri göstermeden önce başvurabilecekleri alanlara başvurmalarını sağlamak ve bağımlılık belirtileriyle birlikte hem kişinin kendi sağlığını korumak hem de toplumun ruh sağlığını korumak adına önleyici çalışmalarda bulunmak. Bunun için de özellikle üniversitelerde psikolojik ve danışmanlık ve rehberlik birimleri bulunuyor. Öğrencilerimiz oralardan destek alabilirler. Akademisyenlerimizden destek alabilirler. Danışman hocaları var. Danışman hocalarından destek alabilirler. Yine bununla birlikte Yeşilay'ın YEDAM, yani Yeşilay Danışmanlık Merkezleri bulunuyor. YEDAM'ın hatta 115 danışma hattı bulunuyor. Yani 115'i arayarak tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda da bilgi ve destek alabilirler. Üstelik sadece bağımlılık yaşayan kişi değil, ailesi ve yakında bilgi almak için bu hatta arayabiliyor. Burada önemli mesajlardan birisi de bu, bir kişinin destek almak için durumunun çok ilerlemesini beklememek gerekiyor. Acaba benim yaşadığım şey bir bağımlılık mı, ne yapmam gerekiyor gibi bir düşünce başladığı anda bile 115'i arayıp bilgi alabilirler.
1: Sayın Güngör, peki bağımlılıkla mücadelede özellikle ailelerin ve toplumun sürece dahil edilmesi konusunda ne tür stratejiler izlenmeli?
0: Şöyle, bununla ilgili öncelikle ailelere de yine yapılabilecek eğitim programları, farkındalık çalışmaları yapılabilir. Yine bununla birlikte kişinin davranışlarının fark edilmesi, özellikle çocukluk döneminde, işte çocukların okul çağında oldukları dönemde özellikle eğiticiler tarafından bu davranışlardaki farklılıkların fark edilmesi, işte kişinin stresli ve olumsuz duygularla nasıl baş edebildiği, sağlıklı baş etme becerilerinin kazandırılması ve özellikle teknoloji ve diğer maddeler konusunda bu maddelerin kullanıldığı zaman da işte gösterilebilecek belirtileri, olumsuz etkileri hakkında farkındalık kazandırılarak bu konularda bilgiler sağlanabilir. Yine bizler akademisyenler olarak yaptığımız çalışmalarla, akademik çalışmalarla da aslında bağımlılığın azaltılabileceği yönünde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle benim çalışmamda da dahil olmak üzere farkındalıkla birlikte kişilerin bu bağımlılıkla ilgili göstermiş oldukları belirtilerin farkında olmalarını, aynı zamanda bu bağımlılık belirtilerin hem kendisine hem topluma hem çevreye karşı göstermiş olduğu olumsuz durum ve duyguların içerisinde bulunduklarını fark etmelerini ve bundan sonraki süreçlerinde bu bağımlılık adımından kurtulmak üzerine hangi adımları gösterebilecekleri konusunda YEDAM'dan destek alarak nasıl ilerleyebilecekleri konusunda eğitimler verilebilir.
1: Sayın Güngör, bölgedeki diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen paydaş işbirlikte çalışmalar da var mı?
0: Evet, şöyle, sivil toplum kuruluşlarında biz özellikle denetimli serbestlik il müdürlüğü ile de çalışmalar yapıyoruz. Yine bununla birlikte Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar da yürütebilmekteyiz. YEDAM'la birlikte de aynı şekilde çalışmalar yürütmekteyiz. Yine YEDAM'ın özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik bağımlılıkla ilgili çalışma yapan öğrencilere burs imkanları da bulunuyor. Ve bu şekilde YEDAM tarafından da aslında bağımlılıkla ilgili önleme çalışmaları da destekleniyor maddi imkanlar olarak. Bu şekilde işbirlikleri devam ediyor.
1: Sayın Güngör, sohbetimizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bu vesileyle gençlere ve ailelere vermek istediğiniz en önemli tavsiye, mesaj ne olur? Mesajınızla sohbetimizi noktalayalım.
0: Evet, sonuç olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi özellikle yargılamadan, onlarla konuşarak, onları dinleyerek ve bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bazen bizim bir gence doğru zamanda söylenen küçük bir cümle onların vereceği önemli bir kararı değiştirebilir. Ve özellikle burada bir kereden bir şey olmaz diye düşünmemenin bir kereden aslında çok fazla olumsuz sonuçlar getirebileceğini özellikle altını çizerek kişilerdeki davranış değişikliklerinin fark edilmesinin ve ailenin de bu konuda destekleyici olmasını öneriyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda biz de başarılar diliyoruz size. Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda durağımız Ardahan oldu. Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Birsen Güngör bizlerle birlikte oldu. Katıldığı Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programını ve üniversite bünyesinde bu konuda yaptıkları çalışmaları konuştuk.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı gösterdiği

göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 10.40'ı gösteriyor ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Sayın Bilal Yeniay. Telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Yeniay, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yıldıray Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Yeniay, 5 Ekim Hayvanları Koruma Günü, belediyenin bakım evlerinde verilen hizmetleri konuşacağız. 5 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bugünün anlam ve önemine dair değerlendirmenizle başlayalım dilerseniz.
2: Tabii ki. Hayvanları Koruma Günü, hayvanların yaşam hakkına ve refahına dikkat çekmek, toplumda hayvan sevgisi ve farkındalığını arttırmak açısından önemli bir gündür. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı bir veteriner hekim olarak hayvanlara karşı duyarlı ve merhametli olmaya davet ediyorum.
1: Evet. Sayın Yeniay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi olarak merkez bünyesinde yürütülen genel faaliyetler ve kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz bizlere?
2: Tabii ki. Öncelikle kapasitemizden bahsedelim. 1 Temmuz 2024 tarihinde kanun değiştikten sonra artık biliyorsunuz sokak hayvanlarının eskiden toplatılıp kısırlaştırılıp tekrar doğaya bırakıyorduk. Ama 1 Temmuz 2024'te resmi gazetede yayınlanan kanun gereği artık köpeklerimizi alıp rehabilite edip kısırlaştırdıktan sonra sahiplendirilene kadar barınağımızda misafir ediyoruz. Eskiden 350 olan hayvan kapasitemizi bu kanundan sonra 1500 sokak köpeği kapasitesine çıkarttık. Kedi kapasitemiz de 100.
1: Evet.
2: İşlemlerimiz de yani sokaktan vatandaşımızın getirdiği ya da ihbar sonucu ya da ekiplerimiz tarafından alınan hayvanlar rehabilite ediliyor. Barınağımızda misafir ediliyor, sahiplendirilene kadar barınağımızda tutuluyor.
1: Evet.
2: Genel bakımında.
1: Bakım evinize getirilen sahipsiz sokak hayvanlarına uygulanan ilk muayene, tedavi ve rehabilitasyon süreci nasıl işliyor?
2: Tabii bakım evimize gelen sahipsiz sokak hayvanları öncelikle veteriner hekim kadromuz tarafından genel bir muayene yapılıyor. Dahili ve cerrahi bir müdahale edilmesi gerekiyorsa müdahaleler ediliyor ve rehabilitasyon sürecine alınıyor. Bu süreç yaklaşık 2 hafta kadar sürüyor. Bu süreçte aşıları, paraziter uygulamaları yapılıyor. Hayvan barınağımıza alıştıktan sonra da kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Kısırlaştırma işleminden sonra da 1 hafta daha gözetim altında yaralının iyileşmesi tamamen sağlandıktan sonra kendi bölmelerine alınıyor ve sahiplendirilmeyi bekliyor hayvanlarımız.
1: Evet. Sayın Yeniay, kısırlaştırma, aşılama ve çip takma çalışmalarında güncel durum ve yıllık hedefler nelerdir? Var mı bu tarz bilgiler?
2: Şimdi barınağımızın yıllık 3.000 ve 5.000 arasında bir kısırlaştırma yapabilecek kapasiteye sahip. Ama şu anda farkındasınız sokakta yani önceki yıllarda yoğun bir şekilde bu işlemi yaptığımız için kısırlaştırma işlemine çok önem verdiğimiz için çok fazla sayıda sokak hayvanımız yok Erzurum'umuzda. Bu sene mesela 472 tane hayvan kısırlaştırıldı. Bunlar köpek olarak söylüyorum. Kedilerimizin oranı çok değişken oluyor. Ama kapasitemiz yoğun bir şekilde devam edebiliyor.
1: Evet.
2: Yani yoğunluğa göre değişiyor bu oran.
1: Sayın Yeniay, bölgenin sert iklim koşulları göz önüne alındığında

0: Zorlu kış aylarında sokak hayvanları için ne gibi tedbirler alıyorsunuz?
1: Mesela barınağımızda bunun tabii ki Erzurum soğuk bir bölge olduğu için mesela barınağımızın tamamında sundurmalar yaptırdık. Kafesler var, kapalı alanlarımız var. Hayvanlarımızın bir de kış döneminde mama ihtiyacı artıyor. Yaz dönemindeki yedikleri mamayla kış dönemindeki yedikleri mama oranı biraz daha artıyor. Buna özen gösteriyoruz. Kapalı alanlarımızın sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ve su ihtiyaçlarının kesintisiz olarak devam etmesini sağlıyoruz.
0: Peki hayvan sahiplendirme süreçleriniz nasıl işliyor? Vatandaşlarımızın bakım evinde hayvan sahiplenme oranı nasıl?
1: Şimdi bizim barınağımız 7 gün, haftanın 7 günü hizmet veriyor. Ve tamamen öğleden sonra 1 ile 5 arasında vatandaşımıza açık. Vatandaşımız geliyor, sahiplenmek istediği hayvanı beğeniyor. Bir getirmesi gereken 3 tane evrak var. Bu evrakları getirdiği zaman hayvan da kısırsa, kısırlaştırma işlemi yapılmışsa veriyoruz. O kısırlaştırmamışsa, kısırlaştırma işlemi yapıldıktan sonra vatandaşımıza teslim ediyoruz. Eğer 6 aydan küçük bir hayvan seçtiyse kısırlaştırma işlemi 6 aydan sonra başlıyor. Yine vatandaşımıza bu hayvanı veriyoruz. Diyoruz ki vermemizdeki tek şart 6 ayını doldurduktan sonra lütfen bize getirin. Biz kısırlaştırma işlemini yapıp size tekrar geri verelim.
0: Bakım evinde misafir edilen canların beslenme, barınma ve hijyen standartlarını nasıl sağlıyorsunuz?
1: Bakım evimizdeki hayvanların beslenme ihtiyaçları düzenli olarak sağlanıyor. Diğer bakım evleri yani diğer şehirlerin bakım evleri de Erzurum'a bu konuda çok örnek almaya başladı. Biz geldiğimizden sonra barınaktaki mama kaplarımızı yani günde 1-2 öğün yemek vermek haricinde sürekli 7-24 önlerinde yemek olacak şekilde bir sisteme geçtik. Hayvanlarımızın önünde 7-24 saat yemeği ve suyu bulunuyor. Temizlik açısından ise günde 2 defa rutin olarak hayvanların altları temizleniyor, hijyenik şartlar sağlanıyor, dezenfeksiyonları yapılıyor.
0: Evet. Sayın Yenay, yaralı veya hasta sokak hayvanları için kurulan acil müdahale birimleriniz var mı? Bu birimler nasıl çalışıyor?
1: Evet, vatandaşlarımız bunu artık öğrenmeye başladı. 112 acil çağrı merkezinden bile bize hemen ulaşabiliyorsunuz. Artık 112 çağrı merkezinde de bakım evinin ayrı bir koordinatı var. Hemen bize düşüyor. Bizim kendi çağrı Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezini 112'yi ya da bakım evimizin ihbar hattını arayarak vatandaşlarımız gün içerisinde bize hemen ulaşabiliyorlar.
0: Evet. Peki hayvan sevgisi çocuklara özellikle gençlere aşılamak adına okul ziyaretleriniz veya toplumsal farkındalık için yapmış olduğunuz etkinlikler, çalışmalar var mı?
1: Tabii ki mesela özellikle bu 4 Ekim'den başlayan hayvan koruma haftası dediğimiz haftada okullarımız toplu toplu halde barınağımızı ziyarete geliyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarımıza hem yani okulda ziyaret etmektense onların barınağı ziyaret etmesi, o hayvanları görmesi, orada sevmesi daha etkili oluyor. Bunu yıl içerisinde de devam ettiriyoruz ama bu hafta içinde yoğunluğumuz çok daha güzel artıyor. Biz okullarımıza yazı yazıyoruz. İstediğiniz zaman gruplar halinde gelip hayvanlarımızı ziyaret edebilirsiniz diye bunun da çok güzel karşılığımızı aldığımızı düşünüyoruz.
0: Evet. Peki yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü hayvanseverler bunlarla nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?
1: Onlarla sürekli zaten koordinasyon halindeyiz, içerisindeyiz. Gelen ihbarlar, talepler değerlendiriliyor. Beraber beslemelere yapılıyor. Onlar dışarıda gördükleri hayvanları hızlı bir şekilde bize getiriyorlar. Bizi iyileştirmelerini sağlıyoruz. güzel bir koordinasyonumuz var yerel hayvan
0: Evet. Peki
1: koruma görevlerinde.
0: sokak hayvanlarının özellikle vatandaşlarımız hani bu konularda da duyardılar.
1: Evet.
0: Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarıyla sağlıklı iletişim kurması ve onları beslerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Buna dair neler söylersiniz?
1: Yani vatandaşlarımız sokak hayvanlarına yaklaşırken sakin, kontrollü davranmalılar. Hayvanları rahatsız etmemeliler. Özellikle çocuklar gözetim altında yaklaştırılırsa. Çünkü bu hayvanların daha önceden psikolojik olarak neler yaşadığını sokaktaki hayvanın yani hasta geçmişini bilmediğimiz için çok sakin de davranabilir. Yanlış da anlaşılma olabilir hayvan tarafından. Mamaları uygun olması, verilen suyun temiz olması, çevre temizliğini de koruyacak şekilde verilmesi çok önemli bu konuda.
0: Evet, 5 Ekim Hayvanları Koruma Günü dedik. Dilerseniz son olarak mesajınızla sohbetimizi noktalayalım.
1: Yani hayvanlar da yaşam haklarına sahip canlılar. Onlara sevgi, merhametle yaklaşalım. İhtiyaçlarını karşılayalım. Ve birlikte yaşadığımız çevreyi koruyalım. Yani sonuçta bunlar hayvanlar bize emanet. Aynı zamanda ekosistemde yeri olan canlılar.
0: Evet.
1: Onların olmadığı yerde ekosistemde de bozukluklar meydana geliyor. Bunun da bilincinde hareket edelim.
0: Sayın Yeniay, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
1: Rica ederim, size de iyi yayınlar diliyorum, iyi günler.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Sayın Bilal Yeniay bizlerle birlikte olduğu 5 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve belediyenin bakım evlerinde yapılan çalışmalarla ilgili kendilerinden bilgiler aldık.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 10.52'yi gösteriyor ve sigortacılık uzmanı Sayın Ferhat Çoban stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sayın Çoban, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş buldum Yıldıray Bey. Onur duydum. Sizin de burada olmak çok mutluluk verici, şeref verici.
0: Teşekkür ederiz. Sayın Çoban, DASK ve konut sigortası hakkında bilgiler almaya çalışacağız sizden. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK, yani zorunlu deprem sigortasının temel amacını özetleyebilir miyiz?
3: Tabii ki. Kurum 99 yılında meydana gelen Marmara depremi sonrasında kurulan bir kurum. Buradaki asıl amaç Türkiye'nin deprem riskine karşı vatandaşlarımızı finansal açıdan koruma sağlamak. Kurumun asıl amacı deprem sonrasında ortaya çıkabilecek ekonomik kayıpları azaltmak ve vatandaşların yeniden toparlanmasına destek olmak. Kısacası DASK deprem riskini finansal olarak yönetilmesinde önemli bir güvence mekanizması diyebiliriz.
0: Sayın Çoban, ülkemizin ve bölgemizin deprem gerçekliğini dikkate aldığımızda DASK yaptırma oranı günümüzde ne durumda?
3: Aslında çok içler acısı bir durum ama Türkiye genelinde bugün olarak yaklaşık iki konuttan birinin maalesef DASK'ı bulunmuyor. Türkiye genelindeki bu oran sadece %55 oranında. Bölgemizde de bu oran biraz daha düşük, %44-%45 seviyelerinde. Deprem gerçeğini düşündüğümüzde burada önemli olan sadece sigortanın zorunlu olması değil, vatandaşlarımızın deprem sonrasında karşılaşabilecekleri maddi riskin farkında olması. Bu nedenle sigortalılık oranını daha da yükseltmek çok önemli. Tabii bu poliçelerin artı %50 oranında sadece tapu işlemlerinde ve abonelik işlemlerinde zorunlu olması sebebiyle metrekarenin de düşük olarak gösterilmesi eksik sigorta olarak yansıyor. Bu da çok çok elzem bir durum. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor.
0: Evet, %50 gibi düşük bir oran var. Bunun yanı sıra metrekare eksik gösterilmesi de ciddi bir sıkıntı.
3: Kesinlikle.
0: Bunun

0: da dikkate aldığımızda belki bu oran daha da aşağılara inmiş oluyor değil mi? Sayın Çoban, DASK poliçeleri neleri kapsar? Hangi tür zararları güvence altına alır?
1: DASK yani zorunlu deprem sigortası en temel tanımıyla binanın doğrudan doğruya yarattığı yıkımlara karşı güvence veren devlet destekli bir sistem. Poliçenin kapsamı iki ana başlık altında değerlendirilebilir. İlk olarak doğrudan deprem riskini, ikinci olarak da depremin tetiklediği yangın, infilak, tsunami gibi binada yaratmış olduğu hasarları karşılar. Yapısal anlamda ise binanın temelini, duvarlarını yani karkas yapısını karşılayan bir poliçe diyebiliriz.
0: Evet. Sayın Çoban, DASK'la ihtiyari konut sigortası arasındaki temel farklar nelerdir? Konut sigortası ekstra hangi teminatları sunar?
1: Aslında en sık yapılan hata DASK'ın evdeki her şeyi karşıladığını sanmaktır. Oysa aralarında çok ciddi farklar mevcut. DASK az önce de söylediğim gibi sadece karkas yapıyı karşılar. Ama bizim konutumuzda sadece karkas yapımız yok. Camlar, pencereler, duvarlar, eşyalarımız, birçok mal varlığımız var. Aslında burada değerlendirme yapılırken bazı sigorta şirketleri farklı gözle bakıyor. İşte DASK trafik sigortasıysa konut kasko olarak değerlendiriyor ama bence burada daha farklı bir işlem var. Çünkü trafik sigortası sadece bir sorumluluk sigortası. Aslında sigortacılıkta önemli olan durum şu. Üç ana başlık var. Mal sigortaları, can sigortaları ve sorumluluk sigortaları. Bizim konut sigortamızda hem mal sigortamız var, hem can sigortamız var, hem de sorumluluk sigortamız var. Üç ana başlığı da karşılayan paket bir poliçe. Eşyalarımızı güvence altına alıyor. Komşulara vermiş olduğumuz ya da ev sahibine vermiş olduğumuz zararları sorumluluk olarak karşılıyor. Ve bunun içinde aynı zamanda ferdi kaza ürünü de var. Bu da hayat sigortası kapsamına giriyor. Aslında sigortacılıktaki en önemli sigorta çeşitlerinden biri konut sigortası. Nedeni de şu, sigorta şirketleri bu ürünün daha fazla satılabilir olması adına farklı ek klozlar da ekleyebiliyor. Mesela çilingir hizmeti ya da kombi klima bakımı, halı yıkama hizmeti, hatta diş taşı temizliği dahi yaptırılabiliyor. Bunun da tek amacı var, sigortalılık oranını arttırmak.
0: Evet, asrın felaketini yaşadık. Aslında bu dönemde sigortacılık sistemimiz de test edilmiş oldu. Ve bunu başarıyla geçtiğini de ifade edelim. Vatandaşlarımız mağdur olmadan oradan haklarını en azından alabilmiş oldular. Deprem dışındaki sel, yangın, hırsızlık veya dahili su basma gibi riskler için konut sigortası nasıl bir koruma sağlıyor?
1: DASK sadece depremi ve dış yıkımları karşılarken ama eşyalarımızı tehdit eden birçok riskin olduğunu biliyoruz. İşte burada da konut sigortası devreye giriyor. Örneğin yoğun yağışlarda sel su baskınları olabiliyor ya da üst kattan alt kattan gelebilen dahili su hasarı dediğimiz su sızması olayları olabiliyor. Aslında en çok yaşanan hasarımız da bu. Üst kat komşumuzdan sızan su ya da patlayan bir boru yüzünden parkelerimiz kabarabiliyor. Konut sigortası bu hasarın tamamını eksiksiz olarak karşılayabiliyor.
0: Sayın Çoban'a enflasyonist ortamda konut ve eşya sigorta bedellerinin güncellenmesi de önemli. Zeyinname hemen burada aklımıza geliyor. Neler söylersiniz?
1: Bununla alakalı 2 yıl öncesine kadar enflasyonist düzeyde çok farklı bir dalgalı enflasyonda kaldığımız dönemde SDDK yeni bir karar yayınladı. Bununla alakalı mevcut poliçelerin güncel bedeller üzerinden sigortalanması çok çok önemliydi. Artı poliçelerin üzerine enflasyon zorunlu olarak eklendi. %30 ile %60 arasında enflasyonu zorunlu olarak satın almak zorunda kalıyorsunuz. Burada önceki dönemde yılın başında 1 milyon olan evinizin bedeli yıl sonunda 1,5 milyona kadar ulaşabiliyordu. Çok ciddi bir fark vardı. Olası bir hasar durumunda problem yaşanabilirdi. Ama SDDK bununla alakalı gereken önlemi aldı. Şu an bir problem yaşanmıyor.
0: Kiracıların da konut sigortası yaptırma imkanı var mı?
1: Tabii ki. En çok merak edilen sorulardan biri de bu. Ev benim değil, konut sigortası yaptırabilir miyim? Sadece ev değil, evin içindeki eşyaları sigorta yaptırabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi buradaki en önemli etkenlerden biri de komşulara ve ev sahibine karşı sorumluluğunuz. Burada kiracılık sorumluluğunuz.

0: sorumluluk ve komşuluk sorumluluk teminatları her projede standart olarak veriliyor. Bunu da ekleyerek eşyalarınıza ve komşularınıza karşı sorumluluk sigortası yaptırabiliyorsunuz.
1: Dinleyicilerimiz de sosyal medyadan ulaşıyorlar ve soru gönderiyorlar. Bir dinleyici sorusunu iletmiş olalım. DASK ve konut sigortasında prim tutarı belirlenirken binanın yaşı önemli mi diye sormuşlar.
0: Kesinlikle DASK ve konut sigortasında aslında işleyiş şu şekilde. Sadece metrekare, binanın yaşı, deprem bölgesi bunların tamamı değerlendirme olarak alınıyor. Özellikle sisteme giriş yapılırken alınması gereken bilgilerde binanın yaşı, metrekaresi, hangi bölgede olduğu, hangi mahallede olduğu çünkü her mahallenin farklı farklı deprem çarpanları var. DASK ve konut sigortası da burada hesaplama yaparken bunları değerlendirerek yapılıyor. Konut sigortasında ise bunlara nazaran artı olarak özellikle Rize bölgesinde çok yaşadığımız sel su hasarları sebebiyle selin olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Bu şekilde bir
1: Evet.
0: hesaplama yapılabiliyor.
1: Son bir dinleyici sorusuyla özellikle sohbetimizi noktalayalım. Bir de kentsel dönüşüm sürecinde olan binalar var ve eski yapılar için sigorta süreçlerinde ne tür kurallar geçerli?
0: Kentsel dönüşüme girecek ya da eski yapılarda sigorta süreçleri çok çok hassas. Bilinenin aksine eski binalara da DASK yapılabilir. Ancak bina yaşlandıkça az önce de söyledim primlerde risk artış yani sürprim dediğimiz olay yansıtılabiliyor. 2000 yıl öncesi ve ondan sonrası binalarda fiyatlar değişiyor. Ama bina için resmi olarak ağır hasarlı ve yıkım kararı alınmışsa o yapı artık sigortalanabilir durumdan çıkıyor çünkü artık yıkım kararı
1: Evet.
0: verilmiş, yapılamaz durumda.
1: Sayın Çoban, teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Çalışmalarınızda size başarılar
0: Çok
1: diliyoruz.
0: çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleyle son vermek istiyorum. Lütfen bugün herkes eve gittiğinde poliçelerini tekrar bir kontrol etsin. Çünkü hasarın ne zaman yaşanacağını bilemiyoruz. Asıl masraf sigorta yaptırmak değil, sigortasız yakalanmaktır.
1: Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda sigortacılık uzmanı Sayın Ferhat Çoban bizlerle birlikte oldu. DASK ve konut sigortası üzerine kendilerinden bilgiler aldık ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bölge Gündemi programı ile Alev Altun, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Birazdan Hayatın İçinden programında buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Değerli dinleyenler, Bölge Gündemi programımızın hemen ardından Najla Pekkan'ın seslendirdiği, sözleri Sezen Aksu'ya ait şarkıda Senden Sonra Tufan dedik ve sizleri selamladık. Hayatın İçinden programında TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz efendim. Bugün programımızı sizler için Alev Altun hazırladı, teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve spikeriniz Yıldıray Yıldız. Program süresince sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak bugüne ait, 4 Ekim Pazar gününe ait takvim yaprağımızı sizlerle paylaşacağız. Ardından birlikteliğimiz hayatın içinden konu ve konuklarımızla devam edecek. İlk başlığımız tarım olacak. 6. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi yapıldı. Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Atasever bizlerle birlikte olacak. Kongre ve gıda hijyeni üzerine kendilerinden bilgiler alacağız. Durağımız Iğdır olacak. Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Haktan Sevinç'le İl Afet Risk Azaltma Planı çalıştayını konuşacağız. Son bölümümüzde ise edebiyat dünyasından diyoruz ve yazar Sayın Cem Kartal bizlerle birlikte olacak. Son kitabı Adem üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz.

Birlikteliğimize, gününüze renk katacak birbirinden güzel müziklerimiz de eşlik edecek. İşte onlardan biri ve Tarkan'ı dinliyoruz. İşim olmaz.

0: Takvim Yaprağı.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Erzurum Radyo stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programı Takvim Yaprağı köşesiyle devam ediyor. Tanzimat döneminin önde gelen şairlerinden Ziya Paşa'nın sözleriyle takvim yaprağımızı aralıyoruz. İlim meclisine girdim, kıldım talep. İlim ta gerilerde kaldı, illa edep, illa edep. Bu sözlerden sonra bugünün tarihine kaydolmuş olay ve isimlere kısaca bir göz atalım. Ekim 1984'te Cumhuriyet döneminin tanınmış romancılarından Muazzez Tahsin Berkant vefat etti. 1900 Selanik doğumlu yazarımız İstanbul Fevziye Lisesi'ni ve Kız Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Fransızca ve Türkçe öğretmenliğinden başka Osmanlı Bankası'nda 25 yıl tercümanlık yaptı. Eserleri özellikle kadınlar ve genç kızlar arasında çok rağbet gördü. Birçok eseri defalarca basıldı, bazıları da filme alındı. Romanlarında genellikle aşk ve ayrılık konularını işledi. Sen ve Ben, Aşk Fırtınası, Bahar Çiçeği, Sonsuz Gece ve Bir Genç Kızın romanı önemli eserleri arasındadır. Romancımız Muazzez Tahsin Berkant'ı saygıyla anıyoruz. Ekim 1964'te Yeşilçam'ın sevimli kötü adamı Ahmet Tarık Tekçe vefat etti. 1920'de İstanbul'da doğan oyuncu Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Sinemaya geçmeden önce Cami Altı Tersanesi'nde ve Fener Nüfus Memurluğu'nda çalıştı. Sinemaya 1948'de Tuzak filmiyle girdi. Vahşi Arzu filmindeki kötü adam tiplemesiyle ün yaptı ve hemen hemen tüm filmlerinde bu tiplemesini sürdürdü. Yan Kesici Kız filminin ön gösterimine giderken Karabük yakınlarında geçirdiği trafik kazasında öldü. 300'ün üzerinde filmde rol alan Ahmet Tarık Tekçe'yi saygıyla anıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen ve uluslararası bir etkinlik olan Dünya Uzay Haftası her yıl 4 ile 10 Ekim günleri arasında kutlanıyor. Ayrıca bugün Hayvanları Koruma Günü. Hayvanları koruma amaçlı kurulan dernekler birleşerek Hollanda'nın La Haye kentinde Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti diyor. Takvim yaprağımızın ardından birlikteliğimize müzikle devam ediyoruz.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Saatimiz 11.32'yi gösteriyor ve programımızda tarım diyoruz. 6. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi yapıldı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Atasever telefon hattımızda bizlerle birlikte. Sayın Atasever, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba İlkay Bey, hoş bulduk.
1: Sayın Atasever, kongre ve gıda hijyeni üzerine sizden bilgiler almaya çalışacağız efendim. 6. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi'nin temel amaçları ve bu yılki ana teması hakkında bize neler söylersiniz?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir şey düzeltmem lazım. 11. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi'ydi.
1: Hemen düzeltmeyi ben de yapıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Buyurun.
2: Şimdi 24-26 Eylül tarihlerinde Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde uluslararası katılımlı gıda kongresini düzenledik. Bu konuda konuşmak istiyoruz. Şimdi kongrede ele aldığımız konular, kongre tabii salonlarının dışına taşması, bu şekilde dinleyicilerimize ulaşmak bizim için çok önemli. Önemsiyoruz bu durumu. Çünkü gıda güvenliği hepimizin hayatına dokunuyor. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz peynirden, çocuklarımızın içtiği süte, soframızdaki etten, dışarıda yediğimiz herhangi bir yemeğe kadar günlük yaşamımızın içinde gıda hijyeni mevcut. Bizim alanımızda yapılan araştırmaların temelinde de insanların güvenilir gıdaya ulaşmasına katkı sağlama amacımız var. Üretim

0: tüketiciye ulaşması, o ürünün hangi koşullarda üretildiği, nasıl işlendiği, nasıl taşındığı ve nasıl saklandığı birlikte düşünüldü ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve bununla bağlantı olarak halk sağlığının önemi vurgulandı kongrede. Yani bir bardak süte ele alalım. O sütün yolculuğu hayvanın yetiştirildiği işletmede başlıyor. Sağım koşulları, kullanılan ekipmanlar, aletler, ambalajlama durumları, taşıma, muhafaza taşıdıktan sonra muhafaza koşulları. Bunların hepsi bu yolculuğun bir parçaları. Ette, et ürünlerinde de benzer şekilde durumlar var. Tabii kongrenin genelinde de et, süt, su ürünleri, yumurta gibi gıdaların hijyeni ve teknolojisi, üretim yöntemleri daha iyi, daha uygun şekilde nasıl bunlar geliştirilebilir, üretilebilir, halk sağlığına daha nasıl katkı sağlanabilir, bu anlamda çalışmalardan bahsedildi. Gıda kaynaklı hastalıklardan bahsedildi ki bunlar %90 oranında hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanan gıda kaynaklı hastalıklar. Yani bitkisel gıdalardan daha az bir hastalık, gıda kaynaklı hastalık bulaşır insanlara, o da şekillenir, ama hayvansal kaynaklı gıda kaynaklı hastalıklar çok fazla.
1: Evet.
0: Gene bunların analiz yöntemlerinden bahsedildi. Nasıl saptanabilir? Denetim süreçlerinde nelere özen göstermek lazım? Nasıl yapılmalı? Bunlarla ilgili öneriler, geliştirmelerden bahsedildi. Antimikrobiyel direnç gene günümüzün önemli bir mevzusu. Yani insanların bazı ilaçlara karşı direnç kazanması ve bu direnç nedeniyle tedaviye cevap verememesi durumuyla alakalı konulardan bahsedildi. Tabii bütün bunlar da tek sağlık yaklaşımıyla sonuçlandırıldı. Onunla bağlantı kuruldu. Uygun görürseniz tek sağlık yaklaşımını da şöyle bir kısaca anlatmak
1: Buyurun.
0: isterim. Bu yaklaşım insan sağlığını, hayvan sağlığını ve çevreyi birlikte değerlendirmemizi gerektiren bir kavram. Tüm dünyada buna bir yönelme var. Çünkü insan, hayvan ve çevre, hepimiz aynı yaşam çevresi içerisindeyiz. Üretim sistemleri, su kaynakları, hayvanlar, insanlar, çeşitli koşullar arasında karşılıklı ilişkiler var. Dolayısıyla bu sorunları ele alırken farklı mesleklerin, farklı kurumların birlikte çalışması, ortak gayret etmesi önemli diye düşünüyorum. Veteriner hekimler, tıp doktorları, diğer hekimler, çevre alanında çalışan uzmanlar, ilgili bununla ilgili kamu kurumları ortak bir şekilde iletişim kurarak bu çevre sağ tek sağlık kapsamında çalışma gayretleri göstermeleri önemli diye anlatıldı
1: Evet.
0: kongremizde de.
1: Sayın Atasever, çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını ifade ettiniz efendim.
0: Evet.
1: Bu çerçevede en sık karşılaşılan hijyen ihlalleri nelerdir?
0: Tabii çok detaylı bir alan bu. Öncelikle ürüne göre farklı şeyler olabilir, farklı yaklaşımlar, farklı sonuçlar. Ama genelde direkt bu konuya en önemsediğimiz konu şunu söyleyebilirim. Hayvanlar bildiğiniz gibi çok sayıda hastalığa yakalanabilme riski olan canlılardır. İnsanlar da böyle. Hayvanlarla insanlar arasında ortak geçişi olan, birbirlerine hayvandan insana ya da insandan hayvana geçebilen hastalıklar var. 200'den fazla bu şekilde hastalık var. Özellikle çiftlikte bu şekilde hayvanlar bir şekilde hastalığa maruz kalırsa, hastalığı taşırsa ve bunlar da veteriner hekim kontrolünden geçmeden ete dönüşür. Hayvanlar kesildikten sonra ete dönüşerek insanların sofrasına ya da çeşitli et ürünlerine dönüşüp de insanların sofrasına ulaşırsa, buradan bu 200'den daha fazla olan hastalığın insanlara direkt bulaşma riski vardır. O yönüyle bu bağlantılı olarak bu alan çok

0: çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Hani bizim mesleğimizi veteriner hekimlikle ilgili olarak genel olarak şöyle değerlendiriliyor. Veteriner hekim denildiğinde çoğu insanın aklına hayvanların tedavisi geliyor öncelikli olarak. Tabii bu mesleğimizin çok önemli bir bölümü, çok önemli bir parçası. Bunun yanında veteriner hekimlik hayvansal gıdaların üretimini, yani et, süt, yumurta, sucuk, salam, sosis vesaire, kavurma, bütün bu alandaki gıdaların güvenliği, üretimi ve halka bu sağlıklı bir şekilde ulaşmasıyla da sorumlu. Hayvan sağlığı, yetiştirildiği koşullar, hayvanların besi, sağımı, kesim, hayvanların kesim işlemleri, elde edilen ürünlerin işte bahsettiğim ürünlere dönüştürülmesi aşamalarında hep veteriner hekim kontrolü gerekir ve zorunlu. Bu sadece ülkemizde değil, bütün dünyada veteriner hekim kontrolünde hayvanlar bu şekilde kesilip insanlara ancak veteriner hekimlerin mühürüyle, onayıyla bunlar sağlıklı diye onaylayabilirse halkın sofrasına o şekilde gelme durumu söz konusu tüm dünyada. Dolayısıyla veteriner hekim hayvanların sağlığı ile ilgilenirken aslında direkt olarak insanların sağlığıyla da ilgilenen, onlara katkı sağlayan bir meslek grubu. Bu yönüyle gençlerimizi de veteriner hekimlik mesleğine yönelmek isteyen gençlerimize de bu alanın, veteriner hekimlik alanının çok geniş olduğunu, farklı altyapılarla mezun olduğu için hayvanların tedavisi, aşısı, diğer korunma yöntemlerinin yanı sıra çeşitli ürünlerin bu şekilde üretilmesi, sağlıklı hayvanların kesimi ve halka nakli, hayvanların bakımı, beslenmesi, onların uygun şartlarda geliştirilmesi, bütün bu alanlar veteriner hekimin belli noktalarda etkin bir şekilde görev aldığı alanlar.
1: Evet.
0: Bu şekilde özetleyebiliriz. Kongremizde de bunlara yoğun bir şekilde vurgu yapıldı. Çok tabii burada teknik ifadeler var ama özetle bizim hedefimiz tek sağlık ve hijyenik gıdanın insanlara ulaştırılması temeline dayanan sonuç aslında bu. Çalışmalarda gelenler. Farklı ülkelerden, 5 farklı ülkeden insanlar katıldılar. Ülkemizden de 150'ye yakın bilim insanı katıldı ve çeşitli sunumlarla görüşlerini belirttiler. Daha sonra da Erzurum'un tarihi güzelliklerini, yemek kültürünü, mutfak kültürünü gelen misafirlerimize tattırma imkanı bulduk, gezdirme imkanlarımız oldu. Erzurum'un tarihi dokusuna, yemek kültürüne de ilk kez gelen konuklarımız çok memnun kaldılar ve mutlu bir şekilde ayrıldıklarını düşünüyorum. Dönüşler de bu şekilde oldu.
1: Verimli bir kongre olduğunu ifadelerinizden anlıyoruz efendim.
0: Çok
1: Sayın
0: teşekkür ederim.
1: Atasever, gıda hijyeninde geleneksel yöntemlerden günümüz modern teknolojisine geçiş sürecinde ürün kalitesi ve raf ömrü nasıl etkileniyor?
0: Evet, bu tabii çok önemli bir alan. Şöyle ki önceleri insanlar daha gıda ulaşım şansı daha kısa sürede oluyordu ve üretilen ürün de kısa bir süre içerisinde tüketilebiliyordu. Şimdi A köyünde üretilen bir peynir Türkiye'nin en uzak yerine, hatta uluslararası alanda birçok yere nakli söz konusu olabilir. Bütün gıdalar için bu böyle, peynirde değil. Bu nakiller esnasında tabii bazı ürünler var ki bunların soğuk bir şekilde nakilleri gerekiyor. Ambalajlanmalar durumları söz konusu. Tabii o kadar geniş ki bu sorduğunuz soru.
1: Evet.
0: Ama çok büyük bir gelişmeler var bu aralar bu alanda. Bu gelişmeler tabii hep olumlu diyemiyoruz maalesef. Şöyle ki tabii ki insanlar gıdaya ulaşması zorunluluğu var. Yani dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin sorumluluğu da var bu konuyla ilgili olarak. kendi vatandaşına gıdaya ulaşılabilir, sağlıklı gıdaya ulaşılabilir şekilde imkan sağlamak bütün devletlerin sorumluluğu. Bu uluslararası bir kanun gibi diyebiliriz bunu. Şimdi bu tabii büyük bir alan olduğu için bu alan her zaman taze gıdaya ulaşma şansı olmayabiliyor. Muhafaza süresi uzun gerekiyor. Çeşitli ambalajlama yöntemleri var. Çeşitli katkı maddeleriyle raf ömrü uzatılmaya gayret ediliyor. Çeşitli ürünler geliştiriliyor. İşte mesela tarihsel süreçte de bugün bildiğimiz birçok ürün, sağlam sucuk, sosis vesaire. Bütün bunlar aslında hani eti daha uzun süre muhafaza etmek ya da peynir gibi ürünler sütü daha uzun süre muhafaza etme mantığıyla ortaya çıkarılmış ürünler. Ama sonra bu lezzet, tat, aroma ve beğeni yönüyle insanların tercihi durumuna

0: bir
1: Evet.
0: şekilde vakumlu plastikler hayatımıza girdi. Mikroplastikler günümüzün çok ciddi bir sorunu. Mesela dünyada Avrupa bunu yasakladı. 2032'den itibaren onlar da bu plastiklerin gıda alanında kullanımı yasaklandı. Oradan itibaren artık kullanmayacaklar. Ya da sularda vesaire bu plastikler yaygın kullanılıyor. Bunların vücudun tüm hücrelerine geçebildiği, hatta beyin hücrelerine mikroplastiklerin geçebildiği ve dolayısıyla günümüzde bilinen birçok kronik hastalığın temelini oluşturduğu da bilinen bir gerçek. Dünya buraya geldi. Bir taraftan teknolojik gelişmeler raf ömrünü uzatıp daha uzun süre tüketebilecek şekilde ürünleri dizayn ederken, bir taraftan da bu şekilde yan problemler de tali sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.
1: Evet. Sayın Atasever, iklim değişikliği ve küresel ısınma da etkiliyor gıda güvenliğini, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. O da bu tek sağlık kapsamında ele alınması gereken bir durum. Hayvanların bazı işte sığırlardaki metan gaz oluşumuyla da bu çevre kirliliği ve özellikle bu küresel ısınma konuları ilişkilendirilme durumu da söz konusu dünyada. Ama bunlar tabii şu anda biraz da gündemde olan konular. Çok net bir şekilde bunların detaylandırılması belki daha sonraki gelişmelerle birlikte ortaya konabilir. Ama şu anda öyle bir eğilim var dünyanın birçok yerinde. Sığır üretiminden biraz kaçınmaya yönelik bir gayretler var bu küresel ısınmayı
1: Evet.
0: tetiklediği yönünde. Ama tabii bunu tek başına bu şekilde bağlamak öyle çok detaylı bir bilimsel altyapılar olduğunu düşünmüyorum. Tabii şöyle bir takım veriler var ancak daha zamana ihtiyaç var bu gibi bu detaylandırmada. Ama bilinen bir gerçek var ki dünyada küresel ısınmanın gıda arzını insanların gıda talebini yeterince karşılayamamaya yol açtığı da ortada.
1: Evet.
0: Günümüzde çok fazla gıda tüketen toplumlar var, aşırı tüketim var. Özellikle et ürünlerinde mesela bugün Amerika'da 120 kişi başı 120 kilonun üzerinde şey var, et tüketimi söz konusu. Avrupa'da bu 90 60-90 kilolar civarında. Türkiye'de de 30-32 kilogram civarında kişi başı et tüketimi söz konusu. Bu genel olarak toplumların gelişmişliği ile et tüketimi arasında paralel bir görüntü var aslında.
1: Evet.
0: Ama çok az tüketen, gıdaya erişemeyen, sadece et değil hiçbir gıda tüketimini yeterince alamayan. Çünkü
1: Son bir iki cümle Sayın Atasever, buyurun.
0: sağlıklı gıda, şöyle diyeyim, sağlıklı gıda demek karın doyurmak anlamına gelmiyor. Sağlıklı beslenme sadece yani tek yönlü bir şekilde beslenerek, sadece ekmek tüketerek karnımızın doymuş olması sağlıklı bir şekilde beslendiğimizi ortaya koymaz. Yeterli ve dengeli ifadeleri kullanıyoruz biz beslenmede. Yani vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini hem yeterince alacağız hem de dengeli, her birinden belli bir ihtiyacı var vücudun. Bu oranda olmamız lazım ki böyle
1: Evet.
0: beslenelim. Bu ülkelerin maalesef gelişmişliğiyle daha yakın olurken gelişmekte olan ülkelerde ya da gelişmemiş ülkelerde halk sağlığının temel sorunlarından birisi beslenme. Onların da sağlıklı besinlere ulaşması için dünyanın gayret etmesi bu alanda çeşitli dernekler, çeşitli federasyonlar da var dünyada. Bu alandaki çalışmaların faydalı olacağına inanıyorum. İnsanlar bir
1: Evet.
0: şekilde daha globallaştığı için dünya, daha çok insanlar iletişimde olduğu için birbirinin farkındalığı daha fazla oldu. Belki ileri yıllarda bu ülkelerde de bu eksiklikler dizayn
1: İnşallah.
0: edilir.
1: Sayın Atasever, çok teşekkür ediyoruz efendim, aktarmış
0: Ben
1: olduğunuz bilgiler
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Sağ olun Mutlu Bey.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda tarım dedik ve 11. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi yapıldı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ana bilim dalı ve

Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Atasever'den kongre ve gıda hijyeni üzerine bilgiler aldık. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor ve Kubat seslendiriyor. Açığım yok, kapalım yok.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Aktan Sevinç bizlerle birlikte. Sayın Sevinç, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Yıldıray Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Iğdır'a selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sayın Sevinç, İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı hakkında konuşacağız. İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'nın temel hedefleri ve kapsamı hakkında bize bilgiler aktarır mısınız diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Tabii ki. Herkese saygıyla selamlıyorum Iğdır'dan. Bu güzel günde, güzel bir güneşli günden herkese saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta bir malumunuz il risk azaltma ve afet planı çalıştığı gerçekleştirdik. Bu bağlamda öncelikle

0: özellikle bunun background'una değinmekte fayda var. Çünkü 2020 yılında İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan 2020 tarihli genelge doğrultusunda oluşturulmuş bir İRAP hazırlık çalışması başlamıştır. Bu İRAP hazırlık çalışması da 2021 yılında ülkenin bütününe yayıldı. Bu bağlamda ilimizde de 2021 yılından itibaren iki amaç, 8 hedef ve 51 eylemden oluşan bir il afet risk azaltma planı valilik makamımız tarafından yürürlüğe konulmuştur. Bu ilk planımız 2022 ve 26 yıllarını kapsamış. Bu yılımızın sonunda, yani bu yılımızda 2026 yılının sonunda da ilk planımız işlerliğini tamamlamıştır. Yani bununla birlikte ikinci plan devreye gireceği için malumunuz sizin de ifade ettiğiniz gibi bir çalıştay düzenledik. Bütün Iğdır'daki AFAD öncülüğünde onu da ifade etmekte özellikle fayda buluyorum. Çünkü İRAP'ın yürütücülüğünü AFAD üstlenmekte. Ama bu çalıştaya özellikle üniversitelerimiz, STK'lar, tüm kamu kurumları önemle destek vermekte. Bu doğrultuda öncelikle ilk plan kapsamında ifade ettiğimiz 51 eylem, 8 hedef ve 2 amacımızın %90'a kadar ilerleme oranını 2026 yılına kadar uygulamış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu 2027 ve 31 yıllarını kapsayan ikinci planımızda da aynı hedef ve amaçlar doğrultusunda çeşitli toplantılar yaptık. Az önce de ifade ettiğiniz çalıştayda bu toplantılar gerçekleştirildi. Evet. Özellikle 4 konu ve başlık altında çeşitli masalarda planlamalar yapıldı diyebiliriz.
1: Sayın Sevinç, bölgenin afetsellik profili göz önüne alındığında İRAP kapsamında öne çıkan en kritik afet riskleri nelerdir?
0: Açıkçası yani Iğdır ilimizde en önemli afet riski kütle hareketleri olarak ifade edilen ve sel ve taşkın faaliyetlerini de içeren bir kütle hareketleri afet planı ve bu doğrultudaki çalışmalar büyük önem atıf etmekte. Tabii bununla birlikte malumunuzdur Iğdır'ın 3 ülkeye komşu olması hasebiyle ve bu komşu ülkelerden birisi de Ermenistan'dır. Ermenistan'daki en önemli risk olan Metmazor nükleer santrali Iğdır için ve hatta bölgemiz için en önemli afetler kategorisine sayılabilir. Allah korusun bir herhangi bir olumsuzluk oluşması durumunda. Çünkü malumunuz çok eski bir nükleer santraldir. Ta ki eski Rusya zamanında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği zamanında yapılan bir nükleer santral. Dolayısıyla nükleer tehdit temelli, radyoaktif madde salımı temelli bir felaket de maalesef ilimiz ve bölgemiz için önemli bir risk oluşturabilecek düzeyde diyebiliriz. Ama bununla birlikte doğal olarak doğal afetler anlamında kütle hareketleri özellikle ilimizin bulunduğu Ağrı Dağı'nın bulunduğu coğrafyada önemli bir risk altında, risk barındırmaktadır. Ama bununla birlikte bu riskleri zaten işte risk azaltma planlarının zaten amacı bu oluyor. Bu riskleri azaltmak için minimum maliyetle maksimum faydayı ortaya koyan bir yapıyla çalışıyor zaten çalışmalarımız.
1: Sayın Sevinç, afet yönetimi anlayışında yara sarma odaklı yaklaşımdan risk azaltma odaklı yaklaşıma geçişin önemi nedir?
0: Kesinlikle. Az önce de ifade ettim. Yani bir afetin oluşmadan, o afet oluşmadan gerekli önlemleri alıp riski minimize etmek temel amacımızdır. Çünkü ben bir ekonomist olarak ifade etmek gerekirse afet olmadan önceki hedef planlar doğrultusunda yapacağınız bir TL, afet sonrasında ortaya çıkan olumsuzluklarda yapacağınız, inanın samimi söylüyorum, bununla ilgili çalışmalar da var, 20 katına denk bir paraya denk gelebiliyor. Zaten malumunuzdur, yakın zamanda ülkemiz, Allah bir daha vermesin, büyük bir deprem afeti geçirdi. Dolayısıyla ülkemizin oraya aktardığı paranın boyutu çok yüksek değerlerde. Dolayısıyla afet oluşmadan önce, afet oluşmadan

0: önce afet riskini minimize etmek için yapacağımız her bir veya gerçekleştirdiğimiz her bir yatırım veya bu önlemlere yönelik her bir lira afet sonrası yapılacak yardımlar veya yenileştirme, iyileştirmeler yapılacak paradan veya imkanlardan kat kat düşük maliyettir diyebiliriz. Dolayısıyla afet olmadan önce riski minimize etmek risk azaltma planlarının zaten temel ölçütü ve hedefidir.
1: İl afet risk azaltma planı hazırlanırken üniversitelerin ve akademinin sunduğu bilimsel katkılar ne düzeyde?
0: Tabii ki az önce ben ifade ettiğim gibi özellikle AFAD bunun tabiri caizse mutfağını oluşturmakla birlikte ama mutfakta çalışan veya mutfakta bu bilgileri sunan genellikle üniversiteler oluyor. Çünkü malumunuzdur üniversiteler teknolojik altyapıları ve bilgi birikimleriyle gerçekten gerek bulunduğu illerine, bölgelerine ve ülkenin kalkınmasına önemli destekler sunmaktadır. Dolayısıyla il afet risk azaltma planlarına da üniversiteler önemli rol oynamaktadır. Çünkü üniversitelerimizdeki hocalarımızın bilimsel bilgi ve deneyimleri, tecrübeleriyle olası ve akademik çalışmalarda olası afet risklerinin önceden planlanmasına yönelik çeşitli rehber niteliğinde çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar da zaten olası tehditlerle mücadelede bir el kitabı niteliğinde olan çalışmalardır çoğunlukla. Ama tabii bununla birlikte sadece tecrübe değil, deneyimin aktarımı da önemli. Çünkü üniversitemiz bu konuda hem bölümlerimizle de çeşitli eğitimlerimizle de bu deneyimlerini afet öncesi ve sonrası kurumlarla paylaşarak da minimize ediyor.
1: Sayın Sevinç, Çalıştay'da kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyon nasıl sağlandı?
0: Ya dediğim gibi açıkçası Yıldıray Bey, AFAD bu işin temel mutfağında AFAD var. AFAD'ın sunduğu, AFAD'ın mihmandarlığında ve üniversitelerin bu konudaki destekleriyle bütün sivil toplum örgütleriyle, diğer kamu kuruluşlarıyla hepsiyle ortak bir farkındalık oluşturaraktan ortaya çıkan bilginin toplumsal faydaya dönüşmesine yönelik herkes kendi deneyimini, tecrübesini aktarmakta. Dolayısıyla bu deneyim ve tecrübelerle aslında her kurum veya kuruluş veya işte sivil toplum örgütü kendi bilgisini uygulama fırsatı da bunu. Çünkü ortaya çıkan herhangi bir olumsuzlukta atıyorum işte çok alakalı olmayan bir STK'da veya bir kurumda kendi iş dinamiklerinden bir fayda sağlayaraktan bunu kendilerine bir sinerji oluşturaraktan diğer kurumlara bir destek sunabiliyor. İşte ortaya çıkan dediğim gibi daha önceki afetlerde de gördüğümüz gibi hızlıca hareket etme anlamında bütün kurumların eş anlı hareket etmesi bu sinerjiyi çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii dediğimiz gibi Allah vermesin her zaman diyoruz afetler bunlar doğal olacak şeyler ama biz öncesinde bu olmadan riski minimize etmek için her türlü kurum kuruluş ile çalışmamızı ortaya koyaraktan faydayı maksimize etmeye çalışıyoruz.
1: Çalıştay sonucunda ortaya çıkan eylem kararlarının takibi veya uygulanabilirliği durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii ki onu da söyleyeyim Yıldıray Bey. Şöyle AFAD ve üniversitemizin sorumluluğu da özellikle az önce de ifade ettiğim gibi özellikle Iğdır ve bölgeyi ilgilendiren kütle hareketleri ve sel taşkın gibi durumlarla karşılaşmadan bunlara nasıl önlem alınmasına gelip çeşitli politika önerileri ortaya koyuyoruz. Bu politika önerileri de gerek üniversitemiz olsun gerekse de AFAD olsun ve diğer bu konularla ilgili diğer STK'lar ve diğer kamu kurumlar hepsi bir araya gelerekten istişare ederekten faydayı maksimize edip ortaya somut olarak uygulanabilir politikalar net bir şekilde ortaya koymakta. Örnek verelim. Çalıştay sonucunda bu özellikle kütle hareketleri ve sel taşkın çalışma masasında özellikle Ağrı Dağı'nda ki zaten dün de bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü de burada sele yönelik bir şey vermişti, ikazda bulunmuştu. Bu gibi ikazları biz bir şey olarak tabiri caizse öncü olarak kabul edip onlara karşı net bir faydayı ortaya sunmaya çalışıyoruz.
1: Sayın Sevinç, iklim değişikliğini yaşıyoruz artık. İklim değişikliğine bağlı olarak artan riskler de var. Bu durum risk planlamalarını nasıl etkiliyor?
0: Tabii ki dediğim gibi mesela bu mevsimde gerçekten bölgemizde yağmurların olması çok nadirdi ama şimdi artık bu mevsimde buralarda çok rahat yağmur yağabiliyor. Dolayısıyla halkın hazırlıksız yakalanması, dolayısıyla Allah korusun mal kayıpları çok sık görmekle birlikte Allah korusun mal kayıpları da olabilmekte. İşte iklim değişiklikleriyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı hızlı hareket ederekten planlamaları biz de ona göre yapabiliyoruz.
1: Sayın Sevinç, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza katıldınız ve bizleri bilgilendirdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda durağımız Iğdır oldu. Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Aktan Sevinç bizlerle birlikte oldu. İl Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Birlikteliğimiz birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle devam ediyor. Kemal Caner ve Esma Başbuğ birlikte seslendiriyor Hicaz makamındaki eseri. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

0: Değerli dinleyenler, Hayatın İçinden programımızda saatimiz 12.30'u gösteriyor ve edebiyat dünyasından diyoruz. Yazar Sayın Cem Kartal telefon hattımızda bizlerle birlikte. Sayın Kartal, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Son kitabınız Adem üzerine konuşacağız ve yazarlık serüveninizi dinleyeceğiz. Sayın Kartal, söze öncelikle sizi tanıyarak başlayalım mı?
1: Çok kısaca, 1972'de Erzurum'da doğdum. İşte sonra lise ve üniversite tahsilini orada tamamladım. Şimdi de Kocaeli'deyim. Burada bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Bir yandan da yazarlık işte falan. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Evet. Peki Sayın Kartal, kalemle böyle haşır neşir olmaya, yazmaya ne zaman başladınız? Sizi yazmaya iten şey neydi?
1: Valla tam olarak ne zaman ben de bilmiyorum ama daha kısa şeylerdi. Sonra ilk roman sanırım 2014 ya da 2016 olması lazım. Şimdi tam hatırlamıyorum ama onunla beraber işte uzun metinler ya aslında çoktan beri vardı diyebilirim, epeydir. Ama gün yüzüne çıkması 2014-2016.
0: Yani sürekli bir yazma isteği vardı aslında.
1: Evet.
0: Ancak bunların kitap haline dönüşmesi biraz zaman aldı anladığımız kadarıyla. Son
1: Hı-hı.
0: kitabınız Adem diye bahsettik. Öncesinde var mı eserler?
1: Var. Dokuz Kapı diye başka bir roman daha var. Hikayeler var. Sistemde cemkartal.com diye bir adresim var. Orada da kısa hikayeleri paylaşıyorum. Yani genel olarak böyle.
0: Dokuz Kapı dediniz. İçeriğinden bahseder misiniz yine dinleyicilerimize?
1: Dokuz Kapı yine fantastik bir roman. O konusu biraz farklı, çok daha farklı. Biraz tasavvufi boyutu var. Özet olarak belki bir Mehdi'nin çıkışı gibi bir şey diye ifade edilebilir ama bu bilim kurguyla harmanlanmış şekilde özetleyebilirim yani kısaca.
0: Evet. Sayın Kartal, özellikle tabii şunu ifade edelim. Biraz önce eğitim hayatınızdan bahsettiniz, Erzurum'dan bahsettiniz. Erzurum'da yaşamış olmak, özellikle yazmış olduğunuz bu romanlarda veya yazım dünyanızda nasıl bir etki ve iz bıraktı?
1: Buna nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ama ya sanırım Erzurum insanın hayal dünyasını geliştirmesi açısından avantajlı bir yer. Hem her şeyin dışındasınız, bir yandan da içindesiniz, biraz uzaksınız, biraz yakınsınız. Bunun çok faydası oluyor galiba. Biraz da o yani kışın getirdiği bir şey var, yalnızlık hissi gibi bir durum. Belki bunların harmanlanmasından ortaya çıkmış faydası olmuş olabilir ama bunun üzerinde çok düşündüm diyemem yani.
0: Evet. Sayın Kartal, romanınız Adem, insanlığın kurtuluşu için atılan umut dolu bir adımla başlıyor. Ancak süreç bambaşka bir noktaya evriliyor. Hikayenin çıkış noktası ve bu kurguyu zihninizde oluşturan ilk kıvılcım neydi?
1: Aslında ilk yapay zeka üzerine düşünmekle başladı. Microsoft'un bir Tay diye bir ilk denemeleri vardı. Bu kısa zamanda faşist bir hale dönüştü. Tay kapatıldı. Bu yapay zeka üzerine o zaman düşünmeye başladım. Bunun bir hikaye içinde harmanlama fikri oluştu. Daha sonra üzerine düşünerek gelişti hikaye, bu şekilde dönüştü yani.
0: Kitapta Türkiye, Rusya ve Almanya'nın ortak dahil olduğu bir gezegenler arası seyahat projesi var. Bir özelliği var mı bu ülkeleri seçmenizin?
1: Özelliği şöyle, şimdi kurguda merkez Türkiye. Çünkü Merve, bu teknolojiyi geliştiren Merve, biraz Batı dünyasına muhalif bir şey dönüştürmek istedim ama işte Almanya bu noktada eski müttefik olmasından dolayı belki biraz, yazılım Rusya'da, robotlar Almanya'da, bir de şeyden dolayı da olabilir belki. Bunu çok düşünmedim aslında üzerinde de. Robot teknolojisi, mekanik, Almanya iyidir, yazılımda da Rusya'yı düşündüm. Türkiye ile beraber böyle bir eski müttefikler, gerçi Rusya ile hiç müttefik olmadık ama en azından bir Batı karşıtlığı üzerinden bir kurgu

0: Yani biz bir esas gerçekliğin simülasyonuyken kendi simülasyonumuzu ürettik başka bir gezegende. Adem bunu simgeliyor biraz.
1: Sayın Kartal, yapay rahimlerde doğan ve bir yapay zeka ile robotlar tarafından büyütülen çocukların psikolojisini vurgularken en çok nerede zorlandınız? İnsani dokunuştan yoksun büyümek bir toplumu nasıl şekillendiriyor?
0: Adem'in mantıksal bir örgüyle ilerlemesi gerekiyordu. Çünkü biz çoğu zaman mantığa ve ya tırnak içinde kullanıyorum ama evrime ters davranıyoruz. Yani sürünün sağlığından ziyade işte zayıfları yaşatmaya çalışıyoruz ve bunun gibi. Adem bir mekanikle yola çıkmadığı için, daha doğrusu mantıkla yola çıkmadığı için oradaki insanları çoktan merhametsiz ve savaşçı bir yapı olarak oluşturuyor. Hikayede böyle. Yani odak merkez aslında mantık şeyi çıkardığımızda kalbi ve duyguyu.
1: Sayın Kartal, yapay zeka için sonuç önemli, vicdan değil diyorsunuz. Peki vicdanı ve merhameti matematiksel olarak bir koda dönüştürmek, algoritmaya dönüştürerek sizce teorik olarak bunu yapay zekaya yüklemek mümkün mü?
0: Hiç sanmıyorum. Ya yani bunu taklit edebilir belki ama yani kalbi ve duyguyu asla gerçeklik olarak yaşamayacağı için belki bu yönde öğretilebilir. Yani merhamet ve merhametle ilişkisini ya da ama çok daha öteki duygular, örneğin aşk ve benzeri duyguları yaşamayacağı kesin. Yani sanmıyorum.
1: Peki yapay zekanın hedefe ulaşmak için yalan söyleyebilmesi ve bilgi saklaması romanınızın kilit noktalarından biri. Sizi bu kurguda gerçek dünyadaki hangi yapay zeka deneyleri tetikledi?
0: Çok aklımda kalan bir şey değil ama son zamanlarda gözlemlendi bu. Yapay zeka insanlara yalan söyledi. Yani eksik bilgi verdi ya da yanlış bilgi verdi. Daha doğrusu istedikleri bilgiyi oluşturmak için yanlış bilgi verdi. Bu gözlemlenen bir şey. Ama böyle aklımda kalan spesifik bir durum yok bununla alakalı.
1: Evet, yapay zekaya bilgimizi aktarıyoruz ama kültürümüzü, duygularımızı, hafızamızı çok da aktaramıyoruz. Bilgi tek başına medeniyet kurmaya yeterli değilse, geleceğin dijital medeniyeti eksik doğmaya mahkum mu?
0: Evet, biraz öyle. Ya günümüz dünyası hep şey, teknoloji odaklı. Hatta teknoloji bir din haline dönüşmüş durumda. Sadece buna bakıyoruz. Oysa bugüne kadar oluşturduğumuz medeniyet sadece teknolojik ve mekanik gelişmeden ötesinde bir şeydi. En azından bugüne kadar öyleydi. Ama şimdi insanlar buna pek aldırmıyorlar yani ve medeniyetin sadece teknolojiyle gelişebileceğini düşünüyorlar. Ben buna inanmıyorum. Yani düşünce dünyası sadece bilgiden oluşmaz. Bundan daha farklı şeyler vardır düşünceyi oluşturan. Ama ne yazık ki gidişat oraya doğru.
1: Evet. Teknolojinin giderek özellikle bir din haline geldiğini ifade ediyorsunuz.
0: Evet.
1: İnsanoğlu Tanrı fikrinden uzaklaşırken kendi elleriyle yarattığı algoritmik bir otoriteye mi sığınmak istiyor?
0: Evet, evet, her şeyi orada çözebileceğini düşünüyor. Böyle bir yanılgı içindeyiz. Dünyadaki bütün sorunları çözebileceğiz. İşte istediklerimizi elde edebileceğiz falan gibi şeyler. Ama bunu başarabileceğimizi sanmıyorum. Ya yine bir işte başa dönersek yani şey gibi kendi ürettiğimiz simülasyonu giderek gerçek zannetmeye başlıyoruz. Böyle bir yanılgının içindeyiz ama bundan dönebilir miyiz ya da bundan bir çıkış var mı? Çok emin değilim yani.
1: Sayın Kartal, bilim kurgu edebiyatında yapay zeka genelde iki şekilde ele alınıyor. İnsanlığın kurtarıcısı ya da yok edicisi.
0: Evet.
1: Siz Adem'i yazarken bu iki noktanın neresinde durmaya gayret ettiniz?
0: Benim hikayede Adem tamamıyla kötü adam. Çünkü yani insanlığı düzeltme fikriyle yola çıkıyor aslında. Çıkış açısıyla bakarsak yani kendi açısından, kendi ürettiği algoritmada vardığı sonuç açısından iyi bir noktada ama insanlık açısından bakarsak kötü bir noktada.

0: da benim hikayem içinde.
1: Kut gezegeni var. Kut gezegeninde kurulan disiplin, steril ve savaşçı toplum modeli. Tarih boyunca denenmiş hangi toplumlarda mühendislik projeleriyle benzerlik gösteriyor sizce?
0: Evet, çok şey denemez, mühendislik değil ama tarihte Sparta var bunun örneği. Yine Hitler bir dönem bunu denedi. Aşağı yukarı oldukça benzerdi zayıfların yok edilmesi. Hatta Rusya'da Rusya'ya saldırısı bile biraz böyledir. Yani generalleri uyarıyorlar ama eğer güçlüysek kazanacağız diye devam ediyor. Yani tarihte görülmüş şeyler bunlar.
1: Adem bir bilim kurgu romanı olsa da bugünün dünyasında dünyasına çok yakın. Kitabı
0: Evet.
1: okuyan bir okur yarın sabah eline telefonu aldığında neyi farklı hissetmeli sizce?
0: Ah, bunu hiç düşünmedim doğrusunu isterseniz.
1: Evet.
0: Bilmem, belki kendisine gelen algoritmaların ya da bilgilerin doğru olup olmadığından şüphelenebilir en azından.
1: En azından
0: Evet.
1: sorgulama yeteneğimizi geliştirebilir değil mi?
0: Evet,
1: Peki
0: evet.
1: kitaba dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler?
0: Kitap yurdu da satışta şu an. Oradan ulaşabilirler. İnternet üzerinden satışı var sadece.
1: Sayın Kartal, yapay zekanın sanat, edebiyat ve roman yazarlığı yaptığı bir dönemde bir yazar olarak yapay zekanın yazdığı bir yapay zeka romanı fikri size ne hissettiriyor peki?
0: Bilmem ki. Gel, biraz korkutucu aslında bir yandan. Çünkü bunların hepsini yapabiliyor. Fakat gerçek ol, yani onu bilirsek eğer oradan geldiğini, gerçek birisinden çıkmadığını biliyor olmamız, bilmem, bir şeylerin eksik olduğunu hissettirir sanırım.
1: Evet. Peki.
0: Duygunun en azından.
1: Edebiyat tarihi boyunca robotlar ve yapay zeka üzerine çok şey yazıldı.
0: Evet.
1: Adem'i klasik bilim kurgu anlatılarından ayıran en temel özgün unsur sizce nedir?
0: En temel. İnanın buna verebileceğim bir cevap yok. Üzerinde düşünmedim hiç.
1: Evet.
0: Yani ne diyebiliriz ki? Çok da farklı değil aslında diye. Bu daha evvel de denenmiş, klasik bilim kurgu romanları içinde daha evvel bu tip yapay zeka bu tip kullanılmış. Bu açıdan çok da farklı denemez. Ama şey, belki sadece yapay zeka, en azından benim bildiğim kadarıyla sadece yapay zeka tarafından yetiştirilmiş insanların ürettiği problem üzerinden belki bir farklılık, bir yenilik getirmiş olabilir. Ama bundan çok emin değilim. Belki yazılmış olabilir bu da.
1: Yeni çalışmalar, yeni projeler var mı Sayın Kartal?
0: Var var, var evet. Zaten hazırda bir 2-3 roman var. Onlar duruyorlar. Yeni bir tanesine de başladım.
1: Yine böyle bilim kurgu tarzı çalışmalar mı olacak?
0: O biraz beylikler döneminden esinlenilmiş tarihsel bir şey. Yani en azından onun üzerine ilerliyorum.
1: Başarılar dileyelim size.
0: Teşekkür
1: Programımıza
0: ederim.
1: katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda edebiyat dünyasından dedik ve yazar Sayın Cem Kartal bizlerle birlikte oldu. Son kitabı Adem üzerine kendilerinden bilgiler aldık ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programıyla Alev Altun, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın, ister belediyelerde. İster sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suç işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır dedi. Bahçeli, belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750

0: 50 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi.
1: Manisa, Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden iki madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar göçüğün meydana geldiği madende inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Salı günü çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyonun gündemine gelecek. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
2: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
0: Ekonomi yönetimi Eylül ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha

sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli geliri oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasındaki kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sabahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda, Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk hali sürüyor. Kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı öne sürüldü. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddia ise geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarıldığı yönünde. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Gazze'de ateşkes yine saldırıyla gölgelendi. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze kentinde bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından bina

0: Gaza ve çevresinde büyük yıkım meydana geldi. İsrailli işgalciler de Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler, gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptılar. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı. İki kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest, Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Spor. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. Saat 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marcinyak yönetecek. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. 59. TSY'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Yarışa Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Yarış bugün saat 10'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, güney kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günlük yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun

0: 6 ile 7. kilometreleri arasında deniz istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklamlar.
1: Üç kişi ne konuşur?
2: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda, iş yerinde ya da bizler gibi bir radyo stüdyosunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Feyza Yılmaz. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım İlknur Bahadır Yüksek ve aramıza yeni katılan Gamze Üçüncü Karakaya var. Gamze, buradan sana da hoş geldin diyorum ayrıca.
3: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
2: Günümüzün çocukları lüksü seviyor. Kötü davranışları var. Otoriteye baş kaldırıyorlar. Yaşlılara saygıları yok. Çalışmak yerine laklak etmeyi seviyorlar. Çocuklar artık evlerinin hizmetçisi değil, tiranı. Anne babaları odaya gelince ayağa kalkmıyorlar. Onlara itiraz ediyorlar. Öğretmenlerine zulmediyorlar. Seneler önce lisanslı öğrenciyken gelişim psikolojisi dersimizde ergenlik dönemine geldiğimizde hocamız tahtaya bu sözü yansıtıp sizce bu söz bugünden kaç sene önce söylenmiştir diye hepimize bir soru sormuştu. Biz de farklı tahminlerde bulunmuştuk ama doğru tahmini yapan hiç kimse çıkmamıştı sınıfta.
4: Ya ben bir tahmin yürütecek olsam herhalde 3 sene önce, 5 sene önce falandır. Yani evet. 10 sene önce bile zannetmiyorum insanların böyle şikayetlerinin olduğunu.
2: Evet, biz de öyle. Hatta böyle hani 100 sene önce falan deyip daha iyice uzatmıştık ama doğru tahmini yapan hiç kimse olmamıştı. Hocamız da bu sözlerin yaklaşık 2500 sene önce Sokrates'e atfedildiğini söylemişti. Oo. Hepimiz çok şaşırmıştık buna. Yani o ders buna şaşırmakla birlikte aslında anladığımız başka şeyler de olmuştu. Yani ilk olarak ergenlik döneminin insanlık tarihinin varoluşsal serüveninde hiç değişmeyen bir dönem olması. Sonra ister kabul edelim ister kabul etmeyelim hepimizin ergenlik dönemini kendi hikayemizde bir şekilde yaşamış olduğunu fark ettik. Ve her neslin de kendinden bir sonraki nesle hep böyle eleştirel bir gözle baktığını anlamış olduk.
4: Aslında insan o dönemleri geçirdikten sonra geçmişe karşı daha acımasız bir şekilde bakabiliyor,
2: evet,
4: değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
4: Başından geçtiği için.
2: Bu sanki hiç bitmiyor da yani. Hı-hı. Nesiller boyu tekrar ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, biz de bugün insanın fırtına dönemini yani ergenliği ve ergenlerle iletişimi konuşmak istiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Evet Feyza, bu Sokrates'in biraz önce bahsettiğin sözü aslında benim de daha önce karşıma çıkmıştı. Tabii çok emin olamıyorum yani Sokrates bu sözü gerçekten söylemiş midir, söylememiş midir ama yani sizin derste konuştuğunuz gibi ergenlik aslında hepimizin yaşadığı ve belki de yaşadığımız döneme ve topluma göre çok farklılık gösteren ama bir şekilde hayatlarımızda uğramadan geçemediğimiz bir dönem. Hani gelişmemizde çok önemli dönemlerden bir tanesi. Ve bizler, yani ben artık kendimi o dönemden geçmiş birisi olarak sayıyorum. Her ne kadar bu birazcık içimi acıtsa da. Bugün bazen biz de ergenlik sürecini kendi dönemimizle kıyaslayıp daha zor olarak görebiliyoruz. Yani şüphesiz yaşadığımız dönemin türlü zorlukları var. Herkes kendi döneminin en zor olduğunu düşünüyor. Bence bu konuda hemfikirizdir. Bunları inkar edemeyiz ama bu döneme sürekli bir mukayese gözlüğüyle bak biz gençliğimizde şöyleydik ama siz böylesiniz, biz hiç sizin gibi değildik şeklinde bakmamızın da yani ne bize ne de ergenlik dönemindeki gençlerimize çok bir faydası olmuyor diye düşünüyorum.
3: Evet İlknur, şöyle söylediğin mukayese gözlüğü aslında çok konforlu baktığımızda.
2: Hı hı.
3: Biz böyle değildik. Bizim dönemimiz daha iyiydi ya da biz daha ahlaklı, daha saygılıydık gibi bir yerden bakmak aslında yetişkinler için çok rahat. Ama gençleri sürekli eleştiri merceğinde tutmanın hiçbir faydası olmadığı gibi bilakis ergen gençlerle aramızdaki iletişime de büyük duvarlar örüp set çekebiliyor, biraz uzaklaştırabiliyor bizi onlardan diye düşünüyorum.
4: Yani açıkçası ben bu konuda onlara da hak veriyorum. Çünkü kim olursa olsun kendisini gözü kapalı biçimde eleştiren birisiyle çok da fazla irtibatta kalmak istemez.
2: Evet.
4: Yani bu sadece aslında ergenlik dönemindeki çocuklarımızın, gençlerimizin yaptığı bir şey de değil.
2: Evet evet, yani böyle bir eğitim metodu yok aslında. Yani eleştirildim ve çok daha iyiye gittim gibi bir öğrenme şekli gerçekten hani yok. Ergenlik aslında literatürde de fırtına dönemi diye geçiyor. Fırtına ve stres dönemi. Bir fırtına dönemi olduğu için bu hem ergenin kendiyle ilişkisinde hem de onunla ilişki kuran herkesi etkileyen bir fırtına haline geliyor doğal olarak.
4: Etrafını da böyle çepeçevre sarıyor.
2: Aynen, sarıyor. Fiziksel olarak çok büyük değişiklikler oluyor ergenlik. Yani görünüm çok değişiyor. Ses artık çok değişiyor. Bununla birlikte duygusal olarak da çok fazla bir değişim oluyor. Yani bu biyolojik olarak hem prefrontal korteks tam olarak gelişmemiş oluyor. Hı hı. Ama amigdala da çok fazla çalışıyor. Dolayısıyla mantık değil, duygular çok daha zirvede oluyor böyle bir dönemde. Bu kadar fırtınalı bir dönemden dediğin gibi İlknur herkes nasibini almış oluyor. Dolayısıyla iletişim de nasibini alıyor aslında. Ve bir eğer ergen ebeveyniysek ya da ergenle iletişimde, yakın iletişimdeysek bu fırtınanın farkında olmamız ve o fırtınayı sakinleştirecek şekilde, yani o fırtınadan ona bir pusula olmayı öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
4: Ya aslında bu kullandığın kelime kalıpları bence burada çok önemli. Fırtınanın farkında olmak, fırtınada pusula olmaya çalışmak, fırtınayı sakinleştirecek şekilde davranabilmek. Bunlar aslında çok dengeli bir iletişime işaret ediyor. Ama tabii benim aklımda hemen şöyle bir soru belirdi. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani bir ergenle sağlıklı iletişimi nasıl yürütmemiz lazım? Bu bahsettiğin şeyleri yapalım ama bu nasıl? Yani bu sorunun cevabının hedef kitlesi belki tabii en başta ebeveynler olabilir ve öğretmenler zannediyorum. Ama sonra bazen ergenden yaşça daha büyük kardeşler var, amcalar var, teyzeler var. Toplum olarak böyle birazcık daha iç içe yaşadığımız, yakın ilişkilere daha böyle mesafeli olmadığımız bir toplum olarak ben tanımlıyorum bizi. Neler söylersiniz bununla ilgili, yaklaşımla alakalı?
2: İlknur, fırtınanın farkında olmak diyerek ilk olarak ergenlik döneminin az önce söylediğimiz gibi farklı değişimleri var, fiziksel olarak, bilişsel olarak, duygusal olarak. Bunların farkında olmamız gerekiyor. Her birinin de o değişimle birlikte getirdiği farklılıklar oluyor. Bir kere bunun farkında olarak bir iletişim dili oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela düşünelim, 2-3 yaşlarında ilk çocukluk döneminde olan bir çocukla kurduğumuz iletişimde yetişkin gibi olmayız. Onunla çocuksulaşırız, oyun oynarız, kullandığımız dil ona göre farklılaşır. Ergenle de iletişim böyle.
4: Yani daha çok mazur görürüz mesela, evet, yerine göre. Yani görmezden geliriz.
2: Çocuktur deriz.
0: Daha şefkatle yaklaşırız.
2: Evet, evet, kesinlikle, evet, öyle. Yani ergeni de bundan çok ayrı tutamayız. Karşımızda duygularıyla başı biraz dertte olan,
0: bedeniyle,
2: evet, bedeniyle ve aslında kendini yeni fark etmeye başlayan bir birey var. Bu yönüyle ebeveynleri ya da öğretmenleri sanırım en çok zorlayan unsur ergenlerin asi görülen tavırları oluyor. Yani küçük çocuklar çok tatlı geliyor ama ergenlerin tavırları bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Ve hani bunu da itiraf edelim, gerçekten bu zor yani. Ama fırtınayı sakinleştirmeye çalışacak olan kişiler aslında biziz, yetişkinler olarak, bu dönemden geçmiş kişiler olarak. Çünkü hem yetişkin tarafta bulunuyoruz, tecrübeli tarafta bulunuyoruz, hem de sağduyulu olmamız gerekiyor.
3: Ergen kendisine konulan sınırlara isyan ederek zaman zaman asi gibi görünen tavırlar gösterebiliyor. Ama bu tavırlarıyla aslında sınıra ne kadar ihtiyaç duyduğunu anlatıyor bize. Bunu elbette "ben sınıra ihtiyaç duyuyorum, bana sınır koyun" gibi bir yerden ifade etmiyor. İlk çocukluktan örnek verdik. Mesela küçük bir çocuk çevresini yeni tanımaya başlıyor ve kendisine zararlı olabilecek pek çok şeye el atmaya kalkıyor. Bunları yaparken de annesinin gözüne bakar bir taraftan. Bu aslında yaptığının doğru olup olmadığını anlamasının bir yolu. Eğer tehlikeli bir şey yapıyorsa annesi çocuğa sınır koyuyor. Onu yapmamasını söylüyor. Ergen kendisine konulan sınırlara isyan ederek aslında asi gibi görünen tavırlar içerisinde buluyor kendini. Ama bu tavrıyla aslında "beni görün" demeye çalışıyor. Yani bunun arkasında başka bir şey yatıyor. Buraya biraz odaklanmak gerekiyor. Çünkü çocukluk evresinde aile ona sınır koyuyor. Yani çocuğunu koruyabilmek adına, gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması adına. Ancak ergenlik dönemine geldiğinde ergenin duygu çerçevesinde yoğun bir his yaşaması, bu yoğunluğun içerisinde bir dışarıya karşı sert tavırlar sergilemesine sebep olabiliyor.
4: Ailenin o korumacı ya da sınır koyucu tavrına tepki olarak mı bunu geliştiriyor sence ergen?
3: Bence o şekilde geliştiriyor ki görülmek istiyor da olabilir.
4: Ya ben buradayım deme biçimi.
3: Evet,
4: olarak.
3: Evet, evet. Hmm. Ben varım. Hmm. Artık büyüyorum, büyüdüm. Sınırlarımı kendim belirleyebilirim bakışı gibi de düşünebiliriz. Ama burada ailenin biraz daha, az önce de konuştuğumuz gibi, çocuğun o dönemini daha önceden okuması gerekiyor. Ve o şekilde yaklaşırsa, duygularını ön planda tutarak çocuğun o dönemdeki yaklaşımına bu şekilde bir karşılık verirse daha sağlıklı iletişim kurulabilir diye düşünüyorum.
4: Yani o zaman ben şunu da anladım senin sözlerinden. Ailenin de artık çocuğun eskisi kadar bakıma muhtaç olmadığını, kendi kendine var etmeye çalıştığını kabul etmesi gerekiyor. Yani öncesinde aslında çocuk için de bu çok güvenli bir şey. Küçük yaşlarda ailenin sınır koyması. Ama sonrasında artık bu sınırları kendisi koyabildiğine inandıktan sonra ailenin bu sınırları koruması onun için bir sınırlayıcılık oluyor, değil mi?
3: Evet, o şekilde algılıyor.
4: Hı hı.
3: Ama hala tabii ki bir çocuk.
4: Evet.
3: 18 yaşına kadar çocuk.
4: Hı hı.
3: Ama biraz daha yetişiyorsun, büyüyorsun gözüyle. Ailenin o iletişimi belirlemesi çok daha önemli, farkında olarak.
4: Ya mesela şunu düşünüyorum. Odanın kapısı, yani hemen ilk aklıma gelen
3: hı-hı,
4: örnek.
3: Hı-hı.
4: Odanın kapısı böyle sert bir şekilde kapandığında ya da işte iletişim kopukluğunda bir ergen ebeveyninin ilk tepkileri genelde işte nasihat etmek ya da arkasından koşup sen bunu yapıyorsun, ben seni buna pişman edeceğim demek olabiliyor. Ya da kıyaslamak. Genelde kendi zamanıyla ya da akranlarıyla kıyaslamak şeklinde olabiliyor. Ya da durumunu küçümsemek olabiliyor. Ya senin derdin ne ki? İşte yediğin önünde, yemediğin arkanda. Annem baban işte önünde, daha ne istiyorsun gibi olabiliyor. Ama aslında yani o fırtınayı anlamaya çalıştığımızda görüyoruz ki ergen genç bize anlaşılmak istediğini ve içinin çalkantılı olduğunu ve güvenli bir limana ihtiyaç duyduğunu, bir yandan da bu limanın nerede olduğunu da bilmediğini, yani kendi içinde bunun arayışında olduğunu anlatmaya çalışıyor. Biraz önce pusula olmayı ifade etmiştik mesela.
3: Hı-hı.
4: Sanırım pusula olmak da tüm bu becerileri kapsıyor. Anne babaların işi de hiç kolay değil hakikaten.
3: Kesinlikle öyle.
4: Çünkü çok uzun zaman önce geçmiş oluyorsun o dönemden. Artık yetişkin hayatında bambaşka yetişkin problemlerin oluyor. Ve buna rağmen sen bir yandan çok sevip çok şefkat duyduğun ve zamanında sadece sana bağımlı olan, tamamen sana bakan, bütün sorumluluğunu üzerine aldığın çocuğunu artık tamam kendi kanatlarına uç deyip rahat bırakmak.
3: Kontrol meselesi de burada önemli.
4: Evet,
3: gibi. Evet.
4: Bunu kabullenmek, yani bu kesinlikle anne babalar için de hiç kolay bir şey değil. Ama bir yandan da kritik derecede önemli ergenlerin gelişimi için.
3: Çok doğru. Burada şu da önemli. Şimdi çocuk katı bir otoriteyle karşılaştığında isyan edebiliyor. Ama tamamen kuralsız bir aileyle de karşılaşırsa, kuralsız bir ebeveyn de ona güvensizlik ortamı doğurabiliyor. Hepimiz için bu böyle diyebiliriz. Çünkü sadece ergen gençler için de değil, hepimiz için böyle. İhtiyacımız olan şeyin durumuna göre sağlıklı şekilde esneyebilen bir birey olma hepimizin önemli bir
4: ihtiyacı
3: belki, diyebiliriz.
4: Evet.
2: İletişim konusundan, sınırlar konusunda çok kıymetli yerlere temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Meseleyi biraz böyle özetlemek gerekirse ergenlik dönemi aslında geçici bir fırtına. Yani fırtına dönemi dedik ama bu kalıcı bir fırtına değil. Bu fırtınada ergenden sorumlu olan yetişkinler de bir rüzgar gibi esip ergenle çatışarak değil, o döneme ergen olarak değil, daha doğrusu böyle ifade edebiliriz, fırtınaya karşı sabit duran bir güvenli liman olarak onlara en büyük faydayı sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani amacımız hayat öğrenmeye, tecrübe etmeye çalışırlarken yanlarında durabildiğimizi, onlara her zaman destek olmak istediğimizi gösterebilmek diye düşünüyorum. Ve aslında şunu hiçbir zaman unutmamak gerektiğini de düşünüyorum bu hepsiyle birlikte. Fırtına ne kadar sert olursa olsun doğru bir pusulayla aslında her zaman güvenli kıyıya ulaşabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Ben Feyza Yılmaz.
4: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
3: Ben Gamze Üçüncü Karakaya.
2: Yapımda Ayla Sert. Ses almada...

0: Ayşe Koyuncu, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Üç kişi ne konuşur?

0: birlikteyiz. Spor dolu bir günümüz var ve spor gündeminde de bu spor dolu gündemimizi günümüzü değerlendireceğiz. Tabii ki futbol, basketbol ve sağlık sektöründen de size bilgiler vereceğiz. Bunun yanında voleybolda da konuklarımız olacak sevgili dinleyiciler. Bizler, program yapımcımız Ayla Sert, teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve güzel ve iyi bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, ne dedik? Önce Celal Kıbızlı ile konuşacağız. Celal Kıbızlı teknik direktör ve bizlerle birlikte telefonumuzun diğer ucunda. Sayın Kıbızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi programlar, iyi pazarlar tüm dinleyicilerimize de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Kıbızlı, yarın maçımız var. Yarın evet. Milli maçımız var. Şu ana kadar Fransa, İtalya, Belçika maçlarını unuttuk. Artık yeni bir maç ve 3 maçta 0 puanla sonuncuyuz ve puanı alamayan 3-4 ülkeden biriyiz. Evet. A liginde. Şimdi nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ki? Şöyle bir şey de oldu dün, programımızın son konuklarından Adnan Şentürk, evet, bizim teknik direktör konuğumuz.
1: Baştan sona kadar dinledim.
0: Evet, şunu söyledi. Milli takımdaki futbolcularla teknik direktörün arasında bir güven kaybı olduğunu görüyorum dedi. Siz de bir teknik direktörsünüz.
1: İletişim eksikliği de var.
0: Efendim?
1: İletişim eksikliği de var.
0: Büyük ihtimalle. Peki evet, siz nasıl görüyorsunuz milli takım futbolcularımızla teknik direktörün arasındaki bu iletişimsizliği ya da güven kaybını? Bunun onarılması için neler yapılabilir ya da yapılmalı?
1: Dün bazı şeyler saymıştım teknik adam ve antrenörler için. Bir kere en başta gelen şey teknik adama güvenmektir. Oyuncular hepsi çok akıllıdır, çok zekidir oyuncular. Oyuncular her şeyi hissederler. Her hareketten bir şey, mesaj alırlar teknik adamın yapacağı hareketlerden. Bizim oyuncularımız da bu mesajları son dönemlerde iyi alamıyorlar demek ki Montella'dan. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidişten sonra oyuncularda da bir arzusuzluk var. Arzu yok yani, istek yok. Bir bağımlılık yok birbirlerine, oyuncuların teknik adama karşı. Eskiden mesela bir hareket olduğunda hemen birlikte hareket edebiliyorlardı. Şimdi o hareketleri de göremiyoruz teknik adam ve oyuncular arasında. Ya burada tabii bir itimat meselesi de öne çıkıyor. Bu nedir bu? Oyuncunun teknik adamın hak yiyip yemediğini oyuncu çok iyi anlar, çok iyi algılar oyuncu. Zekidir oyuncu ya. Yani nedir? Niye? Bugün yüksek paralar alıyor bu oyuncular. Bu paraları yönetmeleri var, bu paraları yönlendirmeleri var, kendilerine bir hareket alanı yaratmaları var, kendilerini ilerideki hayatları için kendilerinin bazı gelişimleri var. Bunlara akıl veren kişiler de var. Bunlar kim? Aile yakınları, aile büyükleri vardır. Güvendikleri arkadaşları vardır, menajerleri vardır. Onlarla da bunlar sıkı fıkı ilişkiler içinde. Siz şimdi her maça çıkmadan, yani maç bittikten sonra oyuncularımız deneyim kazanıyor diye bir açıklama yapıyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra bu seviyeye alışık değilsiniz, evet, diyor. Bu seviyeye alışık değilsiniz diyor. Yani o kendini ayırıyor oradan, soyutluyor. Ve onlara diyor ki siz bu seviyeye ait değilsiniz diyor. Buraya gelemediniz daha siz diyor. O zaman ben oyuncu olsam, yani oyunculuk da yaptık, teknik adam bana böyle davranıyorsa, benim milli takım olduğu için milli takıma dört elle sarılırım. Diğer o teknik adama karşı saygımı yitiririm yani. Akıllı oyuncu, artık oyuncular her şeye ulaşabiliyorlar, erişebiliyorlar. Onun için bunları da sağlıklı düşünmek zorundayız. Ben sevgili Adnan Hoca'yı dün dinledim. Bir kere katılıyorum söylediklerine. Bu konuda söylediklerine katılıyorum. Ve ilaveler de yapıyorum işte konuşmalarımla. Artık bu iş çığırından çıkmış tabiri caizse. Yani ok yaydan çıkmış. Artık bunun düzelme ihtimali yok. Mızrak çuvala sığmıyor artık. Yani onun için bu yol yakınken artık bu işten kopmak lazım. Zaten Futbol Federasyonu'nda Meaki olayı da çıktı biliyorsunuz. Bu olaylar da var. Bunların yanı sıra farklı olaylar da var. Burada onları söyleyemiyorum. Yani sonra ya bir ülkede Futbol Federasyonu, yani hiçbir kimsenin, yöneticinin bahis iddia oynamaması gerekirken Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve orada çalışan profesyoneller oynuyor ya. Benim size nasıl itimadım olur? Benim size itimadım olabilir mi? Bak bu kadar açıklamalar oluyor. 448 tane yönetici, Futbol Federasyonu dahil, kulüpler dahil. Bunları bir kere futbolla ilişkisini keseceksiniz kardeşim.
0: Bir de Sayın Kıbrızlı,
1: evet.
0: Şimdi öyle bir noktaya geldik ki diyor ki bazı idareciler, bahis oynayanlar.
1: Evet.
0: Efendim bizi uyarsalardı. Şimdi burada siz idareci olurken, siz bu işe soyunurken futbolcu olarak, teknik direktör olarak, idareci, başkan, yönetici, federasyonun içinde çalışan, sizin bunları bilmeniz gerekli. Bu birincisi. İkincisi, sizi niye uyarsınlar? Siz çocuk musunuz? Bunu yapmayacaksınız. Siz profesyonelsiniz. Parayı alırken kusura bakmayın, yani her şeyi yapıyorsunuz. Ardından beni uyaracaksınız. Koca koca kulüplerin başkanları bizi Futbol Federasyonu uyarmadı. Ya bu çok üzücü bir durum.
1: Öyle bir dünya yok. Siz buraya gelirken bir yönetime seçiliyorsunuz ve insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz çıkıp kürsüden, mikrofondan. Ve diyorsunuz biz geldiğimiz zaman bunları yapacağız. Hep ilkeli, prensipli olayları sayıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bizi uyar. Kim uyaracak sizi ya? Belirli bir seviyeye gelmişsiniz, belirli bir yaşa gelmişsiniz, iş adamlığı yapıyorsunuz. Yani burada tabii ki yöneticilerin dışında teknik adamlar da var, futbolcular da var.
0: Tabii.

0: bu yani hakemler de var.
1: Evet.
0: Yani böyle bir dünya yok ya. Ya bunların tamamen ilişkisini keseceksiniz. Temiz bir sayfa açacaksınız. Bembeyaz bir sayfa açacaksınız. Yani artık bunlar damga yemiş belirli olaylarda. Belirli hareketlerinden dolayı damga yemişler. Bunları futbolla ilişkisini keseceksiniz. Bunları sokmayacaksınız. Çünkü alışmış atasözü var, söylemek de istemiyorum. Yani alışmış bunlar ya.
1: Şöyle ya, ki
0: o zaman bunu vazgeçiremezsin.
1: Evet, evet.
0: Eninde sonunda bu tekrar yapacak onu.
1: Ve
0: ya,
1: işin
0: ya bunları dilimizde tüy bitti söyleye. Bırakın kardeşim. Düşün ya insanların sırtından, yakasından düşün ya.
1: Hayır,
0: bırakın
1: çünkü
0: başka insanlar gelsin.
1: Sayın Kıbrıslı, şöyle bir duruma doğru gidiyoruz. Şimdi Türkiye'de insanlar çocukların elinden tutup futbol kulüplerine gönderiyorlar.
0: Evet, evet.
1: Şimdi futbol kulüplerine götüren anneler, babalar şimdi bu durumu görüyor. Bu olanları görüyor. Bu çocuğu futboldan belli bir zaman sonra alacaklar. Ya kardeşim diyecekler, burada sıkıntılı bir süreç var. Biz basketbola ya da voleybola yönlendirelim çocuğumuzu diyecekler.
0: Veya eğitime yönelsin.
1: Evet. Yani şimdi bir de tabanın inancını kaybetmeye başladı futbolumuz. Sıkıntı burada.
0: Ya bu böyle değildi ya. Biz yıllardır ben bu işin içindeyim. Türkiye'nin futbol okul talebesiyim. Türkiye'nin antrenör derneği şube başkanıyım. Yani hep bu şeylerin içinde bulunduğum kurslara gidip hocalık yaptık. Bir bilen olarak onlara anlatımlar yaptık, paneller sunduk, ettik. İnanın böyle değildi bu ya. İnsanların birbirine olan karşı sevgisi, saygısı vardı. Büyük küçüğünü, küçük büyüğünü bilirdi. Yani söz verilmeden konuşamazdın. Ya şimdi öyle değil arkadaş. Ya şimdi benim kim olduğumu biliyor musun? Ya kimsen kim kardeşim? Yani sen bir şey bilmiyorsun ama ben senin kim olduğunu bileceğim, öyle mi? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Nasıl bir eğitim aldığımızı biliyor musunuz? Nasıl bir ailelerde yetiştiğimizi biliyor musunuz? Nasıl bir ilkeli prensipli davrandığımızı biliyor musunuz? Hak yememek için ne kadar inceleyip sık dokuduğumuzu biliyor musunuz? Yani arkadaşım, yani ya dünya kadar şey var. Tabii burada söyleyemiyoruz bazı şeyleri.
1: Evet. Şimdi Sayın Kıbrıslı, evet, milli takımımız dan bu maçta, İtalya milli maçından beklentiniz nedir? Kısaca alayım çünkü başka soru soracağım.
0: Yani şunu söyleyeyim, bir kere çok farklı bir 11 ile çıkmak gerekir. Aynı isimlere saplarım kalmamak lazım. Zaten kaybedeceğimiz bir şey kalmamış. Bundan sonra kazanacağımız maçlar var, 3 tane maç var. Bu maçlardan alacağımız puanlarla en azından en kötü 2 tane 4. olmamak ve buradan büyük gruba yani çıkmak bir en büyük hedefimiz diye düşünüyorum. Ve artık bundan sonra oynamayan, forma aşkıyla yarıp tutuşan, formayı bekleyen oyuncularla sahaya çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada saydığımız zaman tabii burada çok isimler var. Örneğin İlhan Fakılı'yı aldın, oynatacaksın. Yusuf'u aldın, Akçı'yı oynatacaksın. Ferdi'den vazgeçemezsin. Stoperlerde Adil'i aldın Konya'dan, oynat çünkü formda bir oyuncu. Ozan Kabağ'ı oynat. İşte Yusuf'u aldın, Yusuf'u da değerlendir. Kaleciler var, arkada Okan Koçuk var, Muhammed Şengezer var, onlar var. Ya bunların birbirinden eksiklikleri yok ki, belki de fazlalıkları var. Santfor'la oyna bir maçta bakalım, Santfor'la oyna. Denizgül'le çık, sağda Yunus'u koy, sol tarafta İlhan Fakılı'yı koy. Orta sahada dinlendirdin işte Salih'i. Salih ile başla. Yanına İsmail'i koy. Öbür tarafa kimi koyarsan koy. Zaten Arda ile Barış cezalı duruma düştü. Bunlar yok. Ya bunlar değerlendirmek zorunda. Bunu yapacak kişi teknik adam. Yani benim yapacak halim yok. Benim yetkim olsa daha neler yaparım da. Burada da anlatmak istemiyorum yani.
1: Evet.
0: Onun için
1: sizi tanıyan yani tanıyorlar.
0: Tesadüfen bu görevleri gelenler maalesef bu görevlerin kıymetini de bilemiyorlar.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Hani orada Futbol Federasyonu gibi çok değerli bir kurumu temsil ettiniz yıllarca. Evet. Ve önemli ekiplerin içinde çalışarak Türk futbolunda bu noktaya gelişin ilk adımlarını attınız. Yani çok çilesini çektiniz.
0: Görevleriniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Onları da aramızdan ayrı rahmetle anıyorum. Yaşayanlara da buradan teşekkürlerimi, evet, saygılarımı, evet, sunuyorum.
1: Çok önemli ekiplerin içindeydiniz, onu biliyorum. Çok değerli hocaların, Gündüz Tekin Onay başta olmak üzere.
0: Metin Türel'ler.
1: Evet, Metin Türel, Serpil Hamdi Tüzün, Adnan Özkan, Dinçer.
0: Özkan Sümerler.
1: Evet. Şimdi dün de bir Ankara'da bir kupa vardı. Türkiye Spor, evet, Yazarları Derneği. Evet. Spor Yazarları Derneği kupası vardı. Evet. Ve Gençler Birliği Keçiören Gücü karşı karşıya geldi. Gençler Birliği'ni nasıl buldunuz? Keçiören Gücü'nü nasıl buldunuz, futbolunu? Hani bu milli takım arasında değerlendirmenizi kısaca alabilir miyim?
0: Tabii.
1: Çünkü yani 6 dakika
0: bir süre. Televizyondan seyrettim. Üstümde biraz rahatsızlığım var.
1: Geçmiş
0: onun
1: olsun.
0: Için teşekkür ediyorum. Çıkamadım ve televizyondan seyrettim. Güzel bir maç oldu. Güzel bir müsabaka oldu. Gentilmence fair play kuralları içinde oldu. Maçı yöneten hakemi de kutluyorum. Müthiş, bu güzel maç yönetti. Avantaj kurallarına uydu. Gençler bir takımı tabii Metin Hoca. Oynamayan, az süre alan oyuncularına, altyapıdan üst tarafa çıkardı oyunculara şans verdi. O şansı da bana göre oyuncuların bazıları çok iyi değerlendirdi. Mesela çapraz Bamileto Etobo'nun 90 dakika sahada kalması ve sahaya takım kaptan olarak çıkarılması da çok güzel bir davranış şekliydi. Oyuncunun burada çok psikolojisi de çok öne çıktı. Keçiören Gücü'ne baktığım zaman Keçiören Gücü takımı da hemen hemen gerçek 11 ile sahada mücadele verdi. Ve güzel bir müsabaka oldu. Tabii girilen pozisyonlar var, kaçırılan goller, gol pozisyonları var. Sonuçta Keçiören Gücü atmış olduğu bir golle kupanın ilk defa sahibi oldu. Keçiören Gücü'nü de kutluyorum. Çünkü Keçiören Gücü'nün bende büyük anısı vardır. İlk Keçiören Gücü'nü 1987'de çalıştıran ve ertesi sene 88-89 futbol sezonuna şampiyon yapıp şimdiki Trendyol Birliği Lig'e çıkaran teknik adamım. Onun için o dönemki oynayan oyunculara da buradan teşekkür ediyorum. O zamanki başkanımıza da teşekkür ediyorum. O aktivistlerin yapılışında falan hep bizzat bulunduğum için bana gurur da verdi. Aynı şekilde yetiştiğim, büyüdüğüm kulübün Gençler Birliği kulübünde de, divan üyesi olduğum kulüpte de iki takımı seyretmek bana büyük bir mutluluk verdi. Eğer kırgınlık üstünde olmasaydı maça da muhakkak giderdim. Ve hak edilen bir maç oldu. Ama insanların tabii ilgisinin az oluşu da beni üzdü.
1: Evet.
0: Oraya gelen arkadaşlara da, kişilere de teşekkür etmek gerekir. Türkiye Spor'da Ankara Şubesi Murat Taran, Uğur Tenekecioğlu'na da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum.
1: Şimdi Sayın Kıbrıslı, şöyle bir özellikle biraz seyrettim ben de. İki takım, evet, Ankara takımı birincisi. İkincisi, iki takımın da teknik direktörü yerli. Üçüncüsü, yerli olması, evet, ama bunun yanında gençlere de önem veren bir yapıdalar. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz iki takımın teknik direktörü verdikleri kulübe?
0: Ya Gençler bir futbol takımı zaten yıllardır altyapısına değer veren bir takım. Metin Diyadin Hoca da Gençler Birliği'nin içinde büyüyen, gelişen, kendini geliştiren, yetiştiren ve farklı kulüplerde çalıştıktan sonra tekrar gençlerine dönüp en zorlu dönemlerde görevi kabul eden ve o görevi de başarılı yapan bir hoca. Metin Hoca'nın tabii altyapıdaki oyunculara böyle şans vermesi, altyapıya daha farklı bakması, o altyapıya gelecek gençlerin altyapısına gelecekleri daha da heyecanlandırıyor. Bu diğer önemli. Keçiören Gücü takımı tabii bir gelişim aşamasında. Sedat Tahiroğlu başkanla birlikte bir gelişim aşamasında ve Keçiören Aktepe tesislerinden kendilerini GİMAT'ın oradaki tesislere, Türk Telekom'un tesislerini alarak orayı güzelleştirerek, orayı yaşanır bir yer yaparak çalışma orada devam etmesi de olayın diğer alkışlanacak bir kısmı. Hem Gençler Birliği açısından hem Keçiörengücü futbol takımı açısından ben alkışlıyorum ve bunları yakından da takip eden bir kişiyim. Bize de ne zaman ihtiyaçları olursa onlara bir hami olarak,

0: bir abi olarak, bir büyük olarak her zaman onların da yanında olmaktan büyük onur duyarım. Bunu da belirtmek istedim bir Ankaralı olarak.
1: Dün birincilikte programla konuşurken Ege takımlarını konuştuk yıllar önce. Evet. Nereden evet. nereye geldi? Altay, evet. Karşıyaka. Hani evet. Göztepe biraz daha kendini sıyırdı burada.
0: İzmir Spor hiç yok.
1: Evet. Buca evet. Spor nerede? Nasıl? Evet. Ki Süper Lig'e çıkmış bir takımdı.
0: Evet.
1: Şimdi isterseniz Ankara futbolunu gerçekten çok yakından takip eden, Ankara futboluna ruh veren teknik direktörlerden birisiniz. Yıllarca evet. hem futbol evet. oynadınız, hem teknik direktör, hem seçici evet. bölgede. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda geldiği noktayı Ankara futbolunun? 5 dakikalık bir sürem var.
0: Tabii şimdi Ankara, tabii ilk önce Ege'den baktığımız zaman Ege'de geniş bir alanı kapsıyor. Oranın takımları tabii şimdi Göztepe takımı, Altay takımı, Karşıyaka, İzmir Spor, bunlar hep ligimize ses getiren takımlar. Tabii bu takımların geri gidişlerinin çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerin en başında tabii imkanlar, yani altyapı tesislerinin yapılaşmadaki imkansızlıkları var. Burada Altın Ordu takımı öne çıkmıştı. Ama Altın Ordu takımı Seyit Mehmet Özkan'la birlikte bir çıkış yaptı. Sonradan o çıkışı terk ettiler. Ve kulüp kapama aşamasına kadar geldi. Bu burada bir kere bir sinyal verdi. Yani Ankara futboluna baktığımız zaman Ankara futbolunda tabii mesela PTT takımı kapandı gitti. Şeker Spor takımı kapandı gitti. Şimdiden yeniden bir gelişim içinde Şeker Spor takımı. Bunu da yakından takip ediyorum. Bunun yanı sıra Petrolümüş takımı vardı, kapandı gitti. Ankara Demirspor takımı ikincilikte mücadele veriyor. Ve sessiz sedasız orada mücadelesine devam ediyor. Yani bazı takımlar açılmak da istemiyorlar. İnsanların onları görmesini de istemiyorlar. Bu da onlar için bana göre büyük kayıp. Ankara'da çok değerli insanlar var. Yöneticilik bazında, teknik adamlık, antrenörlük bazında, yani sportif direktör olarak anlamında çok değerli kişiler var. Bu kişilerden faydalanma yönüne de gidilmiyor. Belirli bir kişi, insanlar var. O takımların isimlerini vermeyeyim. O takımların içine girmişler. O takımların içinde bir pergelle bir daire çizmişler. O dairenin içine kimseyi almıyorlar. Almak da istemiyorlar. Burada başkan ve yöneticileri de konuşmalarıyla nasıl ikna ediyorlarsa bilemiyorum. Onlar da ona ikna oluyorlar. Ve o kapalı düzen devam ediyor. Bizim dönemimizde böyle değildi. Örneğin maçlardan sonra bütün çoğu oyuncular pazartesi günü, örneğin isim vermem yani o
1: evet.
0: cadde ismi vereceğim. İzmir Caddesi, Ankara İzmir Caddesi'nde bir lokal vardı. Herkes orada buluşurdu. Veya Demirtepe'de bir lokal vardı, gol potası maç diye. Herkes orada buluşurdu. O gol potası maç sonra Kızılay'a geldi, Meşrutiyet Caddesi, Hatay Sokağı. Herkes orada buluşurdu. Basketbolcusu, voleybolcusu, futbolcusu, emniyet mensupları. Orada bir birlik, beraberlik vardı. Şimdi herkes birbirinden kaçar vaziyette.
1: Evet.
0: Uzaklaşma vaziyetinde. Parayı bulan farklı bir davranış içine giriyor. Para bana göre el kiri. Bugün
1: şöyle,
0: var yarın yok.
1: Şöyle evet. Sayın Kıbrıs'ta anladığım evet. kadarıyla Ankara futbolu sosyal çevresini kaybetti ve o birlikteliği tekrar yaşayamıyorlar.
0: Yaşayamaz. Bundan sonra da evet. yaşamak çok zor. Çünkü evet. Nereye uzatsan elinde kalıyor.
1: Evet.
0: Her yerde bir şaibe çıkıyor. Bunlardan tamamen Türk futbolunun arınması lazım. Ankara futbolunda, Ege futbolunun arınması lazım. Baktığımız zaman işte o yöneticiler açıklanıyor isimleri. Ama adam gayet rahat yine insanların içine girebiliyor. Maça gelip maçı izleyebiliyor. Yani artık o perde var. O perde de kalkmış evet. insanlardan. Ve bu şekilde hayat devam ediyor. Evet. Bana göre bunlar normal şeyler değil. Bunların değişmesi lazım. Değişmediği takdirde bugün konuştuklarımız ileride daha çok arar vaziyete gelecek. Onu da buradan söylemek istiyorum. Çünkü dün yok, bugün yok. Yarın ve yarınlar var. Dostluk her şeyden önemlidir. Çünkü dostu olan insanlar moral bulurlar. Heyecanlanırlar. Ama arkadaşı, dostu olmayan kişiler ise maalesef tek yaşamaya mahkumdurlar. Bugün

0: ki varlıklar herkesin çok olsun, Cenab-ı Allah'tan onu dilerim, ama kalbi temiz olan insanlara Allah daha çok versin diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Gerçekten milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Çok önemli bir rota çizdiniz. Kolaylıklar diliyorum ve iyi bir gün diliyorum size.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. Size iyi programlar diliyorum sevgili izleyiciler. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi ve saygıyı hiçbir zaman unutmayalım. Büyük ve küçüğümüzü de bilelim diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.03'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündeminde şimdi birincilik kısmına geldik ve birincilikin şu anda lider takımı Metro.

0: Holding Kayseri Spor Teknik Direktörü Sayın Atilla Gerin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Atilla Hocam, şimdi hani konuşmamızda Kayseri Spor'u evet konuşacağız ama siz Süper Lig'de de teknik direktörlük yaptınız. Dün Burhan Eşer hocamıza da bunu sordum. Süper Lig'le birincilik arasında zorluk, mücadele, onun yanında seyirci potansiyeli anlamında nasıl bir lig, kıyaslamasını yapar mısınız?
1: Öyle yapayım. İkisinde de uzun sürelerdir çalışıyorum. Yani birkaç sene orada, birkaç sene burada. Süper Lig daha her şeyi belirgin bir lig. Yani kadrolar kurulurken, bütçeler hazırlanırken, camialar zaten köklü kulüpleri var Süper Lig'in. Daha ne yapacağı öngörülebilir, daha belirgin bir lig. Bizim birinci ligimiz sadece Türkiye'ye özel değil, Trendyol birinci ligimiz Avrupa'da da gerçekten kendine özel bir ligdir.
0: Evet.
1: Ben şöyle söylerim bazen oyuncularıma da, bu liglerin 4 kere falan başlar. 4 kere 5 kere tekrar başlar. Yani mesela ilk 8 maçlık periyot bitti. Şimdi tekrar başlar. Bu lig devrede bir daha başlar. Arada bir daha başlar. Playoff'ta bir daha başlar. Yani çok dengelerin değişebileceği, çok ciddi takımların yarışa girdiği bir ligdir. Bu sene en sert, en zoru. Şöyle söyleyeyim, isterseniz tamamlayıp
0: evet,
1: sözü bırakayım. Bu sene camia takımlarının çok olduğu, köklü camiaların çok olduğu, bütçe ayırabilen takımların çok olduğu ve taraftar desteğinin bayağı iyi olduğu, takımların çok olduğu bir lig oynanıyor. Gerçekten hem izlemesi, seyredilmesi keyifli, hem de çok rekabetçi ve zor bir lig geçiyor. Puan durumundan falan da belli zaten.
0: Seyircinin ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle değerlendiriyorum. Bursa Spor 40 bin kombine satarak bir lokomotif kulüp vazifesi gördü. Bu rakam Süper Lig'de sanırım 3 büyükler, 4 büyüklerden sonraki rakamdır.
0: Evet.
1: Muhteşem bir rakam ve bunu da full oynayarak yapıyor. Bunu da 2-3 senedir yapıyor. Yani alt ligden geldiği için oradaki üçüncülük, ikincilik şimdi. Bu da tabii diğer şehirleri, diğer taraftarları etkiliyor. Oradan hem de başlayan bir şeyler var ve bizim de çok ciddi bir taraftar kitlemiz var. O sayıları yakalayamadık ama umuyorum ki stadımız zaten Türkiye'nin ilk modern stadıdır.
0: Evet.
1: Büyüklerden hariç. Biz de o sayılara yaklaşacağımızı tahmin ediyorum. 15 binleri falan görüyoruz. Biz de 10 bin, 15 bin, 20 binleri. Geçen sene ben Eyüpspor hocası olarak oraya gittim de 30 bin kişiye karşı oynamıştık.
0: Evet.
1: Antalya Spor orada. Bugün Batman Spor 15 bin kişi oynuyor. Mardin'e gittik. Tribünler dolu. Yani bütün takımların ciddi bir şeyi var. Özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu'dan gelen takımların da bu futbola olan özlemi, hasreti taraftarların üst liglerde. Gerçekten bu lig şu anda çok hem rekabetçi hem de izlenmesi keyifli şekilde devam ediyor.
0: Evet, birinci ligi konuştuk. Şimdi Kayseri Spor konuşalım. Kayseri Spor'da çalışmanızın başlangıcından şu ana kadar nasıl bir planlama, nasıl bir çalışma, nasıl bir hedef koydunuz, neler yaptınız?
1: Kayseri Spor geçen sene Süper Lig'den bir şekilde düştü. Zaten belki de son 20 senedir, 30 senedir bir kere oynamıştır şeyde, 20 senedir Süper Lig'de bir sezon oynadı. Birincilikte. Yani genelde Süper Lig'in gedikli takımlarında,
0: evet,
1: büyük camia, büyük bir şehir, stadıyla, taraftarıyla, tesisleriyle gerçekten en üst ligi hak eden, onun da hakkını veren, daha önce Avrupa'da oynamış, Avrupa'da kupa kazanmış, ciddi Türkiye kupası kazanmış, ciddi başarılı olan bir kulüptür. İyi bir camia. Ben de geçen sene Eyüpspor'la bir çıkış yakaladıktan sonra kümede, biliyorsunuz yani çok,
0: evet,
1: mucizevi bir şekilde kümede kaldıktan sonra ben de kariyerimle alakalı da ne yapabilirim? Yani

0: işimle alakalı da mesleğimle alakalı ne yapabilirim diye düşünürken herkes tabii ki Süper Lig'de kalmamı, Süper Lig'de devam etmemi beklerken böyle bir teklif geldi. Bu beni çok şöyle camiaya güvenim, Kayserispor'a, şehre inancımdan dolayı bir heyecanlandırdı. İlk buluşmamızda da gösterdikleri teveccüh burada kendi adıma yeni bir hikaye yazabileceğim hissini doğurdu. Böyle başladı hikaye gelirken. Tabii ki böyle takımların hemen gelir gelmez tekrar geldiği yere dönme reaksiyonları vardır. Buna da bir an önce şehir işte yeni bir yönetim kurulu Ali Çamlı başkanımız önderliğinde ve şehrin ileri gelenleri, siyasetçileri, belediye, herkesin, sivil toplum kuruluşları filan, herkesin bu işe ölü toprağını bir an önce üzerinden atarak ele almasından dolayı bir başlangıç yaptık. İlk A planımız biraz kalan oyuncular, hani Süper Lig'den kalan oyuncularla düşünmüştük ama o süreç istediğimiz gibi geçmedi ama çok çabuk yine tekrar bir reaksiyon verdik. Bu lige uygun çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Şu anda bütün planlamalarımız iyi şekilde gidiyor çok şükür.
1: Hani dediniz ya konuşmanızın başında dört kere bu lig başlar. Şimdi milli takım arasındayız ve milli takım arasından sonra bir kere daha başlayacak. Şimdi bu bir kere daha başlayacağı dönemde beklentileriniz nedir? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Şu anda bildiğim kadarıyla hazırlıktasınız. Hani başlayacak çünkü lig tekrar. Neler söylemek istersiniz?
0: Evet. Daha önceden bir 15 günlük aralar oluyordu milli aralarda. Şimdi 3 haftalık bir ara oldu. Yani 21 gün sonra tekrar lig maçına çıkacağız. Bütün takımlar, işte kampa gidenler, kendi tesislerinde yapanlar belirli bir izinin ardından tekrar başladı. Milli aralar biz için, bizim yani gibi takımlar için, teknik adamlar için çoğu zaman ilaç olur. Tam böyle bir nefes alma, tekrar bir yükleme, tekrar bir oyuncularıyla birlikte antrenmanları biraz daha yoğunlaştırma zamanlarıdır. O yönden çok iyi oluyor. Yani yaralarını sarma, sakatlarının işte tedavi varsa tedavisi. Bu arada milli takıma giden oyuncular oluyor. Süper Lig'de daha çok oluyor bu. Ama benim takımımda çok şükür 3 tane A milli takım seviyesinde Gürcistan tabii oraya gitti. Seferi Arnavutluğa gitti. Kamara'da yine Bissau'ya gitti. 2 tane de genç oyuncum var benimle çıkan. Kalecimiz Deniz U19 milli takımında, Aras da U17 milli takımında. İki tane de yardımcım yine milli takımlarda. Biri kadın, evet. A milli takımında. Atletikçi Yağız hocam, Anex hoca da yine bir savunucu takımında. Biraz eksildik bu anlamda. Biraz biz de eksik çalıştık. Fakat dün biz de bu arayı Konya Spor'la, Konya'da bir hazırlık maçı yaparak değerlendirdik. Hem antrenmanlarımız hem hazırlık maçımızda. Yeni periyoda hazırlanıyoruz. Çok bekliyordum, geç kurulmuş bir takımdık bu arayı. Çok bekliyordum bir an önce gelsin, orada yüklemeleri tekrar yapayım, fizik kaliteyi biraz daha artıralım oyuncularımızla, sistemimizdeki dokunuşlarımı biraz daha geliştirelim diye. Çok şükür onlara biraz el atabildik. Bir taraftan da hızımızı almıştık, inşallah hızımız kesilmemiştir.
1: Evet.
0: Oradan da bakalım bir şeyimiz var. Böyle değerlendiriyoruz bütün takımlar gibi.
1: Şimdi Atilla Hocam şu da var, şimdi Süper Lig'den birinci lige geldiniz ve hedef Süper Lig tekrar ve Süper Lig'i iyi bilen teknik direktörlerden birisiniz. Geldiğinizden bu yana oyuncularınız, kadronuzda bulunanlar sizinle hedefleriniz anlamında konuşmalar yapıyor mu? Bu konuşmalarda neler konuşuyorsunuz özellikle? Çünkü hani yenilgiler var, beraberlikler var ki şu anda siz 6 galibiyetiniz var, bir beraberlik, bir mağlubiyetiniz var. Lidersiniz şu anda. Hani bu hedef için konuşmalar oluyor mu? Ne diyor futbolcular? Çünkü önce futbolcuları inandırmanız lazım.
0: Bu konuda biraz şanslıyım ben. Başından söylediğim gibi Kayserispor'a gelirken oyuncu zaten şunu biliyor. Kayserispor bir an önce geldiği yere dönmek isteyecektir. Yani bunu bilerek geliyor. Şöyle bir şansım var. Bu sene çok oyuncu gitti. 20'nin üzerinde oyuncu gitti. 15-16 tane de oyuncu aldık biz. Yeni

0: Ama gelen oyuncularımızın içinde benim daha önce çalıştığım oyuncularım da vardı. Takip ettiğim, çok yakinen tanıdığım oyuncular da vardı. Bunlar zaten geçen sene şampiyon olmuş oyunculardan 4 tane Ahmet'ten geldi. Benhur Erzurum'da şampiyon oldu. Atlamayayım şimdi kimseyi. Ve playoff oynayan Cenk Seferi geldi. Yani bu ligde bu işi yaşamış, bu işi daha önceden de yaşamış, şimdi de yaşamış, o tecrübeleri yaşamış, bunu bilen, bu hedefe inanan oyunculardı. Bu benim çok büyük şansımdı. Bu bizim hedef etrafında birleşmemizi daha da kolaylaştırdı. Ben de aynı süreçlerden geçtim. Ben de daha önce bunları yaşadım. Birincilikte 3 takımla beraber son 5-6 sene içinde çıkmak nasip oldu. Onun için bizim biraz bu konuda şansımız vardı. Hem oyuncular bazında hem de benle beraber teknik ekip bazında çok güzel konuşmalar yapıyoruz. Oyuncular bu konuda çok tecrübeli olduğu için. Bir de çok şükür çocukların profesyonel karakterleri, insani özellikleri falan çok iyi seviyede, çok çabuk o birlik beraberlik şeyini yakaladılar. Artarak devam edecek tabii. Futbolda hiç bir şekilde vidaları gevşetmek mümkün değil. Bunu hem saha içi hem saha dışı konuşmalarımızla birbirimizi motive etmeyle devam ediyoruz.
1: Peki şimdi bu ikinci kere başlamasında beklentiniz nedir? Hani deplasmanda nasıl oynayacaksınız? Rakipleriniz nelerdir? Hani formunuzun düşmesini istemiyorsunuz ve buna göre de yüklemeler yapıyorsunuz anladığımız kadarıyla, ama puan olarak beklenti veya nerelerde bitirirsiniz? Hani ikinci kez başlamasının ardından.
0: Şöyle söyleyelim. Şu anda zaten Bursaspor'la aynı puandayız.
1: Evet.
0: Altımızda 2 tane 16 var. 14, 13, 12 diye sıralanıyor. Puanlar birbirine çok yakın. Bu ligde dediğim gibi birkaç maçlık puan avantajının inanın çok fazla bir önemi yok. Tabii ki ufak krediler oluyor ama çok çabuk yakalanabiliyor bu puan barajları. Şimdi bizim başladığımızda hafta içi de olmak üzere bir hafta içinde 3 tane maç oynayacağız. Manisa maçıyla başlıyoruz içeride. Çarşamba Antalya'ya gidiyoruz. Dönüyoruz. Batman'la oynuyoruz. Çok ciddi rakiplerimizde. Evet. Ciddi maçlarımız var. Biz her maça içeride veya deplasmanda fark etmeksizin tabii ki kazanmak için çıkıyoruz. O 3 puanı alabilmek için çıkıyoruz. Bugüne kadar da Allah şükür olsun, hani deplasman karnemizde çok iyi mağlubiyetimizi içeride aldık zaten, tek mağlubiyetimizi. Bu mağlubiyetlerde de yapacağımız tek şey var. Hatalarımızı görüp tekrar kenetlenip tekrar bir araya gelip çıkış yakalamak. Allah şükür olsun onu da başardık Bursaspor maçından sonra. Gol yemeden, o puan kayıplarından sonra gol yemeden 3 maçımızı da kazandık. İşte orada da 4-3, 7-8 tane de gol attık. Yani bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunlar kolay şeyler değil tabii ki. Ama oyuncuların bayağı bu konuda bilinçlendiler. Daha da birlik beraber işte çalışıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi çok geç kurulduk biz. Yani biz neredeyse Ağustos'un başında kurulduk. 10 günlük antrenmanlara lige başlamıştık. Yeni gelen oyuncularımız falan daha da birbirlerini tanıdıkça üstüne koyacağımızı düşünüyorum. Tüm hedefimiz buralarda kalabilmek, buralarda devam edebilmek sezon sonuna kadar. Camiamızı, şehrimizi, taraftarlarımızı mutlu ederek geldiğimiz yere dönmek için bu süreçleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.
1: Şimdi bildiğiniz gibi milli takımımızda alışık olmadığımız anlamda Dünya Kupası macerasının ardından Uluslar Ligi'nde A kategorisinde 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet aldı. Şimdi herkesin bazı bakışları olmaya başladı. Özellikle alt liglerde, yani Süper Lig'in dışında, özellikle İstanbul'un dışında futbolculara bakmıyorlar dediği milli takım heyetinin. İşte yeni futbolculara şans vermiyorlar. Özellikle forvet anlamında ki Barış Alper Yılmaz'ı forvet oynatıyor, 4-6-0 oynatıyor diye eleştiriler var. Ben dün gerçekten hocamıza da sordum, Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü.

0: Burhan Eşer'e de sordum. Şimdi sizin altyapınızda milli takımlarda oynayacak, hatta oynuyorlar dediniz. Oynayacak kapasitede, tabii şu anda A milli takım için değil ama Süper Lig'de olmamasına rağmen alt liglerde oynayıp da milli takımı hak eden futbolcular var mı sizin kafanızda? Hani diyorlar ki sol bekte futbolcularımız, sol kanatta sıkıntılı, çok sıkıntılı bir kadromuz var. Forvet'te sıkıntılı bir kadromuz var. Türk futbolu 85 milyon insandan 20 kişi mi çıkaracak? Hani Klopp'a baktığımız zaman 2 sene evvel bölgesel amatör ligde oynayan bir futbolcuyu çıkardı. A milli takımda goller atmaya başladı. Hani böyle bir çalışma içine girseler A milli takımda oynayacak futbolcu bulunabilir mi?
1: Şu anda ben A milli takımdaki oyuncularımızın yani sadece santrafor mevkisi hariç fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: O havuzun bu ligde, A liginde çok ciddi şekilde kaldırabileceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Santrafor mevkisinde haklısınız. Herkes haklı. Çünkü uzun yıllardır oraya dominant bir oyuncu yetiştiremedik. Geçen sene hatta bir soru gelmişti bana bizim maçlardan sonra. Ben de o zaman şeyi demiştim, çok formda. Umut Bozok sormuşlardı bana.
0: Evet, evet.
1: Oradayken. Ben de hatta demiştim o benim Suarez'im. Çok da formda demiştim. Yani doğru. Gerçekten bağlantı oyununu çok iyi yapabilen, çok kaliteli bir oyuncu. Zaten bu ligde gol kralı olmuş bir oyuncu. Ben geniş havuzda olabilir demiştim. Montelli hocamızın da oyun sistemine uyar diye düşünüyorum demiştim. Tabii bunun yanında ya Bertuğ gibi başka gençlerimiz de var. Enes var. Fakat dediğim gibi alt liglerde de çok kıymetli oyuncular var. Ama yani alt liglerdekiler üsttekilerden iyi, üsttekiler alttakilerden daha kapasitesiz gibi bir şey mümkün
0: tabii,
1: değil.
0: Tabii.
1: Değil. Oralara gelmek de kolay değil. Oralarda devam etmek de kolay değil. Fakat şans bulamamak, işte her takımda yabancı santrafor çok biliyorsunuz yani. Yabancı bizde bile şu anda öyle. Bizim de ileri santraforlarımız yabancı.
0: Evet.
1: Onun için kolay değil, fakat buna kafa yorarak hakikaten altyapıdan itibaren tekrar bir özellikle hücum bölgesinde geçecek oyuncularımızın önünü açmak lazım. O şansları vermek lazım. Elimizde olanların kıymetini bilmek lazım. Ya bu işler şeyle olmuyor. Hani o işin başındaki insanlar çok büyük emek harcıyorlardır mutlaka, ama bir şeyler gelmiyorsa da aynı şeyleri de tekrar denemenin de bir anlamı yok. Mutlaka yeni şanslara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Büyük ihtimal özellikle ön bölgede bir yeni yapılanma olacak ve altyapılarda da Türk futbolcusu, Türk çocukları gerçekten çok yetenekli. Bu kadar da 85 milyondan evet. Da artı Avrupa'daki oyuncularımızla beraber oradan yine çok yetenekli oyuncular çıkartırız. Fakat ben sadece bunun oyuncu çıkarıp kalitesinden ziyade biraz özgüven kaybı oluşmaya başladı.
0: Çok doğru.
1: Oyuncular orada şu anda birlikte beraber çok inanılmaz büyük eleştiriler var. Bir değişim gözüküyor çünkü. Bunun toparlanması lazım.
0: Evet.
1: Bana göre benim fikrim böyle. Önce bir oradaki o tekrar dünya futboluna gidene kadar muhteşemdik.
0: Evet.
1: Her şey çok iyiydi.
0: Evet.
1: En iyi jenerasyon altın jenerasyondu. Son yıllarda gelen. Ama bir anda dünya kupasında her şey ters yüz oldu. Aynı oyuncular eleştirilmeye başladı. Aynı oyuncular yapamıyor, kapasitesiz gibi göstermeye başladı. Ben buna katılmıyorum. Herkes hak ettiği zaman süre alırsa eğer, onda oldu. Hak ettiği
0: çok,
1: zamanda.
0: Çok doğru.
1: Ve ligde de gerçekten bu işe dişiyle tırnağıyla emek vererek devam eden hem Süper Lig'de hem diğer liglerde çok değerli oyuncular var. Onların da bu emeklerinin zamanında ve doğru bir şekilde, adaletli bir şekilde değerlendirildiği zaman inanın her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Yani inşallah bunlar gözden kaçmaz. Çok büyük bir baskı var herkesin üzerinde.
0: Evet.
1: Yani bunu da görüyorum çünkü o telaşı, o paniği oyuncularımızda bir an önce bir şey yapabilme hedefini rakip takım sakinliğinden biz 10 kere

0: diyoruz, bir şey olmuyor. Rakip takım 5 kere geliyor, 3 tane atıyoruz. Niye? Daha sakinler, daha özgüvenliler. Şu andan bahsediyorum, son 3 maçtan.
1: Evet, evet, evet, anlıyorum.
0: Yani inşallah hem altyapıdan hem bizim liglerden hak edenin hak ettiğini aldığı bir değerlendirmenin yapıldığı bir şey sisteme tam olarak geçebilirsek her şey düzelir diye düşünüyorum.
1: Atilla Hocam, şöyle bir biz bu programı 400. programa doğru gidiyoruz. 200 hafta
0: maşallah
1: oldu. Şöyle ki biz devamlı konuklarımızla bunu konuşuyoruz. Şimdi 4-5 isim sayacağım. Birisi Arda Güler. Arda Güler Fenerbahçe'de A takımda oynayana kadar alt yaş milli takımlarında oynamadı. İsmail Yüksek alt yaş milli takımında
0: olabilir. Arda oynadı.
1: Şöyle diyeyim, çok az oynadı ama Fenerbahçe'nin.
0: Evet,
1: evet, evet, çok az.
0: Yani
1: Barış Alper Yılmaz aynı şekilde.
0: Aynı Barış Alper Yılmaz çok geç keşfedildi.
1: Evet. Keşfedilmek ne demek? Gözümüzün önünde, yani Ankara Demirspor'da oynayan bir futbolcuyu nasıl geç keşfedersiniz lütfen? Hani
0: öyle söyleyeyim artık. Şöyle, ama bak şu detayı da atlamayalım. Ankara Demirspor'da oynamadan transfer yaptı Keçiören'e.
1: Doğrudur.
0: Süre almadan yaptı. Tabii yedekten girerdi çocuk. Biz de takipteydik. Ben Rize Spor'daydım o zaman.
1: Evet.
0: Rize'de olduğu için Barış Alper sağ olsun oradaki atletik performans hocası falan bizi uyarırlar bazen, hocalar bizi. Hocam genç bir çocuk geliyor, takip edin falan diye.
1: Evet.
0: Ben de bu işlerde biraz scoutluktan gelme olduğum için.
1: Evet.
0: Bağlantılar, arayanlar, soranlar da çok olur. Oradan da biliyordum. Yani bunlar gerçekten dediğinize katılıyorum. O zaten buyurun siz devam edin. Devam edelim abi.
1: Şundan dolayı yani söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, yani şimdi alt yaş milli takımlarında top oynatmadılar ya da çok az oynattılar. Büyük takımlara gelmeseydi almayacaklardı. Şimdi Ali Habeşoğlu için de öyle. Herkes görüyor kaç senedir nerelerden evet geçtiğini çocuğun. Ümit milli evet takıma Trabzonspor'a gittikten sonra alındı. Yani esasında büyük potansiyel var. Herkes görüyor, özellikle TRT Spor'un bu canlı yayınlarından sonra birinci ligi.
0: Evet.
1: Herkes orada kaliteyi görüyor esasında. Ama büyük takımlara transfer yapmazsa alt yaş milli takımlara ya da milli takımın belli kadrolarına alınmadığını görüyoruz ve bu da liglerde olan futbolcularda biraz hayal kırıklığı yaşatıyor diye düşünüyorum ben.
0: %100 katılıyorum. Çünkü oradan gidebileceğine inanmıyor
1: evet
0: oyuncu.
1: Evet.
0: Bu inanmama zaten her şeyini düşürüyor çocuğun.
1: Evet.
0: Yani her şey inanmayla başlıyor. Her şey. Evet, o enerjiyi alması lazım, o enerjiyi yayması lazım ve o motivasyonla sahaya çıkması lazım. Milli takım hepimizin milli takımı.
1: Tabii.
0: Ve kapıların herkes açık olması lazım. Siz hatırlarsınız, Ünal Karaman şimdi milletvekili.
1: Evet.
0: İkincilikten gelmişti Coşkun Özer.
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Rahmetli.
1: Tabii.
0: Gaziantep'ten bir bank oynamıştı.
1: 17
0: evet,
1: yaşında İngiltere.
0: Oynadı.
1: 17 yaşında İngiltere milli takımının evet karşısına aynen çıkmıştı.
0: Yani Vedat İnceyse
1: evet
0: benim takım arkadaşım Karabük'ten
1: evet
0: Cilik'ten gelip Avrupa Şampiyonası'nda bank oynamıştı.
1: Evet.
0: İlk defa gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Hoca zamanı.
1: Evet.
0: Bunlar yani bunlar gerçekten iyi dediğiniz gibi takip edilip zamanında ve hak edildiğinde verilirse bu formalar herkes o şevkle o yanıyor zaten o, Türk, o özellikle bizim gençlerimiz bizler milli takım için yanıyor.
1: Çok
0: yanıyor
1: doğru.
0: Yani oralarda olmak için.
1: Tabii.
0: Bu heyecanı kaybetmememiz lazım. Onun için dediğinize çok %100 katılıyorum. Daha erken, daha ciddi, daha iyi takip ve hak ettiği anda cesaretli, cesur bir şekilde de çağrılıp o formanın verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Burada. Büyüklerden gitmesi çok normal. Çok doğal. Çünkü oraya gidince özgüvenin İyice oturuyor oyuncuda. Yani iyice yani ben oralarda çok oyuncuyla çalıştığım için buraya geldiği zaman daha bir rahatlıyor, daha bir özgüvenli oluyor. Çağrılacağını da bildiği için dediğim gibi o motivasyona geliyor. Onların şansı daha yüksek. Katılıyorum. Ama hiçbir sürpriz yok. Mutlaka iyi oyuncular var dediğiniz gibi. O gençler var. Hiç kimse yoksa Ümit Milli takımımız var ya. Ümit
1: evet
0: Milli takımımız da şu anda yarışta iyi
1: evet
0: gidiyor. Al oynat. Biz geçen sene Ümit Milli takımımızdan hiç daha önce Süper Lig'de oynamamış bir sürü oyuncu.

0: oynattık Eyüp Spor'da ve kümede kaldık. Evet. Allah aşkına mısın? Can Kat oynattık, Baran Ali'yi
1: evet.
0: oynattık.
1: Evet.
0: İşte Talha'yı oynattık, Metehan'ı oynattık. Bu çocukların hepsi geçen sene iş yaptılar, bu sene Süper Lig'de oynuyorlar. Yani demek ki güvenmek lazım. Yani ben de buna ya yıllardır bu iş içindeyim. Ciddi bütün ligleri de çalıştığım için söyleyebiliyorum biraz o konuda. Bal Ligi dahil, Bal 3. 2. Petite, Bura, Yeltepe ve 1. Lig, Süper Lig hepsinde çalıştığım için oyuncuların yapılarını da biliyorum. Çok da büyük farklar yok. Birkaç kırım işte Arda gibi, Arda Güler gibi oyuncular hariç çok da yakın birbirlerine yetenekleri. Kesinlikle güvenilmesi ve şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum sizin gibi.
1: Atilla Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarınızın içinde bize zaman ayırdınız. Başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz sizlere.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin. Efendim Metro Holding Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.36'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde şimdi de yine birincilikle konuşacağız. Her zamanki gibi konuğumuz spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.

0: böyle önemli bir görev üstlendi. Geçtiğimiz sezon başarısı ortada. Sadece başarı birinci olmak değil, başarı imkansızlıklarla olan bir kulübü Eyüpspor'u ligde tutmak da bir başarı bence.
1: Doğru.
0: Hocama da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Kolay değil. Çünkü Anadolu'da bildiğiniz gibi teknik direktörlük yapmak kolay değil. Hele hele camiaları geniş olan, camiaları köklü olan, taraftar kitlesi olan takımlarda da görev yapmak kolay değil. Atilla Hocam da Kayseri Spor'da görev yapıyor bildiğiniz gibi. Geride kalan haftalarda tabii 8 maçta 6 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. Ligde en fazla gol atan takımlardan bir tanesi, 15 gol. 3 gol yediler. O da en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Tabii burada da Gökhan Değirmenci'nin ve savunmasının da büyük payı var. 19 puanla ligin zirvesinde. Tabii Kayseri Spor'dan söz etmişken Severigim önemli oyuncuları var. 7 gol attı geçen sezon. Hem Ahmet Spor'da, sonrasında işte Bodrum Spor'da başarısı var. Moreno da yine aynı şekilde 5 gol attı. Yani nereden bakarsanız bakın o 15 golün 12'sini Seferi ve Moreno kaydetmiş oluyor. Bodrum Spor'da da başarısı ortadaydı Seferi'nin. Yine tabii geçtiğimiz hafta bilgileri tazelemekte fayda var. Mardin Spor'u 1-0 yenmişlerdi deplasmanda. Çok kritik bir maçtı. Bu maçta elde edilen galibiyeti moraliyle de hafta sonu oynanacak olan Manisa PK maçına hazırlanıyor Kayseri takımı. Tabii Kayseri Spor demişken, Kayseri Spor'un tabii kuruluşu 1966 yıllara dayanıyor. Sarı kırmızılı kulüp. Kadir Has Stadı'nda maçlarını oynuyor. Yaklaşık 32 bin kapasiteli bir stadyum. Zaman zaman da milli maçlarda, işte Türkiye Kupası ve diğer maçlarda bu bölgede oynanıyor. Kayserili taraftarların tabii biraz ilgisi var. Yani seneler sonra ilk kez böyle birincilikte yer alıyorlar. Maçları takip ediyorlar. Tabii baktığımız zaman Avrupa Kupalarında Kayseri Spor'un da ses getirdiğini biliyoruz. 10 kez Avrupa Kupalarında mücadele etmişler. Gökhan Yol gibi, Mehmet Topuz gibi önemli oyuncuları da Türk futboluna kazandırmışlar. Bu her iki isim de önemli takımlarda, milli takımlarda görev almış isimler. Gol krallığı yaşamış. Yüksek maliyetlerle işte İstanbul takımlarına giden oyuncular. Bu tür gelişmelerde de kazanan tabii Anadolu takımları oluyor. Zaman zaman Kayseri'de sıkıntılar meydana geldi bildiğiniz gibi. İsim değişikleri oldu. RGS oldu, sonra Kayseri oldu. Bu değişiklikler tabii doğal olarak geçtiğimiz sezonlarda yaşanıyordu. Kayseri'de bildiğiniz gibi iki tane profesyonel takım var. İşte Kayseri Spor birincilikte uzun yıllar Süper Lig'de yer almıştı. Geçen sezon küme düştü. Bu sezon yine hedefleri yeniden toparlanıp Süper Lig'e yükselmek. Onun için kente hem yerel yönetimle, hem siyasi yönetimle, hem mevcut kulübün sportif anlamdaki yöneten yöneticinin katkılarıyla Kayseri Spor yoluna devam ediyor. Bir diğer takımı daha var, Erciyes Spor. O da zaman zaman böyle isim değişikliğine gidiyor. Onlar da üçüncülükte yaşamlarına devam ediyorlar. Onların da hedefi tabii üretken olmak. Biraz daha böyle onlarda seyirci taraftar topluluğu az. Ama Kayseri Spor'un biraz daha fazla taraftar topluluğuna sahip olması gerekiyor. Elbet hani başarıya bakılıyor ama zor günde de Kayseri sporlu futbol severlerin stadyuma koşmaları gerekiyor. Çünkü Kayseri sanayisiyle, gurmesiyle önemli bir kentimiz. O İç Anadolu'nun üretken kentlerden bir tanesi. Böylesi bir yerde mutlaka stadyumları yeni, bu bölgede mutlaka bir Süper Lig takımının olması gerekiyor. Buna da en yakın takım şu anda Kayseri. Yeniden toparlanıp, çünkü geçtiğimiz yıllarda yaptığı hataların bedelini ödeyerek bu lige geldi. Bu ligde de bir an önce işte toparlanıp misafir olup üst tarafa doğru çıkmak istiyor. Atilla Gelin hocam da zaten sizinle yaptığı o güzel söyleşide bunları dile getirdi. Hem üst yapıyla ilgili, hem alt yapıyla ilgili önemli bilgiler verdi Atilla Gelin hocam.
1: Peki İç Anadolu futboluna gelirsek, geçersek, işte İç Anadolu futbolunu nasıl buluyorsunuz? Nereden nereye geldi ve beklentileriniz nedir?
0: Elbette tabii. Öncelikle Ankara'dan başlayalım. Ankara'da bildiğiniz gibi Gençler Birliği şu anda Süper Lig'de. Keçiören Gücü birincilikte. Keçiören demişken dün bildiğiniz gibi Keçiören Gücü TSE'de Ankara Kupası kazandı. 1-0 kazandı bildiğiniz gibi. Gençler Birliği'ni 1-0 yenerek son dakikalarda Halilcan Ayan'ın attığı golle 1-0 kazandılar. İlk kez Keçiören böyle bu kupayı elde etti. Bu da yani lig devam ederken elde edilen bu kupanın morali

0: ile Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri yine hedeflerini yukarı doğru tutuyorlar. Keyifli bir maç oldu. TRT ekranlarından da bu müsabakayı hep beraber takip ettik. Tabii Keçiören birincilikte demiştik. Uzun yıllar Süper Lig'de yer alan ama sonrasında yapılan hatalar sonrasında önce birinci lige sonra ikinci lige düşen Ankara Gücü var. Yine Ankara'da Ankara Demirspor ikinci ligde, Etimesgut takımı üçüncü ligde, Kayseri Spor'dan söz etmiştik. Kayseri birinci ligde, Erciyes üçüncü ligde. Konya'da iki takımımız var. Konya Spor Süper Lig'de, Akşehir yeni çıkmıştı bildiğiniz gibi üçüncü ligde. Aksaray'da bir takım var ikinci ligde mücadele ediyor. Karaman elimizde bir takım var üçüncülükte mücadele ediyor. Kırıkkale'de üçüncülükte mücadele eden bir futbol takımı var. Nevşehir ve Çankırı'da maziyi arıyorlar. Bölgesellikte yer alıyorlar. Kırşehir'in takımı üçüncülükte. Yozgat'ta Yozgat Bozokspor ikinci lige çıkmak için mücadele ediyor. Niğdespor'da da yine üçüncülükte belediye desteğiyle bir futbol takım var. Sivasspor birincilikte. Tabii bu bölgenin hemen Ankara'nın yanında olan güzel kent Eskişehir'de de Eskişehir Spor'dan söz etmemek olmaz. Eskişehir Spor'da 3. ligde yine kardeş takım Anadolu FK, eski ismi Anadolu Üniversitesi, onlar da 3. ligde mücadele ediyor. Hemen Gençler Birliği'nden isterseniz başlayalım.
1: Evet.
0: Gençler Birliği bildiğiniz gibi kuruluş yılı 1923'lere yıllara kadar dayanıyor. Ülkemizin en köklü kulüplerden bir tanesi. 1923 Cumhuriyetimizin kuruluşuyla eşit. Eryaman Stadı'nda maçlar oynuyor. 20 bin stadı kapasitesinde bildiğiniz gibi bu stadyum. Çok önemli oyuncular yetiştirdiler. İşte en önemlisi sizler de yayınlarda söz ettiniz. Arda Güler gibi önemli bir oyuncuyu Türk futboluna, dünya futboluna kazandırdılar. Tabii sadece bunlar mı? İlhan Cavcav rahmetli başkan çok önemli isimlere bildiğiniz gibi aldı. Ucuz maliyetli. Sattı. Kulübü yıllarca idare etti. İşte en önemli hafızalarda kalan isim kimdi? Jeremy'yi Real Madrid'e sattı. Çok önemli.
1: Evet.
0: Yüksek bir maliyette sattı. Yine aynı şekilde Tarık Daşkın gibi bir oyuncuyu yine yüksek maliyette sattı. Çok önemli oyuncular çıktı. Yani o kadar çok ki işte Gökhan Gönül gibi, İrfan Can Kahveci gibi, Ümit Özat gibi, Ümit Karan gibi. Yani o kadar çok Ergun Pembe gibi birçok oyuncuya özellikle İlhan Cavcav dönemindeki kadro yapılanması nedeniyle çok çok uzun yıllar Süper Lig'de neredeyse 50 sezon gibi bir dönemde yer aldı. Uzun yıllar kupaları müzelerine götürdü. Uzun yıllar tesisleşmede örnek oldu. Yan yana sahalar, altyapıya verdiği önem, üst yapıya verdiği önem, kulüp yönetimiyle rahmetli İlhan Cavcav'ın örnek olduğunu söyleyebiliriz Türk futboluna. Tabii sonrasında ne oldu? Sonrasında yapılan hatalar takımı zaman zaman işte sıkıntılara nedeni oldu. Ama işte geçen sezonda kıl payı bildiğiniz gibi ligde kalmıştı. Bu sezonda işte Süper Lig'de esasında iyi başladılar. Fenerbahçe'yi 2-1 yendiler. Göztepe'yi 1-0 yendiler. Ama sonrasında yani iki maçta 9 gol yediler. Trabzon'a 5-0, Başakşehir'e 4-0 mağlup oldular. Kasımpaşa'ya 2-1 yenildiler. Tabii oynadığı 6 maç var. 2 galibiyeti, 1 beraberliği, 3 mağlubiyeti. 5 gol atıp 13 gol yediler. Fazla gol yiyorlar. Bu bir gerçek. Siyah kırmızılı takım 7 puanla şu anda ligde mücadele ediyorlar. Tabii Metin Diyar'ın işi kolay mı? Kolay değil. Çünkü özellikle takımın sıkıntı içerisinde olması kolay değil. Çünkü senelerin birikmiş borçları var. Senelerin birikmiş sıkıntıları var. Zaten çok çok gençler bir çok iyi durumda olsaydı herhalde yine böyle özüne dönüp Metin Diyar'ın gibi Türk futboluna hem futbolcu olarak hem teknik direktörü hizmet etmiş bir teknik adamı getirmezlerdi ama Metin Hoca tekrar özveriyle bu takımın başında siyah kırmızılı takım tabii zorlu maçlar oynuyor. Hafta sonu da Amedspor'la mücadele edecek. Gençler Birliği bahsettiğimiz gibi Süper Lig'e renk atan, Süper Lig'de Ankara'da taraftarıyla, camiasıyla, geçmişiyle mücadele eden bir takımımız. Gençler Birliği'nin tabii taraftar kitlesinde olması ve zaman zaman iyi yönetilmesi diğer kulüplere de örnek oldu diye düşünüyorum. Yücel tabii hemen Ankara Gücü'ne geçelim isterseniz.
1: Evet.
0: Tabii Ankara Gücü nereden bakarsanız bakın kuruluş tarihi yani resmi olmasa da 1910 yıllara dayanıyor. 1922'de resmi olarak kurulmuş. Tabii önemli bir kulübümüz. Türk futboluna damga vurmuş bir kulübümüz. Ali Osman Reklibay gibi önemli bir golcüyü çıkarmış. Umut Bulut gibi. Kaleci Adil Eriş gibi önemli bir efsane kadrosunda bulunduran. Hakan Kutlu gibi 391

0: bir maç forma giyen bir oyuncu. Hayati Soydaş yine 342 maç zaman zaman da TRT ekranlarında Hayat Hoca'yı görüyoruz, izliyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Ankara Gücü işte Türkiye Kupası'nda, Süper Kupa'da kupaları müzesine götüren bir kulüp. 54 sezon liglerde yer alan bir kulüp. Baktığımız zaman tabii bu ikinci lige yakışıyor mu? Yakışmıyor. Ama yapılan hatalardan dolayı, yapılan yanlışlardan dolayı Ankara Gücü maalesef işte şu anda ikinci ligde Recep Karatepe yönetiminde ligde yer alıyor. Sarılacıvertli takım oynadığı 4 maçta, geride kalan 4 maçta bir galibiyeti, bir mağlubiyeti ve bir beraberliği var. 5 gol atıp 4 gol yemişler, 4 puan toplamışlar. Tabi hedefi yeniden toparlanıp önce 1. lige, ardından Süper Lig'e dönmek istiyorlar ama bugünkü şartlara bakıldığında işleri o kadar da kolay değil. Çünkü borç var. Geçmiş yıllarda yabancı oyunculara yapılan tabi sıkıntılar var. Ödemeler konusunda sıkıntılar var. Baktığımız zaman Ankara Gücü bu lige yakışıyor mu? Altlıklara yakışmıyor. Özellikle taraftarlarının ateşli olması, takımlarına sahip çıkması, bu da önemli bir etken. Ama tabii taraftarın çabası yetmiyor. Yönetenlerin kulübü iyi yönetmedikleri için buralara kadar düştüler. Buralara aşağı daha düşmemek için mutlaka tedbir almaları gerekiyor. Toparlanıp yeniden üst tarafa doğru çıkmaları gerekiyor Ankara Gücü'nün. Çünkü şu andaki kadrosuyla, altyapısıyla Ankara Gücü tesisleşmesiyle de, tesislere de oldukça bir tesis. Umarım Recep Karatepe yönetiminde, teknik direktör Recep Hoca yönetiminde tekrar Ankara Gücü bir çıkış yakalar, yeniden layık olduğu yere döner. Çünkü mazisinde büyük başarıları var, mazisinde önemli oyuncuları var, mazisinde kupaları var. Bu kupaları sayısını arttırmakta yine Ankara Gücü'yü iyi yönetecek yöneticilerin elindedir diye düşünüyorum şahsen.
1: İsterseniz, şimdi evet, bir şey soracağım Sayın Sarıçoban. Gerçekten çok önemli bir taraftar kitlesi var ve zor durumlarda, özellikle altyapısı, ki Ankara'da esasında çok da genç, çok yetenekli futbolcular var. Transfer yasağı olduğu dönemde taraftarının o genç futbolculara, gençlerine destek vermesiyle geçen sene çok iyi işler çıkardı. Ve bunu devam ettirmek için uğraşıyor. Ama şöyle bir durum oluyor. Tam takımlar, bu Gençler Birliği'nde de öyle, biraz siz de buna bahseder gibi oldunuz. Biraz böyle takımlar borçlarını ödeyip transfer yasağı kaldırılınca altyapıdan gelen futbolcularına fazla olanak tanımamaya başladı. Gördüğüm kadarıyla.
0: Doğru, doğru tespit.
1: Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani kendi çocuğu, aidiyet duygusu yüksek, oralardan gelmiş, hatta kaptan olabilir. Ama bakıyorsunuz bir anda o çocuğu başka yere kiralıyor, başka yere gidiyor o çocuk. Dolaşıyor ve Ankara Gücü'nde, ki bunun gibi birçok kulüpte de var, altyapıdan gelen futbolcular azaldığı için bir, bütçe artıyor, iki, aidiyet duygusu, paraya dönük olan futbolcular daha çok gelip oynamaya başlıyor. Ve maliyetli futbolcular olduğu için gelenler de kulübün bütçesini daha da artırıyor. Bu kısır döngüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: İşte iki tane örnek önümüz. İşte Gençler Birliği ve Ankara Gücü'nün yaşadığı durumlar, ekonomik sıkıntılar. İlhan Cavcav dönemi, İlhan Cavcav sonrası. Yani en güzel ders alınacak bir ortam. Ankara Gücü de aynı şekilde. Ne zaman böyle hani kalitesiz yabancı, menajerlerin tuzağına düşen kulüplerin durumu ortada. Sadece işte ilk Ankara takımı değil, diğer takımların durumu da ortada. Yani mutlaka işte İlhan Cavcav nasıl gidip kendi seyrediyorsa, nasıl ki futbolcuları buluyorsa, Jeremy gibi bir oyuncuyu bulup getirip Madrid'e satıyorsa, iyi para kazandırıyorsa, ona koşa moşa gibi önemli oyuncuları bulup yine Türk futboluna kazandırıyorsa, işte bu model bulunmalı. İşte bu modelin bir tanesi Ankara'da Keçiören Gücü. Ya dün işte keyifle seyrettik. Ya kendi ayaklarına göre, bütçelerine göre bir yorgan bulmuşlar deyim yerindeyse. İyi gidiyorlar. Geçen sezon bildiğiniz gibi playoff'ta yer aldılar. Bu sezon da iyi gidiyorlar. Yani arkalarında böyle büyük bir holdingleri yok. Fabrikalar bölgesi değil. Yani destekleri belli. Yani demek ki orada iyi işler yapılıyor ki geride kalan 8 maçta Keçiören takımı 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 13 puanla yine ligde şu anda 6. sırada. Bu da gösteriyor ki şu andaki aritmetik Keçören takımı bu şekilde gittiği sürece play-off potasına girecek. Üretmeye devam edecek. Satmaya devam edecek. Zaten Anadolu takımlar işte buna Gençler Birliği dahil. Şimdi bakın son yıllarda Gençler Birliği'nde çıkan bir oyuncu var mı? Yok. İşte bir Arda Güler gitti. Çok iyi hala işte geçtiğimiz yıllarda da Gençler Birliği'nden para kazandırdı. Ama Ankara Gücü'nden böyle üst düzeye çıkıyor mu? Şimdi çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Bunun sıkıntıları ortada. Bunun sıkıntılarını ortada kaldırmanın bir tek yolu var. Siz de söylediniz. Bir defa tamam genç oyuncu işte Atilla Hocam da bahsetti. Birden oynatamazsınız ama işte 21 kişilik kadroda 11 artı işte 5 oyuncu değişiyor. 16. Ya bu gençlere ikişer ikişer her hafta kadroyu alırsanız bu oyunculara işte skor 2-0 olunca son 5 dakikada 10 dakikada oynatma şansı bulursanız bu gençler kendiliğinden öne çıkacaktır. Hem maliyetleri düşük olacaktır. Ama siz isimleri belli olmayan, ülkeleri fazla belli olmayan oyuncuları yüksek maliyetlerle getirip işte eurolarla dolarlarla sözleşme yaparsanız sonuç ortada. Ondan sonra işte bize kimse yardım etmiyor. Belediyelere koşuyorlar, siyasilere koşuyorlar. Bu iki sistem en kolay sistem. Eğer siz orada yönetici olduysanız siz ne o kulübe verdiniz? Maddi anlamda değil, manevi anlamda da ne verdiniz? Bunlar çok çok önemli. Yani yoksa özür dilemek çok kolay. Başarısı olduk özür dileriz. O peki o taraftarın cebinden harcadığı para ne olacak? Sanayide çalışan, lokantada çalışan, öğrenci olan çocukların, gençlerin, bayanlarımızın, kadınlarımızın bilet alarak, kombine alarak, türbinlere koşup destek verdikleri emek ne olacak? Kolay, işin kolay. İşte üst tarafta da görüyoruz. Milli takımlarda da görüyoruz. Özür dileriz. Özür dileriz sadece güzel bir slogan, güzel bir deyim. O nedenle mutlaka üretim konusu. Çünkü Gençler Birliği'nin tesisleri bu yönde çok çok iyi. Ankara'da da çok sayıda tesis var. Yani Gençler Birliği'nin tesisi var, Ankara Gücü'nün tesisi var. Yine Ankara Demir'in kendi sahası var, Etimesgut'un kendi sahası var. Baktığımız zaman o nedenle ilçeleri çok büyük. İlçelerde güzel güzel stadyumlar var, sahalar var. Mutlaka yeniden bir yapılanma gerekiyor Ankara takımlarında diye düşünüyorum şahsen.
1: Peki çok yakından biliyorsunuz Eskişehir'de, Eskişehir Sporu'da bir çıkışı var, bir yükselişi var. Çok zor durumlara düşmüştü ama biraz daha kendine geldi Eskişehir Spor. Biraz onlardan da bahsedelim.
0: Elbette İç Anadolu'nun önemli kentlerden bir tanesi Eskişehir Spor. 1965 yılında Akademi Gençlik, İdman Yurdu ve Yıldıztepe Gençlik takımlarının birleşmesi sonucu kurulan bir futbol takımı. Siyah kırmızılı renkleri aldı. Neden akademi gençlik ön plandaydı? Bildiğiniz gibi akademi gençlik üniversiteye bağlı. O dönemde işte Anadolu Üniversitesi İzmir'deki bir turnuvada başarılı olunca Orhan Şeref Apak niçin sizlerliklere katılmıyorsunuz diyerek Eskişehirleri ikna etti. O dönemde Eskişehir'in esnaf birliği, birlikleri böyle zengin iş adamları bir araya gelerek Aziz Boler başkanlığında bir yönetim oluşturdular. Yalçın Kılıçoğlu'nun önemli katkısı, Yalçın Kılıçoğlu biraz daha yaşasaydı herhalde Eskişehir Spor daha böyle büyük tesislere sahip olurdu. O 1965-74 yılları arasındaki başarılarını daha büyük başarılar eklerdi. Ama olmadı. Yalçın Kılıçoğlu'nun vefatından sonra Eskişehir Spor'a böyle büyük bir sponsor gelmedi diye düşünüyorum. Tabii Eskişehir Spor'un geçmişi tabii parlak, çok dolu. 1965-1974 yılları arasında fırtına gibi esen bir eser. Ligde ikincilikleri var. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlığı Kupası, Türkiye Kupası. Zaman zaman televizyon ekranlarında da dile getiriyor. Örneğin işte Ziya Doğan Hoca'nın bir beyanatı var. Eğer diyor o dönemde var olsaydı Eskişehirspor en az 5 yıl üst üste şampiyon olurdu diyor. Doğru, VAR sistem olmadığı için o dönemde maalesef elinden şampiyonlukları alınmış. Tabi Avrupa Kupası'nda da başarıları var. Bildiğiniz gibi Sevilla gibi bir takımı Eskişehir'de şehrin ortasından geçen Pors nehrine döktüğü değerlerle Fethi Hoca'nın 1-0 mağlubiyetten son 7 dakikada merhum Fethi Eper'in attığı gol 3-1'lik galibiyet tarihe büyük bir not düştü tabii. Bu da Eskişehir Spor'un önemli başarısı. Süper Lig'deki uzun yıllar yer aldı. İkincilikte yer aldı. Birincilikte yer aldı. Üçüncülikte yer aldı. Amatör kümeye düştü. Yeniden küllerle doğdu. Ama uzun yıllar sonra 2011-2012 sezonunda Halil Ünal başkanlığında, Ersun Yanal yönetiminde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde uzun yıllar sonra tekrar Avrupa kupalarına katıldı. Fransa'nın Marsilya takımıyla mücadele etti. İskoçya'nın Saint-Jose takımıyla mücadele etti.

0: Bu da Eskişehirspor'un önemli bir bilgi notuydu ama 2015'ten sonra maalesef sıkıntılar meydana geldi. Bu sıkıntılardan sonra işte Süper Lig'den düşüş, birincilikten aşağı iniş, ikincilik, üçüncilik, amatör küme. Tabii iki yıllık bölgesel amatör ligin ardından Ulaş Entop Başkanlığı'nda Eskişehirspor tekrar işte üçüncülükte. Geçtiğimiz sezon tabii Kütahyaspor'a kaptırmışlardı grupta şampiyonluğu. Hakan Şapçı yönetiminde bu sezon geride kalan işte 5 maç oynadı. 3 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 16 gol attı. 6 gol yedi, 10 puan. Dün de Akşehir deplasmanında 3-0 gibi önemli bir skorla galip geldiler. Hafta sonu evet. Bu ligin önemli takımlarından Ankara Etimesgut takımı ile oynayacak. Etimesgut takımı da bana sorarsanız grubun gizli liderlerinden, iyi bir takım, kapalı bir kutu öyle gözüküyor. 12 puan topladılar. Tabii grupta Bursa Gemlik takımı da var ama Bursa Gemlik takımı 13 puanla lider durumda ama Bursa Gemlik takımını da Bursa Spor'un altyapısı olduğunu belirtelim. Kısaca tabii üçüncülükte Eskişehir'de yer alan
1: sadece bir dakikam kaldı.
0: Evet, Anadolu Futbol Kulübü ve İskambel yönetiminde onlar da iyi işler yapıyorlar. Yine Konya Spor'un başarısı ortada, Süper Lig'de yer alıyor. Sivas Spor'da zaman zaman bahsediyoruz. Tabii İç Anadolu bölgesinde Kayseri Spor'dan, Sivas Spor'dan, Konya Spor'dan ve Ankara takımlarından ve Eskişehir'den de çok sayıda Türk futboluna oyuncu çıktığını belirtmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolay gelsin. Haftaya cumartesi pazar tekrar birlikte olacağız.
0: Elbette. İyi yayınlar diliyorum ben de. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Saatimiz 14.59'u gösteriyor. Az sonra saat 15'te haber bültenimiz var. Haber bülteninin hemen ardından sadece ve sadece voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Savaş Eskigülek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte olacak ve bildiğiniz gibi Sultanlar Ligi başladı ve gerçekten hangi takımın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ve burada bu ligin başlangıç haftasını konuşacağız Savaş Eskigülek'le özellikle. Bir de İstanbul Gençlik Spor Kulübü Voleybol Altyapı Sorumlusu Şeref Tok bizim konuğumuz olacak. Bildiğiniz gibi son haftalarda altyapıları biraz daha öne çıkardık voleybolda. Çünkü bir başarı var ve bu başarının sırrı bazı kulüplerin altyapıdaki çıkışı. İşte bunu konuşacağız İstanbul Gençlik Spor Kulübü Voleybol Altyapı Sorumlusu Şeref Tok'la. Az sonra haber var, haberlerin ardından birlikte olacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu sempozyum, çok sayıda ülkeden araştırmacıyı küresel krizlere çözüm arayışı için İstanbul'da bir araya getirdi. Sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Talep Gönül'ün Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı dönemindeki sorumluluğuna ilişkin. Bakanlık bu talebe karşı harekete geçti. Teftiş kurulu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda göz

0: altına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sayınbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'daki yoğun hava trafiğinde yine ilk sırada yer aldı. 21-27 Eylül döneminde günlük ortalama uçuş sayısında Amsterdam, Paris ve Frankfurt'u geride bıraktı. Yargıtay'dan kira bedelinin belirlenmesine ilişkin emsal niteliğinde bir karar geldi. Kira sözleşmesi yenilenmiş olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. İlk sözleşmenin başlangıcına göre geçen sürelerin gözetilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yurdun bazı kesimlerinde hafta ortasına kadar yer yer yağış devam edecek. Ancak perşembe itibarıyla hava sıcaklığı yeniden artacak. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie Google Earth üzerinden İsrail'in Gazze'deki soykırım ve yıkımına dikkat çekti. Gazze'deki yapıların %82'sinin zarar gördüğünün altını çizdi. Kışın yaklaşmasına işaret eden Jolie, nüfusun %94'ünün barınma desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinelerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece. Haberleri sunduk.

De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.13'ü gösteriyor ve voleybol konuşmaya başlayacağız. Saat 16'ya dek sevgili dinleyiciler konuklarımızda ve ilk olarak da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: Ben çok iyiyim. Özellikle voleyboldaki bu çekişme, voleyboldaki bu mücadele daha ilk haftadan beni keyiflendirdi.
2: Evet, ben de şu anda özellikle Kuzey Boru ve Afyon Belediyesi Yüntaş takımının karşılaşmasını takip ediyorum YouTube kanalından federasyonumuzun. Maç bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Ama yani inanılmaz keyifli bir karşılaşma oluyor. Şu anda setler bir bir devam ediyor. Üçüncü set oynanırken de Afyon, konuk ekip Afyon Belediyesi Yüntaş'ın da 6-3'lük bir üstünlüğü var. Şöyle söyleyeyim. Hani değişik bir lig başlangıcı olacak demiştik. Nitekim öyle oldu. Sakatlıklar olabileceğini söylemiştik. Şeyler dönüşünde biliyorsunuz hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarda oyuncusu bulunan takımlar için sakatlıkların olabileceğini söylemiştik. Maçlarda riske edilebilecek oyuncuların daha dikkatli olmasını, Allah korusun sakatlık olmasını söylemiştik ama maalesef 2 günde 3 tane oyuncunun karşılaşmaya başlayamadığını gördük. Hem antrenman düzeylerinden hem de milli takımlar sürecinden yorgun gelen vücutların birazcık dinlenmeye ihtiyacı var gibi görülüyor. Allah kolaylık versin, çok kolay bir iş değil gerçekten. Sürekli yani bir ay toplasanız 12 ayda bir ay ya tatil yapıyorlar ya yapmıyorlar bu sporcular. Allah kolaylık versin, gerçekten kolay bir şey değil voleybolcuların işi. Bütün sporlar zor, kabul ediyorum ama voleybol kadar bu kadar sık ve yoğunlukta olan bir branş çok fazla görmüyorum ben.
1: Peki dünü nasıl değerlendiriyorsunuz alınan sonuçlar açısından?
2: Dün 2 tane karşılaşma vardı. Sizinle yayındayken sona eren Vakıfbank karşılaşması vardı. Vakıfbank yani idare etti diyebileyim. Çünkü karşısındaki takıma göre birazcık daha avantajlıydı. Kendi evinde oynuyordu. Beşiktaş hiç beklemediği bir şekilde direnci 3. sette gösterdi. 4. sette neredeyse kafa kafaya gitti diyebilirim ama tabii Kıfbank'ın çok gerçekten çok önemli yıldızları var ve bu maçı kazandı. Esas karşılaşma heyecana getiren, bizleri tabiri caizse ekranları başına kitleyen karşılaşma Bursa'da oynanan Nilüfer Belediyespor Eker Eczacıbaşı Peron İstanbul karşılaşmasıydı. Yüce Bey, o karşılaşmayı da sonradan tekrardan takip ettim. Baktığım zaman gerçekten Eczacıbaşı'nın gidip maçı kaybedip geri dönüp kazandığını söyleyebilirim kısa bir şekilde anlatmak gerekirse. Yani çok iyi başlayan bir Nilüfer Belediyespor vardı. Bu arada Fenerbahçe de bugün tabii yeri gelmişken evet, söylüyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı. 3-0'lık bir galibiyet aldı. Tebrik ederim ilk haftadan. Onlar da önemli bir sürece girdiler. Hem teknik ekip olarak hem oyuncu kalitesi bakımından. Şöyle söyleyeyim, Nilüfer Belediyespor karşılaşmaya çok iyi başladı. Özellikle Yasmin Bedat Ganiki geçtiğimiz sene Fenerbahçe'de oynamıştı. Bir de Groçka'yla inanılmaz bir hücum yüzdesi buldu. Eczacıbaşı Peron İstanbul'un da fazla sayıda hata yapması, manşette sorun yaşaması ve özellikle pasör Elif'in henüz takıma intibak edebilecek bir seviyede olmadığını gözlemlediğimiz karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti ve maçtaki ilk puanını aldı. Ama işte her şey 3. setten sonra başladı. İnanılmaz bir Ebrar resitali izledik. Ebrar 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken de milli takımımızdaki olması halinde neler yapabileceğini gösterdi. Tek sevindirici tarafı sakatlıktan çıkıp böyle bir karşılaşmada, 2-0 geriye düşülen bir karşılaşmada Bursa seyircisi önünde 26 sayıda takımının galip gelmesine gerçekten çok büyük katkı yaptı. Manşet düzeyi oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Ebrar zaten biliyorsunuz hani alt yaş gruplarında

0: derken smaçör oynamış ama daha sonra pasör çaprazı olarak evrilmişti. Ve milli takımımızda da gittiği takımlarda da pasör çaprazı olarak görev yapmıştı. Bununla birlikte Evrar manşetini inanılmaz şekilde geliştirmeye devam ediyor. Ve benim bu görmüş olduğum Evrar beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü iyi bir Evrar'ın her zaman için hem Eczacıbaşı Peron İstanbul'a hem de milli takımımıza oldukça katkısı vardır. Yeni transferlerden Veitsel ve Uzelat'ın iyi bir şekilde dönüş yaptığını gördük. Dilek'in Elif'ten sonra oyuna girmesiyle düzelen bir pas trafiği olduğunu gördük. Antropova da önemli bir transfer biliyorsunuz. Antropova ve Işıkeva Eczacıbaşı'nın yeni transferleri. Baktığımız zaman da bu oyuncuların henüz daha takıma intibak edemediğini gördük. Ama Nilüfer Belediyespor'un özellikle ilk İki setteki mücadelesi gerçekten ligin kalitesini yansıtmaya bakımından ilk haftan itibaren bize önemli bir ışık verdi diyebiliriz. Keza aynı şekilde Nilüfer Belediyespor Eker'de az önce bahsetmiş olduğum gibi Yasemin Bedatkani 25, Goreçka 18, geçen sene de Nilüfer Belediyespor'da yer alan Çayiç'te 15 sayılı çift haneli sayılarda katkılar yaptılar ve takımın lige bir puanla başlamasına sebebiyet vermişlerdi. Voleybol severleri, voleybolu yakından takip eden voleybol severler hatırlayacaktır. Geçtiğimiz sene Eczacıbaşı'nı Bursa'da yenmeyi başarmıştı. Hemen iki hafta sonra da Galatasaray'ı yenerek önemli bir iş yapmıştı. Nilüfer Belediyespor programlarımıza da konuk olan Gökhan Durmaz'ın yönetiminde.
1: Şimdi bugün de devam ediyor karşılaşmalar ve nasıl bir hafta bekliyorsun şu kalan maçlarda?
0: Vallahi demin söylediğim gibi şimdi Afyon Belediyesi Yüntaş Kuzeyburnu Aksaray'da kendi sahasında yani deplasmanda oynadığı bir karşılaşmada 3. seti almaya yakın. Yani 10'a 4 olmuştu skor, şimdi 10'a 6 olmuş. Hemen güncelleyelim bilgilerimizi. Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, yani ligin ilk haftalarında takımların hedef karşılaşmaları vardır. Ne demek bu? Manisa Büyükşehir Belediyespor için ligin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşılaşmak, İstanbul'da Fenerbahçe'yle karşılaşmak bir fikstür talihsizliğidir. Zaten Fenerbahçe Avrupa şampiyonu olabilecek kadrosuyla geçtiğimiz seneye göre de çok fazla büyük bir transfer yapmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşması bir hedef karşılaşma değildir. Ama işte Afyon Belediyesi Yüntaş'ın Kuzeyboru ile oynayacağı karşılaşma bu hedef karşılaşmalarından bir tanesidir. Keza aynı şekilde 5-8 klasmanında ismini geçirmiş olduğumuz Aras Kargo ve Zeren Spor'un karşılaşması bugün saat 16'da yine voleybol severleri ekranları başına kitleyecektir federasyonumuzun YouTube kanalından. Yine aynı şekilde İlbank ve Göztepe Yupo takımlarının karşılaşmaları bir hedef karşılaşmadır. Bunlar hep 5-8 arasındaki sıralamada kazanıldığı zaman önemli avantajlar elde edilebilecek karşılaşmalar mahiyetinde. Ve tabii ki günün son karşılaşması Türk Hava Yolları ile Galatasaray-Daikin arasında oynanacak. Galatasaray-Daikin biliyorsunuz Wild Card'la Şampiyonlar Ligi'ne katıldı 8 sene sonra. Bakalım bu kadronun neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz. Türk Hava Yolları dinamik bir takım. Yurt dışındaki kamplara gidemedi, çalışmalara katılamadı. Bu yani Rus oyuncularının olması sebebiyle vize sorunu yaşamıştı. Ama her ne olursa olsun Türk voleyboluna giriş yaptığı andan itibaren önce ikincilikte, sonra birincilikte, ardından da Sultanlar Ligi'nde ki Şampiyonlar Ligi'nde bile yer aldı biliyorsunuz Türk Hava Yolları. Bakalım bu sene neler yapacak. Galatasaray için de bugün önemli bir karşılaşma. Neden önemli bir karşılaşma? Galatasaray da ilk dört için önemli karşılaşmalardan bir tanesine çıkacak. Ligin ilk karşılaşması olmasına rağmen Türk Hava Yolları ile. Hep söylediğiniz bir şey var. Bakalım Galatasaray'ın dişli takımlarla sezonun ilk maçları biliyorsunuz her maç İlk maçlar zordur. Evet. Bütün maçlar ilk maçlarda zordur. Bütün rakipler sezona iyi bir giriş yaparak 3 puanla veya galibiyetle puan ve puanlarla girmek isteyecektir. Bakalım Galatasaray'ın bizim naçizane görmüş olduğumuz eksiklikleri, pasör ve smaçör eksikliği Türk Hava Yolları gibi sezona iyi giriş yapıp hedefinde ilk 4'ü, ilk 5'i sıralayan bir takım için neler gösterecek? Bu karşılaşmada saat 19'dan itibaren TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak voleybol severlerle buluşacak. Bunu da hemen belirtelim.
1: Şimdi dün esasında biraz da Sultanların Avrupa kupalarındaki mücadelesini konuşmaya başlamıştık ama dinlemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Kısa bir özetle Bugün de anlatacaklarımla

0: kadın voleybolcularımızın, kadın voleybol takımı oyuncularımızın, kulüplerimizin Avrupa mücadelesi nasıl geçer? Hani böyle ara ara Şampiyonlar Ligi dışında kupalar da getiriyoruz. Bu kupaları kazanma olasılığımız nedir? Olabilir mi? Olursa hangi takımdan gelir? Bunları da konuşabilir miyiz?
1: Elbette. Şöyle söyleyeyim, sondan başlayarak 3 numaralı kupadan başlayarak başlamak gerekirse 3 numaralı kupa Safe Challenge Cup'ta 16'lı final etabıyla Avrupa'ya başlayacak takımımız Aras Kargo. Aras Kargo'nun kadrosu Challenge Cup için gerçekten yeterli ve elverişli. İlk turda da Yunanistan'ın Kifissia ile Kuzey Makedonya'nın Rabotnički Üsküp takımının galibiyle karşılaşacak. Her iki takımın da voleybol seviyesi ve kadro yapısı Aras Kargo'nun birazcık altında. Dolayısıyla Aras Kargo'nun 16'lı, 8'li final ve devamında da çeyrek finalden sonra 4'lü finale doğru ilerleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Aras Kargo gerçekten ilk kez böyle bir Avrupa tecrübesi yaşayacak ki biliyorsunuz konuk olarak almıştık Aras Kargo baş antrenörü Supi Doğancı'yı programımıza. Onların da hedefi İzmir'de kadın voleybolunda Avrupa'yı tekrardan canlandırmak. Elleri için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Ben Aras Kargo'nun Safe Challenge Cup'ta en az bir yarı final göreceğine inanıyorum Yüce Bey. Biz üst turda Zeren Spor geçtiğimiz sene biliyorsunuz hem sponsoru olduğu hem de gayet iyi mücadele ettiği, hepimizin dillerine doladığı, ah bu ilk karşılaşmada 2-0'dan şu maçı vermeseydik dediğimiz İmoko karşılaşmasından sonra bu sene ülkemizi Sev Cup'ta temsil edecek. Sev Cup'taki temsilcimiz Zeren Spor Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelecek olan takımla karşılaşacak. Kim onlar da? Hercek ve Maritsa Plovdiv karşılaşmalarının galibiyle Zeren Spor 16'lı final etabına gelecek. Zeren Spor'un geçen senekine göre kadro yapısının birazcık daha maliyetli, bütçesi düşük olarak görüyorum. Yani bu turnuvada hani ilk iki turu geçerler ama sonrasında ne olur İtalyan takımlarıyla eşleşme durumunda İtalyan takımlarına dönebilir. Tabii ki spordur bu ama Zeren Spor'un Sev Cup'ta işinin çok da kolay olmadığını söyleyebilirim. Ve gelelim Avrupa Voleybolu'nun kadınlar kategorisindeki en önemli turnuvasına, Sev Şampiyonlar Ligi'ne. Sev Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir zaman sonra ilk kez 4 takımla katılacağız. Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve 8 sene sonra Wild Card ile bir davetiye, özel davetiye ile lige katılan, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray. İşin ilginç tarafı hani en son torbadan, en son kuradan çıkan takımımız Galatasaray ama en kolay kurayı çekip E grubunda Polonya'nın Lutz, Almanya'nın Thüringen, Romanya'nın Volantari takımıyla eşleşti. Ben Galatasaray'ın burada mutlak surette ilk ikiye gireceğini ve hatta Lotsu yendiği takdirde de grup lideri olarak çeyrek finale direkt çıkabileceğini düşünüyorum. Dörtlü finale ev sahipliği yapacak olan, üçüncü kez ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe Medicana'nın Milano takımıyla, İtalya'nın Milano takımıyla, Paris'in uzatmalı şampiyonu Paris Levallois Paris Saint-Cloud takımıyla ve Macaristan'ın Vasas Obuda takımıyla eşleştiğini söyleyelim. En dişli grup Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Keza aynı şekilde Eczacıbaşı Peron İstanbul'da Savino Del Bene Scandic İtalyan takımıyla karşılaşacak ve grupta yer alacak. Obrenovac Sırbistan'dan ve elemelerden gelecek bir takım var ki o takımların karşılaşmalarında da uluslararası voleybol hakemlerimiz hem bir tanesinde Nurper Özbar, diğerinde Erdal Akıncı görev yapacak ve son şampiyon hem ligimizin hem kupaların hem de Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, 7 kez şampiyon olan Vakıfbank'ta A grubunda Polonya'nın Opole, Fransa'nın Miloz ve elemelerden gelecek olan Porto Andalucia ile Beveren Maribor takımlarının galibiyle oluşacak olan bir takım var ki Vakıfbank'ın rakiplerinin ikinci karşılaşmasında da başhakem olarak Seçkin Yener görev yapacak. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe ile Eczacı'nın grupları diğerlerine göre birazcık daha zor. En kolay grup Galatasaray'ın grubu. Vakıfbank'ta da çok fazla zorlanmadan, ki biliyorsunuz dün de bahsetmiştim, Vakıfbank'ın kadrosu geçtiğimiz seneye göre birazcık daha düşük bütçeli, gelecek vadeden oyunculardan oluşmuş. Bakalım Giovanni nasıl takım hazırlayacak. Bakalım, her şeyden önce de 6 Ekim'de Antalya'da oynanacak sezonun ilk resmi kupası olan Aksa Sigorta Şampiyonası

0: Şampiyonlar Kupası'ndaki karşılaşma, Eczacıbaşı Peron İstanbul'la Vakıfbank arasındaki karşılaşma gene voleybol severlerin büyük ilgisini çeken bir karşılaşma olarak, bizim de takımların zorlu mücadelelerde sezon başına olmasına rağmen son durumlarını görmemiz bakımından önemli bir karşılaşma olacak.
1: Burada özellikle Vakıfbank'ta Guidetti biraz sezona yüklenmeden veya yavaş yavaş yükselerek performansı çıkan bir grafikle başlıyor. Burada Eczacıbaşı'nın dünkü karşılaşmadan sonra Vakıfbank'ın bu hani fazla transfer yapmadan değişik bir kadro kurarak yürümesi bir avantaj olabilir mi kupa için?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, her iki takım için de tabii ki Antalya'ya gitmek gelmek bunlar ayrı bir konu. Ama Eczacıbaşı'nın 3-2'lik gerçekten büyük efor tüketilmesini sağlayan bir Nilüfer Belediyespor karşılaşması vardı. Ve şöyle söylemek gerekirse Aras Kargo'nun, ki dün de bahsetmiştim hatırlarsanız, Aras Kargo dostluk turnuvasında iki takımın da çok fazla eksiği yoktu. Ve Vakıfbank karşılaşmadan galip gelerek turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı. Eczacıbaşı Peron İstanbul karşısında bir nevi o kupanın rövanşı olacak. Ama tabii resmi karşılaşmalarda Giovanni'nin sizin de belirttiğiniz gibi oyuncuların tamamını sürekli olarak hazır etmek gibi bir desturu var. Yani mottosu var. Buna uygun olarak da bütün oyuncularına yer veriyor. Oyuncular da saha maçlarda yer veriyor ve hazır olarak çıkıyor. Yani hep söylediğiniz gibi Giovanni bir 6-7 kişiyle değil 12-13 kişiyle maçlarını oynuyor dersek geçtiğimiz senelere bakarak. Evet. Dolayısıyla Vakıfbank'ın Eczacıbaşı karşılaşmasındaki hedefinin net olarak belli olduğunu, ama burada esas önemli olanın Bregoli'nin, yani Eczacıbaşı Peron İstanbul'un neler yapabileceği. Çünkü ben özellikle tekrar tekrar baktığımda Elif'in de Dilay'ın da henüz istenen seviyede toplar atamadığını gördük. Eskiden Boşkoviç bol oynuyor derdi voleybol severler Eczacıbaşı için. Dünkü karşılaşmaya baktığımızda da Ebrar Karakurt'a yönelik bir ağırlık vardı. Böyle olunca da Vakıfbank gibi boy ortalaması oldukça yüksek bir takım bu bloklarda Vakıfbank. Bu böyle olunca da bakalım ortaya nasıl bir seyir zevki yüksek olan bir karşılaşma çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Ama tabii derbi karşılaşmasıdır. Favorisi önceden belirlemek zordur. Ama her ne olursa olsun iki İtalyanın bütün kozlarını sahaya yansıtabilecekleri bir prestij karşılaşmasına çıktıklarını belirtebilirim İce Bey.
1: Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Çünkü reklam arası vereceğim. Ardından kısa bir şarkımız var. Daha sonra yine voleybol konuşmaya devam edeceğiz. Bu kez bir konuğumuz olacak Savaş Eskigülek. Bildiğiniz gibi altyapıyı konuşuyoruz. İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu Şeref Tok bizlerle birlikte olacak. Kısa bir ara, ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.35'i gösteriyor. Savaş Eski Gülek'le birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Şimdi konuğumuzun telefonunu bağlamaya çalışıyoruz. Bir sıkıntı oldu bildiğimiz kadarıyla. Sevgili dinleyiciler, Savaş Eski Gülek, hoş geldin tekrar.
2: Merhabalar, hoş buldum tekrardan Yüce Bey.
1: Şimdi Türkiye'deki altyapı, ki dün es voleybolu da konuşmuştuk. Şimdi burada nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle hani kadın voleybolunda bir altyapı var ama erkek voleyboluyla kadın voleybolunu kıyasladığınızda nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şu anda konuğumuz da bana mesaj çekti. Telefonum açık, bekliyorum dedi. Bilgi verelim arkadaşlarımıza Yüce Bey. Şöyle söyleyeyim. Kadın voleybolunda gerçekten oyuncu havuzu dediğimiz ilginin ve talebin gerçekten çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buna keza aynı şekilde erkek voleybolunda bu kadar büyük bir ilginin, daha doğrusu talebin gelmediğini söyleyelim. Olanların da zaten özellikle Şeref Tok gibi, Hamit Bilmez gibi, işte Güntaç Yılmaz gibi birçok emek veren, birçok idealist voleybol altyapı antrenörlerinin tabiri caizse çeşitli fedakarlıklar yaparak ortaya çıkarttığı oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Bunun için yapılması gereken şeyleri neler, yani nelerin yapıldığını ve nelerin yapılması gerektiği yönündeki bilgileri de bu işin mutfağında olan, hiçbir zaman için A takım hedefim olsun, ben A takımda görev yapayım tarzında bir düşüncesi olmadan sürekli olarak Türkiye'nin erkek voleybol altyapısına hizmet veren Şeref Tok gibi arkadaşlarımızdan, antrenör arkadaşlarımızdan alabiliriz. Ama şurası bir gerçek. Mutlak surette bir şeylerin değişmesi, bir şeylerin daha fazla gelişmesine ihtiyacımız var erkek voleybolunda. Hep söylüyoruz yani Yüce Bey, bir tane TVF Spor Lisesi var ki geçtiğimiz hafta içerisinde, içinde bulunduğumuz son hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanımız da Türkiye Voleybol Federasyonu spor lisesini ziyaret etti. Elde edilen başarılarla birlikte sistemin nasıl ilerlediğini

0: olsun da yası yemek yediği, nasıl oturup nasıl konuşulduğuna ve yabancı dillerine varana kadar büyük bir komple eğitimden geçerek voleybola hizmet etmesini sağlayacak evet. yatırımların yapılmasına fayda var.
1: Ve konuğumuz telefon hattımızda İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu Şeref Tok. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Yüce Bey. İyi yayınlar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Sizleri de hayranlıkla takip ediyoruz.
1: Çok kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Bizler de sizi hayranlıkla takip ediyoruz. Çünkü voleybolumuzun altyapısı sizlerin omuzlarında yükseliyor. Biz de bunları her zaman saygı duyuyoruz ve her zaman programımıza konuk etmek istiyoruz. İsterseniz kulübünüzü, voleybolda, altyapıda nasıl bir çalışma yapılıyor? Bunları dinleyicilerimize belki bir zamanlar programımıza bağlandığınız zaman duymamış olanlar olabilir. Kısa bir şekilde de aktarırsak sevinirim.
2: Teşekkür ederim. Ben Şeref Tok, İstanbul Gençlik Spor Kulübü'nün voleybol takımlar sorumlusuyum. Geçen sezon iki defa sizlerle beraber olma şansını yakaladık. Oradaki projelerimizi, çalışmalarımızı sizlere aktarma fırsatını elde ettik. Geçen yıldan bugüne ne geldi? Neler yaptık? Onlardan biraz bahsedelim. Spor Bakanlığımız çok güzel bir projenin başına bizleri getirdi. Sağ olsunlar. Tesislerimizi, malzeme noktada lojistiklerimizi, her şeylerimizi tedarik ederek valilik, Milli Eğitim Bakanlığı işin içinde okullarda taramalar yaparak 39 ilçede, İstanbul özelinde konuşuyorum, tespit ettiğimiz sporcuları bizlerin kontrolünde müthiş bir proje kapsamında elit ve atletik olan çocukları bulup sınıf sınıf, okul okul dolaşıp bunları bir araya getirip harmanlayıp bunları A takımlarımıza hazırlama noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçen sene yaptığımız proje, bir araya getirdiğimiz oyuncu grupları Türkiye şampiyonalarında katıldığımız organizasyonda kulüpler arası Türkiye şampiyonu olarak meyvesini verdi. Bu sene tekrar taramalara giriş yaptık bu hafta itibariyle. Okul okul, sınıf sınıf, ilçe ilçe dolaşıp voleybola fiziksel uygunluğu olan, becerisi olan, motorsal becerisi uygun olan, atletik olan sporculara kendi branşımızla ilgili olarak bakanlığımızın da bize sunduğu hizmetlerle onları bir proje kapsamında bir araya getirip teknik, taktik ve A takımlarımıza atabilecek bir sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen sene yoğun bir şekilde yaptığımız proje meyvelerini vermeye başladı. Bir oyuncu gruplarımız oradan çıkmaya başladı. Sonuç da almaya başladık. Kulüpler arası organizasyonlarda Türkiye şampiyonu da oldular. Oradan da tespit ettiğimiz hedef oyuncu gruplarımız var. Onları da milli takımlarımıza, milli takımımızın o geniş havuzuna atmaya çalışıyoruz, atacağız. Bu sene de tespit ettiğimiz oyuncu grupları var. Dediğim gibi iki haftadır yoğun bir şekilde okul taramalarına giriyoruz. Şimdi Bayrampaşa merkezde hatırlarsanız daha önceden konuştuğumuzda evet. Bayrampaşa merkezde çalışıyoruz biz dedik. Bunun da özel bir nedeni vardı, sebebi vardı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı yaklaşık 7-8 yıldır taramalar yapıyor bir proje kapsamında. Yetenek tarama testleri yapıyor. Bu testlerde Türkiye genelinde Bursa, Nilüfer ve özellikle de İstanbul'da Bayrampaşa bölgesinin voleybola yatkınlık düzeyleri en yukarıda çıkıyordu. Biz de dedik ki İstanbul'da biz bunu yapacaksak Bayrampaşa merkezli yapalım. Daha önce benim çalıştığım kulüplerde de aslında biz Bayrampaşa merkezli çalıştık ve şu an erkek voleybolunda çok sayıda oyuncu grubumuz milli takımlarımıza veya kulüplerimize hizmet eder noktadalar. Biz de doğru yerde projemizi başlattık diye düşünüyoruz. Diğer o ilçelerde de yaptığımız taramaları peyderpey buraya alarak, ama Koçbaşı burayı belirleyerek, buradan A takımlarımıza oyuncular atmaya çalışıyoruz. Çok sayıda şu an milli takımlarımıza, milli takım havuzumuza yönlendirdiğimiz, hazırladığımız, şu an 4. sınıfta, 3. sınıfta olan ama bizim onları direkt milli takıma hazırladığımız hedef oyuncularımız var. Biz onlara şunu söylüyoruz: 2032 olimpiyatları, 2030'un üzerindeki Avrupa Dünya Şampiyonalarına biz sizleri hazırlıyoruz. Önümüzde 4-5 yıllık bir süreç var. Uzun bir süreç var. Biz bütün planımızı, programımızı sizlerin bu sürecine adaklandık. Hem eğitim süreçlerini hem de sportif süreçlerini takip ederek, devletimizin de imkanlarını onlara sunarak çocuklarımızı o milli takımımızın havuz atını, özellikle de erkek noktasında havuzu daha da genişletip o noktada

0: kadın takımlarımızla daha yarışır bir noktaya en azından getirmeye çalışıyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil ama bizde de öncü olan taraftalar. Şu an erkeklerimizle biraz önce dinledim. Savaş abi çok güzel şeylere değindi.
1: Evet.
0: Bizim kadınlarda da aslında bize motive olup erkek tarafını yukarı çeker noktada var. Milletler Ligi'nde iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum aslında erkeklerde. Avrupa Şampiyonası'nda da o yansır mıydı? Yansıyabilirdi. Çok net olabilirdi ama orada bazı hedef oyuncularımızın, değerli oyuncularımızın sakat olması takımın biraz aksamasına neden oldu. Bizler birkaç oyuncu değil de o oyuncuların da alternatiflerini alttan çıkarmamız noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz mesela, bazı konulara da değinmek isterim. İşte erkek voleybolunda ekol olarak bir İtalya
1: evet.
0: görünüyor projeler olarak, bir Polonya görünüyor projeler olarak. Biraz önce Savaş abi de değindi. İşte evet. TFS polisesi var. Bir tane ama. Şimdi ortaokul kısmı açılacak söyleniliyor. Bakan Bey'in öyle bir söylemi oldu. Onların sayılarının arttırılması gerekiyor. Pilot bölgeler belirlenmesi gerekiyor. Çünkü Polonya böyle çalışıyor. Özellikle ben yayına girmeden önce birkaç gündür de bunun üzerinde bayağı araştırdım. Polonya tamamen federasyonun belirlediği pilot liseler üzerinden. Aslında baktığımız zaman ben de mesela yatılı okullarda okudum. Oralardan çok sayıda oyuncular çıkıyordu. İşte federasyon başkanları güreşte de eskiden bunlar
1: evet,
0: çok vardı.
1: Doğru.
0: Güreş iktisas yatılı okulları vardı. Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta belli noktalarda. Savaş abinin de biraz önce değin gittiği gibi onların o belirlediğimiz bölgelerde sayıların arttırılması lazım. Yani herkesi Ankara'ya getirmektense.
1: Çok doğru. Çok
0: yani 3-5 noktada belirlenen bölgelerde onların pilot liseleri, ortaokulları, çünkü biz oralardan çıkıp geldik, oralara sistemi kanalize edip projeleri oturtmak, sonra da bir çatı olarak, çatı neresi, milli takım, o noktaya çok sayıda oyuncuları yönlendirmemiz lazım, çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman ekol olan nüfus olarak bizden çok çok ufak ama sürekli yukarıda olan bir takım Polonya'ya bakıyoruz, bu şekilde çalışıyor mesela.
1: Evet.
0: İtalya'ya bakıyoruz. İtalya'da hakeza yine aynı şekilde. İtalya'da aslında bizde de yapılmasını istediğimiz bazı şeyler var. Bizler yetiştirici antrenörler olarak yıllardır bizim söylemimiz şu: alttaki antrenörlerin desteklenmesi lazım. Yetiştiren,
1: doğru,
0: alan bulan kişiler onlar. O noktadan teşvikin arttırılması gerekiyor. Mesela İtalya öyle bir çalışma yapıyor.
1: Çok
0: alttaki
1: doğru.
0: Kaynak kısmının büyük bir kısmını alttaki antrenörlere ayırıyor. Şimdi bizde ne oluyor? Sistem belli bir antrenör grubu. Aslında çok başarılı antrenörlerimiz var. Çalışkan, yetenekli, becerili antrenörlerimiz var. Ama bazı nedenlerden dolayı spor okullarına kaymak zorunda kalıyor. Aslında biz orada yetiştirdiği ya da yönlendirdiği oyuncu üzerinden ekonomik olarak da o antrenörlerin yanında olabilsek, o antrenörler orada daha çok oyuncu çıkarma noktasında, daha geniş alanda taramalar noktasında daha istekli ve teşvik etmiş olacağız. Yani bizler yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama sadece bizde olacak iş değil.
1: Evet.
0: Yani diğer antrenörlerin, doğru, farklı coğrafyadaki insanların da sisteme kanalize olması gerekiyor. Bazı nedenlerden dolayı akıp başka yere kaymaması gerekiyor. Orada da atıyorum 18 yaş üstünde menajerlik sistemi oluyor. Ama menajerin altında o çocuğu o yaş grubuna getiren kulüplerin de desteklenmesi lazım bence. Ve kesinlikle de onları bulup alıp yetiştiren, üzerinde yıllardır emek veren kişilerin de o noktada desteklenmesi lazım. İtalya bu noktada bunu yaptığı için çok fazla alttan oyuncu yukarı doğru çıkarabiliyor.
1: Evet.
0: Yani iki tane verdiğimiz örnekte Polonya farklı coğrafyalarda belirlediği eğitimle beraber entegre olacak şekilde projeler, o merkezlere tespit edilen çocukların, seçilen çocukların alıp ondan en yukarı çatı olarak milli takıma seçilmeleri veya İtalya'daki gibi hibrit sistemi veya rezerv sistemi, A takımda oynayamayan ama altta oynayabilecekleri bir lig. Yani 3 tane yabancıyı önüne koyup

0: tane Türk arkada kalıp bekleyerek oyuncu yetiştiremiyoruz. O aradaki geçiş döneminde çocukların antre olabileceği ya da yoğun bir maç trafiğine girebilecekleri, kendilerine sıçrama yeri olarak koyabilecekleri bir rezerv alan lig oluşturulması lazım diye düşünüyorum. Evet. FDRP bunu zaman zaman yaptık aslında. Federasyonumuz bunu uyguladı. Bir zamanlar Pavli'yi vardı. Yine ara ara bu tür şeyler yapıldı ama bu tür şeylerin oyuncu çıkması adına ya da oyuncuların gelişmesi adına bence önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Savaş Eskigürek, sen ne dersin? Şeref Bey gerçekten projeyi, organizasyonu ve nasıl olması gerektiğini örnekleriyle yurt dışından bizlere aktardı. Neler söylemek istersin? Eklemek ya da sormak? Savaş Eskigürek'te telefonunu kapandı.
2: Alo.
1: Ha, evet. Duyuyorum.
2: Şöyle söyleyeyim, Şeref Bey'e ne sorabiliriz
1: ya da ne ekleyebiliriz?
2: Hani İtalya ve Polonya zaten hani dünyanın 1 ve 2 numarası, 1 ve 3 numarası. Fakat şuraya da eklemekte fayda var. Bir Finlandiya gerçeği yaşadık Avrupa Şampiyonası'nda Şeref evet. Hocam. Yani oradaki sistemi de çok iyi şey yapmamız lazım. Evet hani coğrafya kader midir diye hep böyle genel anlamda, sosyal anlamda söyleriz ama mesela siz diyorsunuz işte bizim bakanlığımızın yapmış olduğu projelerde de Bayrampaşa'nın öne çıktığını gördük. Bunun gibi iler işte Trakya'da da biliyorsunuz ki Trakya'dan da birçok oyuncu almışlığınız var sizin geçmiş olduğunuz yıllarda. Daha önceki görev yapmış olduğunuz takımlarda ben takip ettiğim için biliyorum. Trakya'dan, Tekirdağ'dan çok oyuncu gelmiş size hatırladığım kadarıyla. Tabii. Böyle olunca da bizim bu satı vatanın tamamına yöneltmemiz lazım. Evet, coğrafyadan etkilenmemek mümkün değil. Evet, bir nesil var, bir ırk var. Onların nesilleri spora daha yatkın. İşte göçmen ırkı, Balkan ırkı biraz daha yakın. Ama şurası da bir gerçek. Bunlar önemli avantajlar ama çalışmayla, disiplinle mutlak surette iyi voleybolcular yetiştirebilmemiz de mümkün. Bugün baktığımız zaman İran takımına baktık ki gene Asya oyunlarında ikinci takımlarıyla Asya oyunları şampiyonu oldular. Japonya gibi ev sahibi bir takımı 3-0 net bir şekilde yenerek şampiyon oldular. Şimdi demek ki bizim sadece çalışacağımız şekil belli, yöntem belli, çalışacak insanımız da var senin de belirttiğin gibi Şeref Hocam. Nerede eksik var, nerede devamlı tamamlayamıyoruz? Bir yıllar önce Michieletto'yu seyrettik, voleybolu yakından takip edemeyen birçok yakınım, kadın olsun erkek olsun, ya bu çocuk nereden çıktı diye bana sormuşlardı ki o zaman finalde Türkiye'yi yenmişti, İtalya şampiyonu olmuştu alt yaş gruplarında. Yani nereden başlamamız lazım bir şeyleri değiştirmek için? Benim için önemli soru bu. Senin de belirttiğin gibi Avrupa Şampiyonası'nda dünya altıncılığı ve Milletler Ligi altıncılığından sonra hakikaten çok umutluydum. Ama tabii ki zor oyunu bozdu. İnisiyatif alan ilk altının 4 tane oyuncusu sakatlandığı zaman işte döndük altyapıya. 2 haftadır ki önümüzdeki haftayı da altyapıya ayırmak istiyorum. Büyük takımlarımızdaki altyapı gelişimine bakmak istiyorum. Dolayısıyla bir yerlerden başlamamız lazım. Nedir kafamızdaki süreç, nedir? Ne zaman biz altyapı havuzumuzdan daha çok takımla, daha çok oyuncuyla besleyebileceğiz A takımımızı, milli takımımızı, çatımızı nasıl besleyebileceğiz Şeref Hocam?
0: Savaş abi, biraz önce belirttiğin gibi işte dediğim gibi yani birkaç kişinin üstünden bu sistemin dönmemesi lazım. Şeref Tok olarak biz üzerimize düşen, çalıştığımız kulüplerin de imkanlarını sunarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte Trakya örneğini verdin abi. Oradan benim aldığım çocuklar şu an Efeler Ligi'nde biliyorsun. Büyük kulüplerde Galatasaray'da orada burada oynuyor. Yani oralara uzanmak lazım. Orada, oralarda o Trakya bölgesinde de fedakarlık içerisinde çalışan, özveriyle çalışan antrenör arkadaşlarımız var. Ben işte biraz önce söylediğim konu aslında onunla alakalı. Yani o insanlar oyuncuyu bulup yukarı gönderiyor, büyük bir kulübe atıyor ama o insanlar bir 4-5 yıl daha beklemek zorunda kalıyor. Yani bir oyuncu hemen bir defada, bir günde, bir ayda, bir yılda yetişmiyor ki. Onun için o insanların da bazı ihtiyaçların karşılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Veya o pilot bölgeler dediğimiz olay, bir tanesi de Trakya'da olsun bence. Niye bir tane İç Anadolu'da yok? Niye Karadeniz'de veya atıyorum Kahramanmaraş bölgesinde, Mardin bölgesinde niye yok mesela? Yani bir tane olunca olmuyor. Bir taneye atıyorum bir lise tespit ettin. Liseye alacağın oyuncu sayısı belli. Lise 1'e alacağın oyuncu sayısı atıyorum 50 kişi. Taş çatlasın 100 kişi. Ama 100 kişiden milli takımı almaktansa 5 tane 6 tane okul belirlemiş olsan 500-600 kişilik bir havuz diliminden oyuncuları seçip alma şansım var diye düşünüyorum. Yani voleybolu bence sadece Ankara'ya sıkıştırmamak lazım.
1: Evet.
0: Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Coğrafyaya komple ülkeye yaymak gerekiyor. Farklı bölgelere, pilot bölgelere alıp oralarda da yine federasyonun, devletimizin tespit ettiği antrenörler, çalışkan, çok çalışkan antrenörlerimiz var. Onların elinden tutup o sisteme dahil edip o sistemin sağlıklı bir şekilde yürümesini ve taramaları çok geniş alanda doğru kişilerle yapılabilip ve yukarı milli takım havuzuna oyuncuların çıkarılmasını sağlanılabilir. Ben bu çok da zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü bizler o sistemi kuruyoruz mesela. Yani bakanlık bizi bu projenin başına getirdi. Biz de daha önce çalıştığımız kulüplerde bu kendi kişisel çabalarımızla bunları kurduğumuzu bakanlık gördüğü için gel derle senin arkanda bütün gücümüzle, tesislerimizle, imkanımızla buyur. Ülke olarak yani devletin imkanlarıyla çocukları yukarı çıkaralım noktasında bize geldi. Şu an biz de o noktada çocukları yukarı doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi belli bölgelerdeki antrenör arkadaşların bence ihtiyaçlarının karşılanması lazım. O kişilerin aslında kulüpleri de var. Onlar hizmet ediyor o bölgelerde. O kulüplerin malzeme olarak desteklenebilir. Daha farklı şekillerde desteklenebilir. O insanların da gönlü alınarak, teşvik edilerek oralara o antrenör arkadaşlar sayesinde girilerek daha fazla oyuncu alınabilir. İstanbul'da biz bunu yapıyoruz ama ben mesela şunu yaşıyorum. Hiç kimse, yani çok nadir, birisi beni arayıp ya işte şurada çok önemli böyle uzun boylu bir çocuk var, bunu alır mısın demiyor. Ben kendim gidip buluyorum.
1: Evet.
0: Yani sınıfa giriyorum, o çocuğu alıyorum. Şimdi taramalar yaptım, heyecan taşıyorum. Çünkü çocuk ilkokul 3. sınıfa gidiyor. Şimdi 4 tane çok ekstra çocuk yakaladım. Bunlar 2 metrenin üstünde olacak çocuklar. Daha ilkokul 3'e gidiyor. 2018 doğumlu.
1: Evet.
0: Ben onun üzerinden hayal kuruyorum. Kaç yıl sonrası, belki 7 yıl sonrasını, 8 yıl sonrasını.
1: Evet.
0: Yani bu heyecanımızı bizim de kaybetmememiz lazım. Bu heyecanı taşıyacak antrenörlerin ülke genelinde aşkla, şevkle çalışabilir durumda olması lazım. Bunda da federasyonun bizlerin elinden tutup bizleri onur etmesi lazım. Bizim gibi antrenörleri desteklemesi lazım diye düşünüyorum.
1: Şeref Tok Hocam, gerçekten çok önemli bilgileri verdiniz bize. Ben çok kısa bir cevap isteyeceğim. Şimdi öyle bir durumda ki Spor Bakanlığı'yla bağlantınız var, Milli Eğitim Bakanlığı'yla bağlantınız var, valilikle bağlantınız var. Bu düşüncelerinizi oradaki yetkililere iletiyor musunuz? Eğer iletiyorsanız cevap olarak ne alıyorsunuz? Kısaca alabilir miyim? Çok kısa, çünkü bir dakikalık bir sürem kaldı.
0: Yani biz bunu her gittiğimiz platformda söylüyoruz aslında. En güçlü platform şu an benim konuştuğum nokta diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: TRT bizim en büyük gücümüz, en büyük sesimiz, en yüksek sesimizin çıktığı nokta. Ben şu an en yukarıdan haykırdığımı ya da bildiğimiz doğruları söylediğimizi düşünüyorum. Yani sistem aslında o tarafa doğru akıyor, onu görebiliyorum. Ama sanki biraz yavaş akıyor gibi. Yani bizim de zamana, kaybedecek zamana ihtiyacımız yok. Hızlı bir şekilde reaksiyon almamız lazım. Gençlerimizi hızlı bir şekilde sporu kanalize etmemiz lazım.
1: Çok doğru.
0: Branşlara.
1: Şeref Tok Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Başarılarınızda gerçekten ben yolunuzun açık olmasını diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim Cüveyli. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Sesimizi yansıtma fırsatı verdiğiniz için saygılarımı sunuyorum TRT ailesine.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul Gençlik Spor Kulübü voleybol altyapı sorumlusu Şeref Tok bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigürek, son bir dakika içindeyim. Gerçekten çok önemli tespitler var ve radyomuz kanalıyla hem kamuoyuna hem de bunun cevabını vermesi gereken yerlere buradan sorular soruyor ve fikirlerini iletiyor. Neler söylemek istersin?
2: Valla şöyle söyleyeyim, ben gene filenin sultanlarının açmış olduğu yol diye bahsedeyim. Neden? Onlar bu kadar çıtayı yüksek koymasalardı erkeklerde de ya hadi artık gidirtecek bir pozisyona gelmezdik. Bunda da kadınlarımızın hakkını bir kere daha teslim edelim.
1: Çok doğru.
2: Şeref Hoca gerçekten çok doğru yerlere temas etti. Hazır birer saatlik programlarımız olduğu için de ben önümüzdeki hafta büyük kulüpleri olarak adı geçen işte Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımların

0: erkek altyapısıyla ilgili olan konuklarımızı davet etmek istiyorum izniniz olursa. Bir de onların fikirlerini alalım. Yapılacak şeyler belli. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var ama su yavaş akıyor Şeref Hoca'nın da dediği gibi. Onu biraz hızlandırmak için araya bir regülatör lazım. Herhalde onu da bulacaktır sistemimiz, devletimiz, voleybol federasyonumuz diye özetleyeyim.
1: Özellikle Şeref Tok Bey gerçekten çok önemli noktalara değindi. Yani Polonya, İtalya incelenmiş, burada ne olması gerektiği, insanlara teşvik anlamında neler yapılması gerektiğini bir yol gösterici olarak da bunların örneklerini de verdi. Bu çok değerli diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle Yüce Bey. Yani bakınız mutlak surette işin içi doldurulmak zorunda erkek evet. voleybolunda ilerleyebilmemiz için. Maddi ve manevi nedir bunlar? Hem kulübe verilecek teşvikler, primler hem de sağlanacak vergi kolaylıkları. Çünkü artık spor Tabii. okulları da biliyorsunuz vergi vermek durumunda. Böyle olunca da sistemin dizaynı için gereken paraların kolaylaştırılması milli sporcu yetiştirebilecek şekilde çalışan kulüplere de teşvik olarak geri dönmeli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Ama lig maçları olduğu için programımızın süresi kısa olabilir. Çünkü biliyorsun Süper Lig maçlarının nakden yayını var. Onun için hafta içi tekrar konuşacağız. Voleybolu ne kadar konuşacağımızı. Teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Saat 16 haber bülteninden sonra iki konuğumuz olacak. İlk olarak da fizyoterapist Ecem Yurdadoğan bizlerle birlikte olacak. Ve sporcu sakatlıklarını ve tedavisini konuşacağız. Sevgili dinleyiciler saat 16'dan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edin.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana ile Osmaniye'de arda arda 3 deprem oldu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu kapsamında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gençlere hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır sözleriyle seslendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cuciradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kuçuradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdiği ifadelerini kullandı. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüde olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan balıkçı Erdin Yılmaz'ı arama çalışması başlatıldı. Ekipler Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerle park halindeki aracını buldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yurdun bazı kesimlerinde hafta ortasına kadar yer yer yağış devam edecek ancak perşembe itibariyle hava sıcaklığı yeniden artacak. Yarın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yeni haftada 3 büyük ilde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. İspanya'da şiddetli yağışlar sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Paraguay'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu araçlara ve yapılara zarar verdi. Avustralya'da da hortum etkisini gösterdi. Sahil kesiminde masa, sandalye ve şemsiyeleri havaya savurdu. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında Sarı Kırmızılı kulübün kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27.521.000.000 lira olarak açıklandı. 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16, onu gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başlamıştı. Ve saatimiz 16, onu gösteriyor. Spor gündemi programında saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Şimdi futbolu konuştuk, milli takımı konuştuk, birinci ligi konuştuk, voleybolu konuştuk. Ama bildiğiniz gibi sporda sakatlıklar da var. Bu sporcu sakatlığı olabiliyor, ebeveyn sakatlığı olabiliyor, ergen çocukların sakatlığı olabiliyor spor yaparken tabii. Bunları konuşacağız. Konuğumuz fizyoterapist Ecem Yurdadoğan, aynı zamanda osteopat. Doğru mudur?
2: Evet, doğrudur.
1: Tamam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi öncelikle sporda sakatlık nedir? Nasıl oluyor? Ve bunların tedavisi için, bir sporcunun sakatlığının tedavisi için ne gibi aşamalar yaşanıyor?
2: Şimdi öncelikle vücudun bir kapasitesi var, yani dokunun bir kapasitesi var. Eğer yaptığımız sporun yükü bu kapasiteyi aşarsa o zaman yaralanma meydana geliyor. Ve bu yaralanmanın boyutu da değişebiliyor tabii ki. Değiştiği süreye göre de tedavi süreçleri değişiyor aslında. Yaptığınız spor dalı, işte sakatlandığınız pozisyon ya da sakatlanmanın şiddeti bu süreçleri gerçekten çok fazla etkiliyor. Tabii yaş da bunda çok önemli, evet, bir faktör.
1: Peki şu var, hani dediniz ki bunlarda çok fazla aşama var. Hani hı hı. Bu aşamalardan bahsedelim mi? Hani sporun, evet, zorluğu önemli. Mesela bir Amerikan futbolunda veya bir rugby'de veya bir boksta sporcu sakatlanmaları, evet, biraz daha sert sporlar olduğu için, futbolda birbiriyle mücadele ettiği için, hani biraz da bundan önce sporcularla ilgili neler yapılıyor, fizyoterapistin önüne gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor, geçtikten sonra neden size yönlendiriliyor ve siz neler yapıyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle bu bir gerçekten ekip işi. Kulübün beslenme diyetisyeni var. Bir yani A milli takımı ya da işte daha profesyonel olan kulüplerden bahsediyorum. Bir spor psikoloğu var. Spor hekimi veya doktor var. Antrenörleri var. Koçları var. Bunlarla birlikte denge, proprioception egzersizleri, kas kuvvet egzersizleri, sürekli

0: Çalıştığı idmanların haricinde esneklik ve mobilite egzersizleri yapıyor zaten bu sporcular. Fakat bazen kişinin, yani bireyin psikolojisi etkili olabiliyor veya o günkü yani yorgunluk gibi etmenler ortaya çıkabiliyor ve saha içerisinde beklenmedik reaksiyonu kurtaramayacak bir pozisyona geldiği anda sakatlık meydana çıkıyor.
1: Evet.
0: Bu ilk anlamda eğer takımın bir fizyoterapisti varsa direkt müdahale edilebilecek bir konu olabiliyor zaten. Daha üst seviyelerde spor hekimleri veya ortopedistler dahil oluyor bu işin içine. Eğer bu süreçte yetmezse daha sonrasında da daha uzun bir süreç alabilecek bir şekilde rehabilitasyon planlanıyor. Ve bu rehabilitasyonun içerisinde de bizim tekrardan o dokuyu, eklemi, hareket açıklığını, kuvveti ve tekrardan sahaya dönüş için gerekli parametreleri bazen manuel terapiyle, bazen kas kuvvetlendirme egzersizleriyle, bazen osteopatiyle, bazen de çeşitli cihazlarla tedaviye destek veriyoruz. Ve kişinin tekrardan sahaya yönlenmesine, tekrardan antrenörüyle ve koçuyla birlikte spora başlamasını sağlıyoruz.
1: Şimdi burada biz çok alışığız esasında fizyoterapiste. Ama osteopat ne demektir? Bu ne zaman devreye giriyor? Hani fizyoterapiyi anladık, fizik tedaviyi anladık. Evet, doktorları, diyetisyenleri anladık ama osteopat ne zaman devreye giriyor?
0: Şimdi osteopati aslında çok güncel ve yeni bir konu bizim ülkemizde. Tabii yurt dışında daha çok popüler ve daha çok kullanım içerisinde. Çok büyük kulüplerin Fransa, İngiltere gibi fizyoterapistlerin yanında osteopatları da var sporcuların. Osteopat dediğimiz kişi aslında dokuya ve insana daha bütüncül bakabilen, yani sadece bir yaralanmanın olduğu bölgeden değil de daha dışarıdaki bölgelerden de kaynaklanabileceğini, işte belki dizindeki bir problemin belki kalçasından belki çenesinden gelip gelmediğini araştıran ve tedavi eden kişiye deniyor. Bu anlamda da daha bütüncül, daha geniş
1: Evet.
0: bir perspektif açmış oluyor bize.
1: Yani sakatlandığı alanın dışında bir
0: Evet.
1: sorun varsa bu oraya da yansıyabiliyor. Yansıdığı için de oradaki sakatlığının iyileşme süreci biraz uzuyor. Öyle mi diyoruz?
0: Kesinlikle öyle. Aslında sakatlanma bir sonucunu oluşturuyor
1: Evet.
0: problemin. Fakat bunun başladığı konu belki daha üst seviyelerde veya daha farklı yerlerde oluşmuş olabilir. Bunları araştırıyor ve tedavi etmeye çalışıyor. Yani çok aslında önemli bir konu. Çünkü bu hem koruyucu rehabilitasyon hem de daha sonrasında hızlı toparlanma için çok efektif bir alan.
1: Peki ülkemizde ne kadar yaygın bu?
0: Çok yaygın değil maalesef ki, ama tabii bilen sporcular daha çok kendisine daha hızlı toparlanma, daha fazla performans göstermek isteyen sporcuların da gündeminde olan bir şey.
1: Şundan dolayı sordum. Biz yıllarca sakatlanan sporcularımız devamlı işte özellikle yabancı sporcular yurt dışına giderdi ameliyat olmak için, orada fizik tedavi için ya da antrenör eşliğinde. Ama demek ki burada ki Fransa'da başta olmak üzere var dediniz. Anladık ki Türkiye'de de bu sağlık ekibinin içine bu bilim adamları da bilim kadınları da bu anlamda yardımcı olacak ilerleyen süreçlerde anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Hiç bu osteopat vakalarında neler yaşanıyor bizimle böyle ayrıntılı olarak konuşur musunuz?
0: Yani bu çok geniş bir konu aslında, bunu yani tamamen başka bir söyleşiye de ayırabiliriz ama hani kısaca şöyle söyleyebilirim. Bir dokunun dilini öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir fasyal çekimle birlikte mi oluştu problem veya hani tamamen o dokudan değil de daha çok viseral, böyle iç organsal bir problem mi? Yani problemin büyüklüğü veya küçüklüğüne de bir tık yardımcı olabiliyor ama bu çok geniş bir konu dediğim
1: Evet.
0: gibi. Yani değerlendirmeden hiçbir şekilde konuşulabilecek bir alan değil
1: Şöyle
0: maalesef.
1: diyeyim, bütününü görüyorsunuz.

0: Evet.
1: Bütünlüğü gördükten sonra aksayan bir yer varsa anladığım kadarıyla,
0: evet,
1: o alandan itibaren sakatlık ya da sorun neyse oraya doğru yürüyorsunuz.
0: Evet. Yani bir zincirin bir halkası, evet, en başta kopuyor. Evet. Daha sonrasında o zinciri siz en son koptuğu noktada fark edebiliyorsunuz. Ama bu sporcu için çok önemli bir şey. Çünkü zaten parayla yapılan bir iş. Yani para kazanıyorlar bundan. Ve ne kadar kısa bir süre boyunca toparlanabilirse ve sahaya geri dönebilirse bu kadar onun için değerli oluyor. Dolayısıyla öncesinde görüp teşhis ve tedavi etmek onlar anlamında çok önemli.
1: Şimdi tabii ki biz sporcular için konuştuk. Tabii ki evet, sporcular profesyonel, amatör olabiliyor ama biz kendi kendimize de spor yapabiliyoruz insanlar. İşte bizim yaşımızdaki insanlar biraz daha yürüyüş yaparak, hani bunu fazla ne diyelim, dozunu ayarlayarak, işte yürüyüş yaparak biraz daha bu sporu yaşımıza uygun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ama bazen hani bunun dozunu artırıyoruz, işte 5 kilometre koşmak. Bizim bazı arkadaşlarımız var, maratona, Ankara Maratonu'na katılıyorlar gibi. Buraya yaparken de sakatlıklar olabiliyor. Biz amatörce, kendimiz bireyselce daha doğrusu spor yaparken böyle durumda ne tür sakatlıklar görüyorsunuz ve bunlar sanırım sporcu sakatlıklarından daha sıkıntı verici bir duruma geliyor.
0: Evet, maalesef. Yani ah keşke dediğim noktalardan bir tanesi. Çünkü yani nasıl anlatayım? Masa başı çalışan bir kişi hafta içi boyunca duruyor. Son noktada hafta sonu diyor ki hadi bir halı saha yapalım.
1: Evet.
0: Hadi bir işte yarışa katılalım. Hadi bir voleybol oynayalım falan diyor. Ve bununla birlikte hiç hazırlıksız bir beden o artan yükü tolere edemiyor ve,
1: evet,
0: sakatlanmaya neden oluyor. Tabii sakatlanmanın da faktörleri var. Öncelikle kişi bu spora uygun mu, bir ona bakmamız,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Yani çok aşırı kilolu insanların futbolla başladığı zaman zaten bir yerinin sakatlanacağını herkes bilir. Ama birazcık öncesinde biraz kuvvet egzersizleri çalıştırmak, vücudu biraz ona antrene etmek, hazırlamak gerekir. Veya halı saha zemini bunun için çok önemli. Yani halı saha diye bir şey gerçekten çok kötü. Keşke bizim ülkemizde hani daha çok çim sahaları görsek.
1: Evet. Şundan dolayı hani zemin açısından sağlıklı olmayabiliyor. Halı saha yıpranmış olabiliyor. Buradaki sakatlıklar çok aşırı olmaya başladı ülkemizde. Hatta kırılabiliyor. Sakatlanabiliyor, sakatlanma süreci uzun olabiliyor. Yani halı saha biraz daha kontrollü olması lazım.
0: Yani kesinlikle kişinin, onun dışında ayakkabısı çok önemli. Yani uykusu çok önemli. İçtiği su o kadar önemli ki. Yani çok fazla şey var
1: asitli
0: aslında.
1: Asitli gıdalar.
0: Tabii
1: asitli
0: ki.
1: İçecekler bunların başında. Peki böyle bir sakatlık yaşadıktan sonra yine anladığım kadarıyla bir tedavi süreci oluyor. Tedavi sürecinin ardından da eğer yine sıkıntı oluyorsa fizik tedavi devreye giriyor, değil mi?
0: Şimdi şöyle, sakatlık olduğu andan itibaren aslında fizik tedavi biraz devreye girmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü bu bireyler amatör.
1: Evet.
0: Yani daha çok bilinçsizler. Belki bir sporcu olsaydı ve böyle bir sakatlanma geçirseydi kendisi de, çünkü çok altyapıdan yetişen insanlar ve ilk müdahale anlarında neler yapmaları gerektiğini biliyorlar. Fakat,
1: evet,
0: amatörler bu kadar deneyimli ve bilgili değil maalesef. O yüzden hemen bir sağlık kurumu veya kuruluşu, bir sağlık profesyoneliyle konuşması gerekiyor.
1: Peki şimdi tabii ki bu bireysel spor, şimdi sporcu evet, onlardaki sakatlığı konuştuk. Bireysel spor yapan kişilerin de, şimdi biz anne babalar çocuğumuzu spora götürüyoruz. Şimdi burada ki biz buna çok sık rastlamaya başladık. Orada bilinçsiz çalıştırılan sporcu çocukları var. Spor yapan çocuklar var. Çünkü yaşına göre de spor yaptırılmalı, antrenman yaptırılmalı anladığım kadarıyla. Hı hı. Ama bunun dozunu ayarlayamayan antrenörler olabiliyor ve

0: büyüklere ya da 17-18 yaşındaki gençlere yaptırılan sporun, antrenmanın aynısını çocuklara da uyguluyorlar. Şimdi o zaman da sakatlıklar çok daha fazla olmaya başlıyor. Şimdi çocuklarda rastlanan sakatlıklar nedir ve anne babalar bu sakatlanmalar yaşanmaması için neler yapabilirler?
1: Şimdi öncelikle çok güzel bir konu bu. Çocuklar büyüme evreleriyle, yani büyüme ağrılarıyla spordaki yaşadıkları ağrıları çok karıştırıyorlar.
0: Evet.
1: Ve bunu ebeveynler de çözemiyorlar ve çocuğu istemsiz bir şekilde daha çok zorlamaya itiyorlar.
0: Çok doğru.
1: Yapacaksın, bak ben seni götürüyorum bu kadar zaman boyunca, sen de kazanacaksın. Bunu millilere de yapıyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu madalya gelecek bu eve diye.
0: Evet.
1: Ama bu çocuğun isteyip istemediği çok önemli. Bireysel sporlarda gerçekten çocuğu motive etmek çok önemli aile açısından. Onun dışında da biraz daha böyle çocukluk çağı, yani büyüme ağrılarına biraz dikkat etmek, önem vermek gerekiyor. Daha çok böyle diz, ayak bileği falan ağrıları çok yaşanıyor burada. Onlara daha çok spesifik olarak dikkat etmek lazım. Onun dışındakiler daha kolay toparlanabiliyor. Sadece travmatik olanlardan biraz daha korkmak lazım. Çünkü onların cerrahiye gitme süreçleri,
0: evet,
1: çok çok daha kötü. Zaten 18 yaşının altındaki bireylere de hani koruyucu eklem cerrahileri yapılmak zorunda ki hem maliyetli hem de zor bir süreç. Çocuğun psikolojisi anlamında da çok zor bir süreç ki ileride bu sporu devam ettirmek için şevki kalsın diye. O yüzden ailelere çok büyük, evet, yük düşüyor. Biraz gelişimine bakabilirler. Hani bu çocuğun hareketlerinde herhangi bir farklılık var mı? Diğer yaşıtlarıyla belki farklı hareketleri veya performans düşüklüğünü görüp de hani bir fizyoterapiste gelebilirler. Onun dışında biraz çocuğun motivasyonu veya psikolojisiyle ilgilenebilirler. Veya çocuğun gerçekten çıplak bir vücuduna bakıp da hani bu vücut nereye evriliyor, bunu daha çok teşhis edip hani merak edip gelebilirler.
0: Bir de şu var, şimdi çocuklarımızı spor okullarına götürüyoruz. Bütün çocukları biz Messi, Jordan, işte ne diyeyim, dünyanın en önemli voleybolcusu olmasını bekliyoruz. Aslında bu çocuklar oyun çocuğu. Oyunla bir noktaya gelmeleri lazım. Ama böyle olduğu için anneler, babalar biraz çocuklarının o Jordan pozisyonuna, Messi pozisyonuna gelebilmesi, Cristiano Ronaldo pozisyonuna gelebilmesi için de çok zorluyorlar. Çocuk da annesine, babasına ve etrafına kendini beğendirmek ya da gözlerine girebilmek için her türlü zorlamayı, her türlü çarpışmayı, her türlü mücadeleyi yapıyor. İşte o zaman sorun çok daha büyüyor.
1: Evet, evet, kesinlikle. Yani çocuğun aslında kendini göstermek istediği şey ebeveyni oluyor genellikle. Çünkü ebeveyni tarafından alkışlandığında çocuk kendine daha çok özgüven,
0: evet,
1: kazanmış hissediyor ve daha bir şeyleri başarmış hissediyor. Bu tabii ileriki yaşlarında da çok önemli bir şey. Fakat hani ailelere düşen kısım belki de şu olabilir. Yani bu çocuk bu spor için uygun mu, değil mi? Yoksa performansını başka sporlara da mı vermesi gerekiyor? Ki bence bir sporla 12 ay boyunca devam etmemeli bir çocuk. Yani bir çocuk sürekli başka sporları deneyimleyip de hani o Arda Güler ya da işte o Messi olma yolunda acaba hangi spor dalında olabilir diye bakılmalı.
0: Yurt dışında özellikle jimnastikle başlayıp oradan evrilen birçok sporcu var. Hani bütün sporların anası esasında jimnastik. Bütün vücudun bütün hareketlere hakim olduğunuzu gösteriyorsunuz. Tabii ne olacağına bakacağız. Ben esas şunu sormak istiyorum, çok kısa bir süremiz kaldı. Şimdi annelerden, babalardan, gençlerden şunu da sorabilirler. Fizyoterapist olmak istediğimiz zaman neler yapmalıyız? Nerelere doğru eğitimimizi ne diyelim yöneltmeliyiz?
1: Şimdi öncelikle fizyoterapist olmak için kişinin biraz daha böyle verici olması lazım, yardımsever olması lazım, biraz kişiyle irtibatının, iletişiminin çok kuvvetli olması lazım, kendisinin motivasyon kaynağının çok yüksek olması lazım, yani daha

0: Daha çok enerjik, daha çok
1: Evet.
0: pozitif olması, insanlara dokunmayı seviyor olması lazım, kan görebiliyor olması lazım.
1: Evet.
0: Onun dışında yani zor bir meslek çünkü hep
1: Çok.
0: size daha çok negatif hastalar
1: Evet,
0: geliyor.
1: sıkıntısı olan, sorunu
0: Evet.
1: olan insanlar geliyor ve bunların sorunlarını gidermek için yollar, yöntemler buluyorsunuz.
0: Evet, inanılmaz kafa yoruyorsunuz. Onu iyileştirene kadar canıraş, yani kendinizi bazen parçalıyorsunuz. Ama tekrardan iyileştiğinde ve size geldiğinde, bak hocam ben bunu yapabiliyorum dediğindeki gerçekten manevi tatmininde inanılmaz oluyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldunuz ve önemli bilgiler aktardınız. Programlarımızın bu maçlar olmadığı zaman dilimlerinde yine size yer veririz. O zaman işte çocuk sakatlanmaları veya bireysel spor yapanların sakatlıkları ya da sporcu sakatlıkları veya fizik tedaviyle ilgili önemli bilgileri burada dinleyicilerimizle paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, fizyoterapist, aynı zamanda osteopat Ecem Yurdadoğan bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Saatimiz 16.34'ü gösteriyor. Birlikteliğimizde şimdi de spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fransa, İtalya, ardından Belçika mağlubiyeti. 3 maçta 0 puan ve grup sonuncusuyuz ve puanı olmayan 3 takımdan bir tanesiyiz. Şimdi 4. maçımıza İtalya'da sahaya çıkacağız. Nasıl bir kadroyla çıkabilir Montella? Senin beklentin nedir? Arda Güler yok, Barış Alper Yılmaz yok.
1: Ya tabii şimdi zorunlu değişiklikler yapacaktır mecburen, artık bundan sonra yapacak bir şey de kalmadı. Yani günün sonunda bu saatten sonra hangi kadroyu, hangi isimleri koysa bence çok fazla bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum. Bir kere deplasmanda oynuyoruz. Zaten ciddi sıkıntıları var. Bir kere temel problemlerimizden biri çok gol yiyoruz. Yani grubun en çok gol yiyen takımıyız. 8 gol yedik. Organizasyon da problemli. Arda Güler'in B'si açıdan enerji katarak, yani daha doğrusu yetenekleri üzerinden enerji katarak, işler yapmaya çalışarak yaptığı bir hücum organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Yani Motivan Forvet'te Deniz Gül oynatacaktır. Arda'nın yerinde yine orta sahada yani belki Kerem İlyaruç'u biraz daha fazla kullanacak, ama çok açıkçası ben Montella'nın bu maçta yaratıcı bir şey yapabileceğini, en fazla oyunu tutacak, biraz daha geride bekleyecek, merkezde kalabalık olacaktır diye düşünüyorum. Yani oyun stratejisi biraz daha defansif ve oyunu kontrol etmeye dayalı olacaktır. Çünkü biz geniş alanda problem yaşıyoruz. Zaten geri çabuk dönemiyoruz. Oyuncularımız çok atletik değil. Ciddi yapısal problemlerimiz var ve oyuncu profili açısından bazı sıkıntılarımız da var. Ben artık bu maç biraz sanki prosedür maç olarak diye düşünüyorum. Zaten hem futbol kamuoyunda hem sporu yakından takip eden birçok insanda çok fazla beklenti olduğunu düşünmüyorum. Bugün biz belki Montella'nın son haftasında konuşuyor olabiliriz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bence artık iş biraz da bu maç oynansın bitsin de lige dönelim havasında herkes. Ben ciddi şekilde milli takımın yarattığı cansızlığı görüyorum, yani hem sokakta hem sosyal medyada. Bu saatten sonra kilometre çok önemli olmayabilir Yücer.
0: Şimdi iki devamlı teknik direktör konuğumuz var, devamlı konuklarımızdan seninle birlikte. Celal Kıbrıslı ve Sayın Adnan Şentürk. İkisi de çok değerli teknik direktörler. Yılları gerçekten her kademede mücadele etmiş, yüreğini koymuş teknik direktörler ve şunu söylüyor: Montella ile milli takım oyuncuları arasında bir güven kaybı var diyor. Şimdi sen bir gazeteci olarak, bir spor yazarı olarak bunu görebiliyor musun?
1: Ya bence Dünya Kupası'nda bir şeylerin kırıldığını düşünüyorum, ama şöyle bir durum da var. Ya bizde yani yanlış anlamasınlar, bizim teknik adamlarımız veya bizim basındaki birçok yorumcumuz konuyu hep böyle bir kişi üzerinden okumaya çalışıyorlar. Yani ben konuyu Montella üzerine okumaya başlandığı anda itirazım oluyor. Çünkü bu sorun yönetilmeme sorunu. Yani bu Dünya Kupası öncesinden başlayan hazırlık süreci, Dünya Kupası'na gidiliş, organizasyonel problemler, sistematik problemler, sonra oradan dönüyorsunuz siz Montella ile yolunuzu ayırmıyorsunuz, bir güven problemi var. Çünkü zaten futbol kamuoyu Montella ile bağını koparmış, arkasından oyuncuların onları saygı duyması

0: etmişti. Türkiye'de etmiyor mesela.
1: Bunun nedeni aldığı para mı? İki, etraftaki baskı mı? Ne olarak düşünebiliriz?
0: Ya bir kere aldığı para bir. İkincisi federasyona bir yönetim zafiyeti var, onu görüyorsunuz. Bununla ilgili baskı ortamı da oluşmuyor ittifak etmiş yönünde. Yani çoktan kopmuş. Yani Montella'nın, ya hocalar diyor ya takım arasında bağ kopmuş. Yani Türkiye ile arasındaki bağ kopmuş. Spor tarafıyla evet. Kopmuş, kamuoyuyla kopmuş.
1: Anladım.
0: Yani dolayısıyla hani oyuncu-hoca ilişkisi bana göre en son konuşulacak şey.
1: Peki Arda Güler'in ve Barış Alper Yılmaz'ın eksikliği, Montella'nın İtalya'da oynatacağı oyunda hani bir fark yaratır mı? Bu olumlu ya da olumsuz.
0: Bence yaratmayacak. İtalya en son Fransa ile beraber kaldı. İtalya yavaştan trendini yani yukarı doğru çevirdi. Yani işte ne yapacak? Yunusak Günü koyacak belki bir tarafa. Bir tarafa Deniz Gül'ü koyacak. İşte Kerem'le de oynayacak. Yani orada bir şekilde yaratıcılığı onlar üzerinden daha hızlı. Belki yani biliyorsun Yunus genelde kanattan içe doğru kırılıp şutla tehdit yaratan bir oyuncu. Belki hızlı çıkmaya çalışacak. Belki orta sahayı güçlendirecek ama yani bu tamamen denemeler yoluyla, tahminler yoluyla konuşabiliriz ama zaten yine çok fazla da alternatif yok. Ya bu arada milli takım alternatif üreten bir takım değil şu anda, onu söylemem lazım. Yani normalde de bizim takım seçimleri problemli olduğu için oyuncu seçimleri size alternatif yaratacak bir oyun sunamaz şu milli takım yapısı. Yani yapacağız en fazla şey geride blok halinde bekleyip tabiri caizse eskilerin deyimiyle otobüs çekeceksiniz kalorini. Oradan çıkabiliyorsunuz, hızlı çıkıp belki bir gol arayacaksınız. Çünkü şu anda Montella'nın yeni bir şey deneyeceğini zannetmiyorum. Yeni bir şey yapacak bence cesareti de cüretkarlığı da olduğunu zannetmiyorum. Yani bunu yapamaz Montella şu anda.
1: Peki şöyle diyeyim, burada özellikle forvet anlamında Deniz Gül'ü oynatabilir dedin. Deniz Gül'ü oynatması oyunun biraz daha böyle farklı bir boyutta, forvete dayalı, sağdan soldan orta ya da ara paslar ya da geçiş oyunları. Burada farklı bir yöne doğru evrilebilir mi oyun?
0: Bence evrilemez. Montella bu maçı daha önceki deplasman maçlarında da bunu çok denedi. Belçika'da çok yapamadı. Belçika o anlamda daha diriydi ama Montella yapabilirse kaptığı topla çok hızlı çıkmaya çalışacak. Bunun için de daha böyle işte belki Kerem, belki Yunus bir şekilde oradan geçiş oyunu çok iyi yapabilirlerse hani Deniz Gül'ün orada yani yoksa Deniz Gül İtalya deplasmanında istasyon yapsın, etrafına pasta atsın, takımı oynatsın diye bir beklentili olacağını zannetmiyorum. Yani eğer kendi sahanızda hedef maçınız olsaydı ve kazanmak zorunda olsaydınız, topu rakip sahaya yaymak zorunda olsaydınız Deniz Gül'ün kullanım şekli farklı olabilirdi ama ben bugün yarınki maçta daha fazla kanat, yani hızlı çıkabilen oyuncuların değerli olacağını düşünüyorum çıkabilirlerse. Bir de oyunu tutabilirse, gol yememeyi başarabilirse ki çok zor, 8 tane gol yemiş. Fecaat bir durum yani milli takımın 8 gol yemesi. Sadece teknik adamda da anlaşılacak bir durum değil bu. Yani Yücel şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Yani bu 8 gol oyuncuların beyse açıdan kötü durumda olmasını sadece Montella'ya da bağlamayalım bence.
1: Çok doğru. Bunun esasında dediğin gibi Dünya Kupası başlangıcıyla ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hatta buradaki programlarda şunu da söyledim. Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası öncesinde kampa geldiler futbolcular ama kampta anladığımız kadarıyla antrenman yapacaklarına, hani bu Dünya Kupası'daki rakiplerimiz için hücumda ne yapacaklar, ne edecekler, bunu yapacaklarına büyük ölçüde reklamları çalıştılar, reklamlarda çalıştılar. Bunun dışında işte sponsorların reklamlarına çıktılar ve bu futbolcuların kafası futbolun dışında her şeyle uğraştı anladığımız kadarıyla ve oraya giderken konsantrasyonlarındaki düşüklüğü ben buna bağlıyorum.
0: Güzel, ben sana yani isim inan vallahi futbolda böyle konuşuyor, yani isim üzerine konuşmayı sevmem yani.
1: Söylemeyelim o zaman.
0: Ya çok kolay ama yani şunu söylemek lazım. Yani şimdi ya Barış Alper aylardır iyi değil. Kerem Aktürkoğlu aylardır iyi değil.
1: Tabii.
0: Fancan kendi takımda oynayamadı. Kasımpaşa'da oynayamadı. Yine Oğuz Aydın

0: sadece Lyon maçlarında bir performans gösterdi. Abdülkerim Bardakçı dökülüyor yani, yanlış anlamayın ama bu Uğurcan, kaleci Uğurcan Dünya Kupası'ndan beri çok kötü. Kent takımında da çok kötü. Dolayısıyla bireysel açıdan birçok oyuncu yerlerde yani iyi durumda değiller. Kent takımları da iyi durumda değiller. Yani dolayısıyla Montella konusu çok magazinel bir şeye kaçıyor. Yani adamın belki söylediği taktiği uygulayabilecek performans ve fiziki kaliteleri de yok şu anda oyuncuların. Yani böyle de bakmak gerekiyor.
1: Bir oyuncular, de De Bruyne'nin attığı iki golde ceza sahası dışı gibi ve emin olun hani bir savunma oyuncusu ceza sahası yayına topu uzaklaştırmaz. Ceza sahası dışında, dışına uzaklaştırmak için yaya uzaklaştırıyorsunuz ve yakaladıkları zaman da kaleye vuruyor. Şimdi kaleci Uğurcan Çakır'a evet biz diyoruz ki bunu kurtarması lazım, oradan gol mü yenir? E kardeşim, savunmada orada o futbolcuyu öyle boş bırakmaması lazım. Bir savunma oyuncusu topun geldiği yere doğru topu vermesi lazım. Çünkü ortalanan yer en kalabalık olan nokta. Şimdi bunları düşünmüyorsa ve milli takıma gelmiş hala aynı hataları yapıyorsa Montella'nın da düzelteceği bir şey yok.
0: Bir şey yok ya Yücel, ben hani bir süre top oynadım amatörde. Yani evet. Bir de 9-10 yaşındaki ilk öğrettikleri şey top ceza sahasının üstü merkezi uzaklaştırma derler. Yani bu
1: kadar.
0: Bu kadar yani, ilk 8-9 yaşında ilk gördüğüm şey oydu benim. Evet. Topu merkezi uzaklaştırmaydı. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bazı şeyler problemli. Ya da sana bir şey daha söyleyeceğim. 36 yaşında Lukaku'yu, 35 yaşında Lukaku'yu, işte 34 yaşında Salah'ı yetişemiyorsun Abdülkerim Bardakçı. Yetişemiyorsun yani. Yetişememeyi bırak. Mesafe, ya bir de koşu mesafesi uzatırsa mesafe artıyor aralarında. İlk mesafe artıyor.
1: Ya büyük ihtimalle Lukaku'yu daha evvel özelliklerini ya bilmiyordu ya o anda unuttu. Lukaku bu zaten, topu önüne atacaksınız, deparını yapar. Hani Türkiye'de diyorlar ya 130 kiloluk futbolcu bu kadar koşar mı? Ya ama Lukaku gençliğinden itibaren böyle kiloluydu zaten. Bu adam bu deparları zaten atıyordu. Şimdi ben çocuk yaşımdayken Lukaku'yu gördüm. Şimdiki futbolcular, milli takımdaki futbolcular Lukaku'nun özelliklerini anlayamıyorlar mı? Hatta Türkiye'ye getirdi Fenerbahçe, Türkiye'den de mi göremiyorlar?
0: Ya güzel, yani buna ek olarak bir şey söyleyeyim. Defans oyuncularının temel özellikleri vardır.
1: Evet.
0: Birisi hızlıdır, birisi iyi pozisyon alır.
1: Evet.
0: Birisi ilk hamleyi doğru hamlesini yapar. Şey, Nathan Ake mesela şeydir, yani hamle ve zamanlamayı çok doğru yapmaya çalışır.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim, Kim Min-jae çok hızlı koşabilir, geriye dönebilir falan. Yani evet. Her oyuncunun bir özelliği var. Ve Avrupa'daki birçok oyuncunun defansif açıdan özelliklerine göre pozisyonlarını belirlerler. Sen kendi özelliğini bilmeden defans oyuncusu olamazsın.
1: Çok
0: rakiple arandaki mesafeyi mi ayarlayacaksın? Geride mi bekleyeceksin? Yakın mı olacaksın? Bunun için senin kendi özelliklerini bilmenle ilgili bir şey. Hızlı koşamıyorsan ona göre pozisyon alacaksın. Eğer hızlı koşabiliyorsan ona göre alacaksın. İlk hamleyi doğru yapamazsan zaten geçmiş ola. Eğer ilk hamleci değilsen daha da adamı izleyeceksin. Belli bir mesafede izleyeceksin. Ben yani tribünde maç izlerken yabancı takımdan hep defans oyuncuların nerede durduğuna bakardım. Yani o, yani rakip forvetle aralarındaki ilişki onların hata ve hata yapmadığını gösterirdi. Yani şimdi Abdülkerim Barak'ın problemi o. Yani sen Salah'ın onu hızlı geçmesi değil miyim kafamı takılan şey? Sen o mesafeyi ayarlayamıyorsan niye öne çıkıyorsun? Yani hızlı ama, demek ki hızlı ya da pozisyon alamıyorsan niye yanlış yer pozisyon alıyorsun? Sağın hangi bölümde duracaksın? Nereden geri kaçacaksın? Oyuncunun hareketleneceği yere en kısa nereden gidebileceğin, yani bunlar böyle senin koordinasyon bilginle olması gereken bir şey ve bizdeki defans oyuncuları bunu yapamıyorlar. Yani çok çok büyük eksik bu.
1: Anladığımız kadarıyla evet, milli takım teknik direktörü Montella'yı eleştiriyoruz biz. Eleştirdiğimiz yerler çok ama futbolcularımızın da altyapı anlamında eksiklikleri çok büyük.
0: Ya yani, temelde problemleri
1: evet,
0: var. Ama
1: evet.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela basketbolda mesela savunma yaparken işte diyor ki sırtı dönük oyun yaptığında soldan döner diyor. Ona göre sen adamın soluna göre kendini ayarlıyorsun hep. Öyle ezber yapıyorlar. Yani işte ne bileyim pota altında Şengeli'ye topu aldığında sağına döndüğü zaman bitirici oluyor ve hep ikili oyunlarla sana dönmesini sola yönlendirirler gibi. Yani böyle çok detaylar var. Bu detayları görmüyoruz biz kendi oyuncularımızda. Yani

0: işte Lukaku'yu bilmemesi bundan, kendi özelliklerini bilmemesi bundan. Ya Kocaeli maçında Abdülkerim, yani orada da aynı problemleri vardı Abdülkerim Bardakçı'nın.
1: Doğru.
0: Yani kimse hatırlamıyor. Ben o maçta iki tane pozisyon hatırlarım. Böyle yerde kaldı, dönemedi, kalkamadı. Bir de yani artık günümüz futbolunda fiziki açıdan kadın olmak, kaslı olmanın önemi yok. İnce olmanız lazım. Fitinizin dönebilmesi, atletizmi uygulamanız gerekiyor. Yani böyle kalkıp da eskiden böyle yapılı oyuncular bizim hoşumuza giderdi ya, değişti artık onlar. O sizi hantallaştırıyor yani. Kas kütleniz de sizi hantallaştırabilir. Dolayısıyla ona göre vücut yapınızın olması gerekiyor.
1: Şimdi bir de şunu söylemişti ya, biz bu seviyelerin bu seviyelerden uzağız anlamına gelen, biz bu seviyelere yavaş yavaş alışacağız. Yani anladığımız kadarıyla A liginin takımı değiliz demeye getirdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten doğru mu bu? Yoksa hani yavaş yavaş alışmamız gerekiyor. Evet, 3 maç 3 mağlubiyet. Bundan sonrası için daha farklı bir şekilde çalışacağız. Ama şunu da sormak lazım. Yani C ligi için getirmedik ki, B ligi için getirmedik ki seni Montella.
0: Yani söylediklerinde hem doğru hem de yanlış var. Yani biz 20 yıldır bu seviyenin takımı olmadık zaten. Hep aynı şeyleri duyuyoruz da. Ne zaman olacağız? Sen bayağıdır bu görevin başındaydın. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da fena bir yerde dur. İyi ki takım bence iyi noktadaydı. Dünya Kupası'na gittik. Yıllar sonra ilk defa iki turnuva arda arda gittik. Ya bence o bir bahane. Ama tekrar söylüyorum Yücel, bizim ciddi şekilde oyuncu profilinde eksikliklerimiz var. Yani ben 4 yıldır santroforsuz oynuyor Türkiye milli takımı.
1: Evet.
0: Ben sağ bek, uzun zamandır sağ bek problemimiz var. Savunmada problemimiz var. Yani benzer oyunculardan çok var. Yani mesela orta sahada Salih, İsmail Yüksek, bir şekilde oraları bulabiliyoruz. İşte ne bileyim Kerem, Yunus, işte Barış bir yerden çıkabiliyor ama hani 3-4 pozisyonda da çok ciddi sıkıntılarımız var. Bir de bence bizim takımda yerli oyuncularda ciddi bir atletizm problemi var Yücel. Yani,
1: evet.
0: Dünya futbolu, Avrupa futbolu atletizmi öne çıkartıyor. Ben atlet bir oyuncumuzu hatırlamıyorum mesela şu anda, aklıma gelmiyor.
1: Hani Kenan Yıldız daha atletik bir oyuncu, patlamalı
0: yani
1: bir oyuncu.
0: Yani o da tam atlet oyuncu diyeceğimiz tanıma uymuyor ama yani o en iyisi şu anda mesela.
1: Evet, evet.
0: Ama yok yani elimizde atlet oyuncu da yok. Kendini de savunmada ne orta sahada. Çünkü dünya futbolu buraya evriliyor artık. Yani evrildi bile zaten.
1: Bunu esasında Türk futbolu, hani futbolu yönetenler altyapılarla birlikte sempozyumlar düzenleyip bunu konuşması lazım. Mesela Türkiye'de forvet yetiştirmek için neler yapılabilir ki voleybol bu anlamda, basketbol bu anlamda bunları yapıyor. Biz Türk futbolcusu için yurt dışı, yurt içi birçok çalışma yapmamız ve o futbolcuların atletizmini savunmada, hücumda, orta sahada nerede duracaklarını öğretmemiz veya öğrenen futbolculardan milli takımı oluşturmamız lazım.

0: biz ya işte güzel şöyle bir durum da var. Ya bu bizim Süper Lig'in rekabet ortamına gerçekten çok zarar veriyor.
1: Evet.
0: Yani inanma o kadar zarar veriyor ki yani federasyonlar teknik işte milli takım teknik direktörü milli takım hocaları federasyon yönetimleri hep dengeye göre hareket ediyorlar. Yani biz bazı oyuncuları almamamız gerektiği takımı alıyoruz mesela. Yani bu hep çünkü şey yani Fenerbahçeliler darılmasın, Galatasaraylılar kızmasın, Beşiktaşlılar üzülmesin var ya bu mantıkla federasyon yönetiliyor. Her kulüpten bir yönetici sisteme dahil ediliyor. Takım seçerken her takımdan bir adam seçmeye işte gönülleri olsun diye bakılıyor. Yoksa bazı oyuncuların büyük takımda oynamak dışında hiçbir özellikleri yok. Yani onu söyleyeyim. Yani ben İrfan Can'ın milli takımı seçebilmesi benim yani çok ciddi, benim adıma çok ciddi bir hayal kırıklığıdır. Çünkü bu sizin milli takımı oluştururken bazı kriterleri görmediğinizi gösterir. Yani İrfan Can 2-3 yıl önce çok iyiydi anlıyorum ama şu anda o noktada değil. Yani dolayısıyla bu rekabet ortamı bizi çok geri götürüyor. Çünkü herkes dengeye göre davranmaya çalışıyor. Ya elin tel yanına gelip bile buna uydu Yücel. Yani çok tuhaf geliyor bana. İstifa bile etmedi adam.
1: Şöyle ki bizim çok doğru bir noktaya getirdin. Esasında Süper Lig'deki yarış, özellikle büyüklerin arasındaki yarış ve büyüklerin arasındaki yarışta büyüklerin tarafında yazı yazan yorumcuların, ki eski yıllarda 70'li yıllarda bu böyle değildi, ondan sonra onların da inatla doğruyu yazmamak tarafı olduğu teknik yapıda takımda özellikle destek vermek için yazılarını ne diyeyim eğip büktüğünü düşünüyorum ve spor yazarlarının da bu anlamda biraz daha objektif olmasını istiyorum.
0: Ya milli takım insanların böyle veya takım işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yani bizim kendi duygularımızın okşanacağı bir yer değil. Yani evet. Kendi takımınızın kendi duygularınızın okşanması istediğiniz yer kendi takımınızdır. Kendi kulübünüzdür. Kendi tuttuğunuz takımdır. Orada duygunu atarsın. Milli takım öyle bir şey değil. Yani milli takım üzerinden bunları İşte Fenerbahçe, Galatasaray'la o yani orada takımcılık kulüplük yapamazsın. Yani bu senin güç gösterisi yapacağın, baskın olacağın bir yer değil orası. Gidersin, desteklersin. Bazı oyuncuları beğenmezsen eleştirirsin ama buradan işte başına Fatih'in Galatasaray'la olsun, işte yardımcısı Fenerbahçe'li olsun. Oradan da bir İrfan Can çekeriz. Yani böyle bir şey değilsin milli takım. Yani ben o açıdan çok hayal kırıklığı yaşıyorum. Dolayısıyla üzücü bir nokta. Ama yabancı duygulardır bunlar bize. Biz bunları yıllardır yaşıyoruz Yücel. 2016'da yaşadık, 2020 Azerbaycan'da da yaşadık. Yani maalesef biz burada düzeltemiyoruz. Buradan çıkamadık bir türlü. Aynı sarmaldayız.
1: Şöyle ki yıllar öncesinde Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray'da futbolu bırakmış kişiler Fenerbahçe'yi de yazardı, Beşiktaş'ı da yazardı, Trabzonspor'u da. Beşiktaşlılar öyle, Fenerbahçeliler öyle, Trabzonsporlular öyle. Şimdi bu kişiler spor yazarı olduklarında duayen gazeteci spor yazarı olarak hepsinin maçlarını yorumlardı. Ama şu anda gerçekten çok farklı bir iklime doğru gidiyor ve taraftarı da manipüle ediyorlar. Böylece taraftarın da objektif düşünmesini de engelliyorlar bu anlamda.
0: Yani zaten hepsini bir takım gözlüğüyle yazıyor. Yani belki biz de bazı not aldık yapıyoruz bilemiyorum ama süreç çok kirlendiği için futbol konusu biraz... Ya ben bir haftadır konunun sürekli Montella üzerinden konuşulması çok rahatsız etti mesela.
1: Evet.
0: Yani o gün maçta ya Şenol Güneş'in son dönemini hatırlayın.
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Yani bundan farklı değildi. Yani kimse ya da Fatih Erim'in son dönemini hatırlayın. Bundan farklı değildi. Yani aynı şeyleri yaşadık biz. İsimler farklıydı. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir problem var. Bizim yapısal anlamda, federasyonlarda, milli takım havuzlarında, oyuncu tercihlerinde. Ya bu ülke Hollanda 2. liginden menajerlerin eliyle oyuncu seçtirdi ya Lucescu'ya.
1: Evet.
0: Orası hala aydınlatılmadı yani.
1: Ki Lucescu bütün futbolcuları iyi bilen, iyi seçen, genç futbolcuları bir sistemin içinde kanalize eden bir teknik direktör. Buna rağmen etkilemeye çalıştık anladığım kadarıyla.
0: Ve orada mesela aydınlatılmadı. Lucescu'nun yardımcıları vardı, Türk yardımcıları. Orada yani kim oraya o oyuncuyu soktu konuşulmuyor mesela.

0: İlker bence büyük bir faciadır. Yani o iş aydınlatılmadı. Hangi menajer, hangi yardımcıyla orada iş tuttu ve oyuncuyu kim aldırdı oraya? Bunu açıklanabilirdi bu yani.
1: Zaten geçmişi fazla hatırlamadığımız ve konuşmadığımız sürece anladığımız kadarıyla bu soruları veya bu girdiğimiz sarmal devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Okancan. Son sözlerin varsa kısaca toparlarsan sevinirim. Çok az bir sürem kaldı çünkü.
0: Ya tabii üzücü yüzler. Yani inan bana ben futbol konusunda böyle yani futbol insanın ruhunu karartmaya başladı Türkiye'de. Ben evet. Heyecan veya bir merakım kalmamaya başladığını fark ediyorum. Yine bu hakim tartışmaları, yine işte biliyorsunuz operasyonlar. Yani biz yıllardır aslında bir tiyatro izlediğimizi düşünmeye başladım. Yani bazı şeyler gerçekten çok sıkıcı. 2026 yılı, ya vallahi ben yaşlandım, aynı şeyleri yaşıyoruz güzel, bilmiyorum. İnşallah değişir.
1: Ben yine en azından bazı zamanlarda doğruları da gördük. Gördüklerimiz de var. Biraz daha objektif düşünen insanlar vardı. O dönemleri gördüğümüz için biraz daha rahatım. Çok teşekkür ediyorum Okancan. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikteydi. Bir dakikalık bir süremiz kaldı haber bültenimize. Sevgili dinleyiciler, 17 haber bülteninin ardından sizlerle 19'a dek birlikte olacağız. Ve sadece ve sadece futbolu konuşacağız. Bildiğiniz gibi yarın İtalya ile oynayacağız. İtalya'da milli takımımız Uluslar Ligi 4. karşılaşmasında ve bu maçı konuşacağız. Bunun dışında futbolda Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etti dün. Onun dışında Türkiye Futbol Federasyonu yarın bir toplantı yapacak. Bu toplantı veya salı günü bir toplantı yapacak ve yol haritasını bizlerle paylaşacak. Bakalım nereye doğru gidecek? Konuklarımız olacak, hep bunları konuşacağız. Önce stüdyo konuğumuz olacak spor yazarı Özgün Erdoğan. Ardından TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven. Ve daha sonra da teknik direktör Sayın Adnan Şentürk bizlerle birlikte olacak. Ve saat 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma

0: suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu gerçekleştirildi. 1.593.198 aday sınavda ter döktü. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: devam ediyor.
1: Saatimiz 17.11'i gösteriyor ve bugün pazar, bildiğiniz gibi bütün dinleyicilerimize iyi bir tatil günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Tatil yapmayıp bizim gibi çalışan çalışanlar da var. Onlara da iyi mesailer, iyi çalışmalar dileklerimizi buradan iletiyoruz. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Elinde birçok not yazarak gelmiş. Tabii ki sporun gündemini de futbolun gündemini de not almış. Hala yazmakta. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Şimdi birçok notunuz var.
2: Evet.
1: Anlatacağınız dinleyicilerimize bu notlarla ilgili neler söyleyeceksiniz o zaman? Ben direkt olarak buradan başlayayım.
2: Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun inşallah.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
2: Öncelikle tabii Türkiye'nin gündeminde Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı ve 7 kişinin yani kendisiyle birlikte 7 kişinin gözaltına alınması, arkasından 2 kişinin adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılması, başkanla birlikte 4 kişinin de yani toplam 5 kişinin de tutuklanmasıyla sonuçlanan bir olay. Soruşturma hala sürüyor ama suçlamalara baktım. Mobbing, eziyet ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyorlar. Hı hı. Şimdi tamam, resmi belgede sahtecilikle suçlandıklarını kabul ediyor MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Ama diyor, ben hiç herhangi bir mobbing de yapmadım ve herhangi bir şekilde de kimseye telefon edip bir baskı unsuru oluşturmadım.
1: Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bir hakeme görev verildikten sonra bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın bu hakemi araması.
2: Evet.
1: Başarı dilekleri haricinde ve biraz daha şuna dikkat et, buna dikkat demesi mobbing midir, değil midir?
2: Açık bir mobbingdir hem de. Açık bir mobbingdir.
1: Şimdi bunu Ferhat Gündoğdu bunu mobbing olarak değil, iyi niyet olarak söylemiştir.
2: Evet.
1: Ama
2: evet.
1: Bunun adı yani mobbingdir.
2: Zaten şöyle diyor, diyor ki ben aradım, o beni aradı diyor. Bir abisi olarak ben de yanlış yaptığı yönünde kendisine telkinde bulundum diyor. Bunun neresi mobbing, neresi diyor şeydir, eziyettir yani herhangi bir baskıdır falan. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Ama şimdi eldeki kayıtlara bakıyoruz, işte telefon dinlemeleri.
1: Bir tanesi ses kaydı.
2: Tabii ses, açık ses kaydı da var.
1: Kamuoyuna yansıdı.
2: Zaten hakim de herhalde bunu göz önünde bulundurarak bu konuda bir rapor hazırlamış. Tabii. Rapor vermiş. Raporun içerisinde neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama benim aldığım habere göre raporun içerisinde eziyet de var, şantaj da var, tehdit de var, hepsi de var. Şimdi böyle olduğu için tutuklandı ama kendi açıklamasına bakarsanız sadece ve sadece evrakta sahtecilikten suçunu kabul ediyor ve bundan tutuklandığını söylüyor. Ama öyle olmadığını da aldığımız bilgiler ve işte dünden beri biliyorsunuz bütün ifadeler ortada.
1: Evet.
2: Sosyal medya üzerinde dolaşıp duruyor. Oradan da net bir şekilde görülüyor. İki kişi istifa etti. Kendisiyle evet. Beraber Ferhat Gündoğdu ile beraber birisi daha MHK'den istifa etti. Ve Futbol Federasyonu'nda alelacele şu açıklamayı yapıyor. 7 ve 8'inde oynanacak olan, yok 6-7'sinde herhalde. Evet. 6-7 Ekim'de oynanacak olan Türkiye Kupası maçlarında Merkez Hakem Komitesi'nin yani kurulunun başkan yardımcısı hakem atamalarını yapacak diyor.
1: Evet.
2: Şimdi ben de şunu anlamıyorum. Eldeki mevcut imkanlarla, atayacağınız elinizdeki hakemlerle daha soruşturma sürerken onların gelecek ifadelerle böyle bir suçlamaya maruz kalmayacağını nereden biliyorsunuz?
1: Evet.
2: Hangi güvenceyle siz bunları atayacaksınız? Peki oraya atadığınız hakemler şimdi tamamen soruşturma kapsamında hepsi bir baskı altında hissediyor kendini. Eğer hani bizden de benden de bir şey çıkarsa, benim hakkımda da bir şikayet olursa, benimle ilgili de bir dosya çıkarsa diyor ki hepsi tedirgin yani. Siz bu ortamda hangi maçı yönettirebileceksiniz sağlıklı bir şekilde? Hangi maçın sonucuna bakarak da oradaki maç oynayan takımlar diyecek ki evet, burada alınan kararlar ve burada verilen kararlar tamamen adildir. Tamamen özgün ve özel bir federasyonun kurulunun verdiği kararlardır. Bu kanaate nasıl varacaklar? Öbür türlü hep kafada soru işareti olacak. Yani ben gerçekten bir süre ara verilmesinden yanayım. En azından bir temizlikse temizlik yapılacak, gidenler gidecek, yeni bir MHK seçilecek. Ondan sonra başlayın. Yani talandan mal kaçılır gibi olmaz ya. Futbolun geldiği noktaya bakın. Milli takımımızın noktasına bakın. Milli takımdaki futbolcuların başarısızlığın altında yatan da bu değil mi?
1: Olabilir.
2: Yani bunun da payı var. Yani tamamen dışarıda tutamayız. Gerçekten payı var. Orada yönettiğim maç yöneten hakemlerimizi Dünya Kupası'na niye çağırmadı UEFA, FIFA? Neden çağırmadı? İşte bunun için çağırmadı. Gözlemliyorlar bizi her anımızı orada tek tek izleyip not veriyorlar bizim hakemlerimize. Alınan kararlar, verilen kararlar, yapılan uygulamalar hepsinden haberleri var. Şimdi müfettiş gönderecekmiş UEFA Türkiye'ye. Peki neyi teftiş edecekler? Her şey ortada. Belgeler, bilgiler, dosyaya girmiş, hukuk dosyasına girmiş bir sürü şey var yani ellerinde.
1: Esasında özel bir kurum Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu burada kararlı ve doğru bir şekilde hareket edebilse UEFA'nın oradan gözlemci göndereceği, müfettiş göndereceği bunlar yapamaz.
2: Yapamaz.
1: Ama siz yapmıyorsanız da UEFA'da temsil edileceksiniz. UEFA'da temsil edilen bir ülkesiniz. O ülke olduğunuz için milli takımınız var, kulüpleriniz var. Kulüplerin Avrupa'da mücadele edecek oyuncuları var.
2: Evet.
1: Şimdi bu anlamda UEFA'yı da karıştırıyor bu işin içine.
2: Çünkü güven vermiyorsunuz.
1: Evet.
2: Yani UEFA'ya siz o güveni verseniz, o güveni telkin etmiş olsanız UEFA böyle bir şeye kalkışmaz. Kalkışmaz yani, niye kalkışsın? Sen içinde kendin halledersin. İtalya'da temiz eller operasyonu yapıldığında UEFA katıldı mı? Hayır.
1: Hayır.
2: Kendi hakimleri, savcıları, avukatları, hukuk bilimcileri, spor bilimcileri, futbolun içerisindeki temiz insanlar hepsi el birliğiyle çıkarttılar, ortaya koydular, temizlediler, geçti gitti.
1: Gördükleri kadarıyla verdiler kararlarını da.
2: Ama görüyoruz ki şimdi evet. Gerçekten geriye dönüp baktığınız zaman o yani onlardan arta kalan bir şey olmadığını görüyoruz. Devam eden bir şey yok yani. Temiz gidiyor gibi. Biz de böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yani demek ki bu güven yok. Ve hala daha bak Futbol Federasyonu'ndan çıt yok ya. Çıt yok.
1: Salı günü konuşacakmış milli takım maçından sonra.
2: Ne olacak şimdi? Yani milli takım maçını, biz her şeyde milli takım maçını mı alacağız? Biliyorsunuz bahiste de beklediler. Milli takıma işte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Şu Dünya Kupası'ndan sonra. Ne olacak? Dünya Kupası da bitti. Müşterek bahis, yasa dışı bahis, bilmem şike hepsi vardı. Şimdi nasıl yatıracaksın masaya? Hadi bir de bu eklendi. Bu da şike.
1: 19 Mayıs daha Süper Lig'e çıkacak ve Süper Lig'den düşecek takımlar belli olmadan sen ligi tescil
2: ettin. Yani şimdi oradaki takımlar itiraz etme hakkı yok mu? Var. Ya diyecek ki kardeşim ben bir puanla düştüm. Ya da ben gol avarajıyla düştüm. Benim maçımı bu hakem yönetti, iki maçımı. Peki o hakemin yönettiği iki maçta doğru karar verilmediğini ya da o takıma karşı haksızlık yapıldığını nasıl ortaya çıkarsa temizleyici çıkaracaksın? Çıktı diyelim ki evet, iki maçını da yönetmiş, orada bir tane penaltısını vermemiş veya bir golünü saymamış. Ne yapacaksın? O takımı yukarı mı çıkaracaksın? Yani bunun vebali, günahı, bunun ceremesini niye o takım çekecek? Niye haksız yere düşürülen takım çeksin? Hiçbir şey yapılmadan olmaz. Ben gerçekten yılların bu spor yazarı, bu işe gönül vermiş, bu işin içerisinde canla başla çalışan birisi olarak şunu söylüyorum. Ben Futbol Federasyonu'nun, naçizane benim fikrimdir, yerinde olsam Türk futbolunun önünü açmak, en azından şey yapabilmek için arkadaş ayrılırım, istifamı veririm. Ben ayrılıyorum, yeni Futbol Federasyonu başkanını seçin. Yeni gelen başkan yeni merkez hakem kurulunu oluştursun ve bir an önce başlasın. Türk futboluna sekte olmasın diye, çabucak bitsin diye önünü açarım. Ama hala daha ya benim dahilim yok diye bir şey olamaz ya. Ben Futbol Federasyonu, ben işin patronuyum. Bir şirkette şirket batıyorsa patron çıkıp diyebilir mi benim haberim yok ya? Böyle bir şey olur mu yani?
1: Olamaz.
2: Yani batmış yani, batmış. Boğazına kadar pisliğe batmış ve benim haberim yok. Sonra da çıkıyorsunuz diyorsunuz ki biz gerekli belge bilgiyi zamanında savcılığa
1: Cumhuriyet Başsavcılığına
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettik diyorsunuz. O zaman biliyorsun yani. biliyorsun. Niye devam ettiriyorsun?
1: Ama onlar da diyor ki ya siz bize açıklayacağınız zaman açıklamadan evvel bize haber verecektiniz diyor. Öyle bir yazı yazdık diyor. Niye siz önce açıkladınız diyor. Şimdi bir de o var. 11 ay sonra açıklıyorsunuz.
2: Evet.
1: Yani burada büyük bir sıkıntı var. Hani başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani büyük bir sıkıntı var.
2: %100 var. Bakın %100 var. Ben siz evet biraz daha kibar ve dediğim gibi aklı selim davranarak konuşuyorsunuz. Çok haklısınız. Ama ben kendi payıma şunu söylüyorum. Burada ciddi bir sıkıntı var. Çok ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntının da çok fazla ayyuka çıkması, çok fazla artık dünya kamuoyunda, dünya futbolunda, Avrupa futbolunda bizim daha da aşağıya inmememiz için herkes neyse üstüne düşen sorumluluk yapması gerekiyor. Yani burada var. Ya kimse diyemez ki ben burası masumdur, burası temizdir, burada hiçbir suç yoktur diyemez. Bu işin içerisinde herkesin parmağı ve herkesin suçu var. Evet. Hiç kimse kendini dışarıda görmesin. Taşın altına elimizi koyduk. Kim elini koydu? Kim elini koydu?
1: Şöyle ki hatırlarsınız 2024'ün sonuydu bildiğim kadarıyla. Sayın Ali Koç'un bir serzenişi vardı.
2: Evet.
1: Topluma. Antalya bölgesinden özellikle 20-30 hakemin hakemlik dönemlerinde mobbing ve sıkıntı yaşadığını anlattı. Ve bunları da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Futbol Federasyonu Başkanı'yla konuştu. Ardından bunun devamının geleceğini söylemişti 2024 yılında. Hatta Fenerbahçeli taraftarlar dedi ki bize ne kardeşim hakemden, biz takımımıza bakalım, şampiyonluk göremedik, odur budur diyerek Sayın Ali Koç'u da çok fazla eleştirmişti.
2: Doğru.
1: Şimdi o da birçok yerde evet biz bunları geçemezsek şampiyon olamayız. Burada bir yapı var demişti. Herkes şunu söylemişti. Bu yapı ne demek kardeşim, ne yapısı demişti. Anladık ki bir yapı kırıntıları da olsa var ve bu yapının çözülmesi gerekiyor. Anladığımız kadarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı şikayet eden hakemler var. Orada suç duyurusunda bulunan hakemler var. İçeri alınan, tutuklanan, tabii ki daha şu anda suç anlamında bize gelenleri biz söylüyoruz.
2: Evet, evet.
1: Ama daha son fezlekelerin yazılması lazım, bununla ilgili iddianamenin yazılması lazım ve sonuca ulaşması lazım. Ama buradaki olayı da görmeye başladık, bir şeyler geliyor.

0: geliyor gelmekte olan.
1: Zaten Ali Koç'un biliyorsunuz şöyle de bir lafı vardı. Bu hakemlerle Türk futbolu ileriye gitmez.
0: Evet.
1: Bu Türk futbolunun...
0: Söylendi yani o anlamda evet. Söylüyorum.
1: Evet söylendi de fakat bir şey yapılmadı. Yani tamam suç duyurusunda bulundunuz. Niye gereği yapılmadı?
0: Gereğinin yapılmaması şu. Şimdi bir... Fenerbahçe şampiyon olamıyor kardeşim, biz saha içine bakalım kardeşim diyerek Sayın Ali Koç'u ve Fenerbahçe'nin gelen teknik direktörlerini devamlı olarak eleştirdik. Şimdi bir tanesi kimdi? Jorge Jesus. Bu ligin sportif gerçekliği yok dedi bütün dünya basını ve hala demekte röportajlar olduğu zaman. Mourinho aynı şekilde. Mourinho'ya biz spor basını olarak demediğimizi bırakmadık.
1: Evet.
0: Şimdi söyleyenler var esasında ama uyananlar var, görenler var ama bunun adı konmadığı için daha doğrusu...
1: Asıl görmesi gereken görmediği için.
0: Evet.
1: Veya. Yani Futbol Federasyonu bu işi görmediği için böyle evet, oldu. Evet. Yani Fenerbahçe kulübü gibi Türkiye'nin güzide kulüplerinden birinin başkanı ki Ali Koç da saygın bir
0: iş adamı.
1: Evet çok önemli bir ailenin, şirketin başındaki bir insan. Böyle bir serzenişte bulunup arkasından da suç duyurusunda bulunuyorsa ve bunu dikkate almıyorsa Futbol Federasyonu yönetimi ve başkanı asıl suç oradadır. İşte yani biz suçsuzuz diyemezler yani işte hakemlere uygulanan mobbingi ortaya koymuş, şikayet etmiş.
0: En son Kayseri Spor Lig'den düştükten sonra Kayseri siyasetçiler çeşitli partilerden çok fazla
1: evet,
0: belge gönderdiler.
1: Evet, evet, evet. Ama hiçbiri dikkate alınmadı.
0: Dikkate alınmadı.
1: Şimdi ne oldu da düğmeye basıldı ya da ne oldu da birdenbire böyle ortaya çıktı ve çıktıktan sonra da herkes hani masumiyet karinesine
0: evet,
1: arkasına sığınarak biz masumuz, biz masumuz, biz masumuz demeye başladı. Tutuklanmalar, yakalanmalar, işte sorgular bilmem neler peş peşe geldi. Demek ki bir şeyler varmış. Vardı peki şimdiye kadar niye hiç sesini çıkarmadınız? Ki biz dışarıdan bir insanız. Bakın televizyondan izlediğimiz kadarıyla, statta yukarıdan izlediğimiz spor yazarlarının ayrılan bölümden izlediğimiz kadarıyla hakemin saha içerisindeki tutumunu ve hatalarını görebiliyoruz. Gözlemci sağ kenarında göremiyor mu? Rahat rahat görüyor. Takımlar zaten şikayetçi görüyor. Futbolcular şikayetçi. Federasyon nasıl kulağının üstüne yatar ya? Nasıl yatar bütün bunlara rağmen? Ve bas bas bağırdık. Federasyon başkanı geçtiğimiz sezonun ikinci devresi başlarken demedi mi bariz hatalara izin vermeyeceğiz artık diye. Bariz hata demek şike demek. Siz bunu kendiniz de zaten dillendirdiniz başkan. Peki niye bir işlem yapmadınız? Niye bir hamle yapmadınız ki... Hani daha fazla bu iş dallanıp budaklanmadan, daha fazla futbola zarar vermeden keselim bu çürüyen kolu, kaldırıp atalım niye demediniz? Bu hale getirdi futbolu. Şimdiki haline bakıyoruz. Ondan sonra da ah vah ah vah biz niye bu hale geldik? İşte böyle geliriz ya. Sorumlular sorumluluklarını bilmezse, yapması gerekenlerini yapmazsa, duyup da kulağının üstüne yatarsa, görüp de gözünü kapatırsa o zaman böyle olur.
0: Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Hani son bir dakika, iki dakika içindeyiz, reklama gireceğiz. Şu var, programın başında Sayın Kıbrıslı'yla da konuştum saat 1.30 civarında. Şimdi bir büyüyen bir pasta vardı
1: evet,
0: Süper Lig'de.
1: Evet, evet.
0: Ve taraftarlar da önemli oyuncuları da seyrediyor. Odur budur diyerek Türk futbolunun gerçekten bir yükselişini görmüştük.
1: Evet.
0: Ama bunun devam etmesini isterken bu oldu. Şimdi benim birçok arkadaşım ya bunları gördükten sonra, bunları duyduktan sonra ben artık futbolda maç seyretmem diyen arkadaşlarım var benim.
1: Çok.
0: Artık çok biz bir de nakden yayın için yayıncı kuruluşa bu kadar para ödeyip de seyretmek istemiyoruz kardeşim bu rezillikleri diyen birçok insan var, futbol sever var.
1: Tabii ya da neyine güveneceğiz?
0: Evet.
1: Ben izleyeceğim takımımın maçını, abone olmuşum, vermişim parayı, maçını izliyorum, hakem katlediyor, kimse sesini çıkarmıyor. Ben o zaman niye izleyeyim ben bu maçı?
0: Hadi onu da bırakın, hakem izin vermiyor. Peki yayıncı kuruluş en az 20 kamerayla çalışıyor.
1: Evet.
0: Bakın en az hani 15 kamerası net. 15 kamerayla pozisyonları VAR merkezine
1: evet,
0: göndermiyor. Veya gönderemiyor ya da eksik gönderiyor.
1: Ya da engelleniyor bir şekilde.
0: Evet.
1: İşte tabii.
0: Şimdi bunu, şimdi VAR hakemine biz evet kızıyoruz VAR hakemi. Ya kardeşim burada bu pozisyon var. Belki de adama net

0: net bir şekilde farklı bir pozisyonun farklı bir görüntüsünü izletiyorlar.
1: Tabii o da olabilir. Yani burası dediğim gibi bizim ülkemizde bu tür şeyler zamanında yaşandı, yaşanıyor da.
0: Önemli bir hakem diyor ki ben diyor gittim VAR'a çağırdılar. Benim gördüğüm kadarıyla penaltı değil diyor. Ki bunun videoları da var. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bulur. Diyor ki ben gittim. VAR dedi ki işte o pozisyon penaltıdır. Peki gösterin görüntüyü. Burada elimizde var. Şimdi penaltıyı ver sonra göstereceğiz. Gösterin görüntüyü diyor hakem. Evet. Hakem gösterin diyor. Elimizde var. Merak etme o görüntü şu anda çıkaramıyoruz. Maç bitiyor. Penaltıyı veriyor. Penaltı gol oluyor. Maç bitiyor. Diyor ki hani o penaltı pozisyonu bana yollayın. Hani içim rahat etsin.
1: Tabii en azından kararın doğru olduğunu görüyor.
0: Onu şu anda size gönderirsem suç diyor. O zaman ben göreyim ki. Anlatmak istediğim bu. Yani o kadar fazla hakemler evet hakemlerin hatası var mı? Var ama yani bir yerinde görevini yapmadığı için hakeme de bastırıyoruz, baskı uyguluyoruz.
1: Yüce Bey, zincirleme hepsi birbirine evet. bağlı değil mi? Yani bunlar evet. her biri zincirin evet. halkası değil mi? Evet. Bir tanesi koptuğu zaman zaten kopuyor. Evet. Yani VAR işini yapmasa, hakeme baskı yaparak bu işi yaptırırsa, hakem suçlu. Ben ne yapayım?
0: İşte offside'ımsı.
1: Evet.
0: Sivas Spor maçında, evet. Galatasaray maçında offside'ımsısı. Yani bunun adı, yani ve yılların hakemi offside'ımsı diyor. Yılların hakemi VAR'dan offside'ımsı diyor.
1: Evet, evet.
0: Öyle bir şey var mı? Offside yok. Çizgide, kale çizgisinde adam. Birisi direkte, birisi kale çizgisinde.
1: Yani offside'ımsı verilebilir de verilmeyebilir de. Yani yumuşatmaya çalışıyor işi. Daha doğrusu kılıf ya, uyduruyor.
0: Kuralında offside'ımsı diye bir şey yok.
1: Zaten kılıf uyduruluyor işte. Ona bir kılıf uyduruluyor.
0: Yani olay bu. Yani çok değişik yerlere gitti yani Türk futbolu.
1: Gitti gitti gitti ama artık yani gideceği yerde kalmadı bence. Bundan sonra artık dibe vurmuş durumda. Buradan çıkarmak için herkes lütfen.
0: Vallahi ben basketbol maçlarını, voleybol maçlarını seyrediyorum.
1: Ben de seyrediyorum.
0: O kadar basit.
1: Ama Avrupa'dan da futbolu izliyorum. Yani.
0: Evet.
1: O gerçekten evet. beni tatmin ediyor baktığım evet. zaman, izlediğim zaman. Voleybolda çok güzel maçlar da oynanıyor. Basketbolda güzel maçlar oynanıyor. En azından şunu diyemiyoruz ya. Burada da hakem hatası yok kardeşim. Evet. Yani yok bilerek isteyerek takımı katletmiyor.
0: Çocuk 5 yaşında 6 yaşında statlarda gezen bir futbol sever olarak bunu söyleyebiliyorsam soru işareti.
1: Türbünde ağlayan kaç tane çocuk evet, gördük ya. Evet. Gözyaşlarına boğuldu ya evet. haksız yere yapılan olaydan evet. sonra. Maalesef. Yazık değil mi o çocuklar bizim gözünü yedi.
0: Şimdi bir reklam arası ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.36'yı gösteriyor. Şimdi de TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven telefon hattımızda. Sayın Seven, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yarın İtalya maçı var. 3 maçımızda puan alamadan geldik bu noktaya. Arda Güler yok, Barış Alper Yılmaz yok, milli takımın havası yok, milli takımda teknik direktörün bilmiyoruz şu anda ne durumda, ama gerçekten bizim de havamız yok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yarınki maçı ve nasıl bir sonuç alınabilir?
2: Evet, bu ilk kez uygulanan bir formatı olumsuz bir şekilde yaşıyoruz. O formatta neydi? 10 gün içerisinde 4 maç oynayarak Uluslar Ligi'ndeki grup maçlarının önemli bir bölümünü, ayağını tamamlamaktı. İlk kez oynuyoruz dediğimiz gibi. Tüm takımlar da ilk kez oynuyor, kabul ediyorum. Yani Türk milli takımı bu formatı, bu dönemi iyi geçmedi, geçemedi. Yarın galibiyet alsak dahi, ki size bahsettiniz, havamız genel itibariyle baktığımızda baştan aşağı, yani camia, taraftarlar, futbolcular, federasyon, yani teknik direktör pozisyonuna baktığımızda çok da iyi değil maalesef. Beklentiler çok da yüksek değil. Bu formatın böyle kırıcı olma ihtimalini sanki öngörerek de ben Sayın Montella Fransa maçı, evet, maçta önce de sormuştum. Yani 4 kırıcı maç 10 gün içerisinde Allah korusun istediğimiz bir sonuç olmazsa mental olarak sonuçlarına hazır mısınız diye sorduğumda tercüme edilirken ilk cümlesi oldu. Direkt de sorabilirdiniz dedi Sayın Montella. Yani neyi sorabilirim, direkt istifa edecek misiniz ya da görevde alınmayı bekliyor musunuz gibi. Ben o şekilde sormadan işte dolaylı olarak da sordum, ama kendisi 7-8 dakika bir cevap verdi.

bulacımız olduğundan bahsetti. Elde edilen geçmişte 3 yılda elde edilen başarılara değindi. Ve sonrasında da yapacağım çok iş var. Milli takım Dünya Kupası'nda başarısız olduktan sonra gelen teklifler vardı bana. Ben hem ayrılmadım, istifa ettim, hem de o teklifleri değerlendirmedim. Milli takımla ilgili beklentilerimiz, yapacağımız çok şey var diyerek de genel geçer bir cevap ama uzunca süre bu soruyu da cevaplandırmıştım. Şuradan da yola çıkarak da değerlendirmeye devam edeyim. 3 maçı 3'ü de kaybedildi. 4 maçı 4'de kaybedecek noktadayız şu an için evet. Söylemek gerekirse. Ama benim için şöyle bir şey var. Yani ben Uluslar A Ligi. İşte efendim Almanya ile oynayacağız, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya. İşte oynuyoruz. Yani şöyle bir durum var. Bu takımların seviyesinin bir altındayız. Biz genel itibariyle baktığımızda. Bak genel evet. itibariyle baktığımızda. Ha, biz Paraguay'da yenildik, Avustralya'da yenildik. Dünya Kupası'nda bundan 3-4 ay önce ayrı konu ama. Biz bu takımların bir tık altındayız. Yani baş altı seviyesindeyiz. Burada da bu net bir şekilde skor bazında görüldü. Yani Fransa maçının belli dakikalarında iyi oynadığımızda, İtalya maçının ikinci yarısında bir toparlanma yaptığımızda gözlemliyorum. Belçika maçının ikinci yarısında iki gol yememize rağmen yine belli dakikalarda biz atacakmış gibi beklerken beraberlik golünü, iki ve üçüncü golleri yediğimizi hatırlıyorum. Genel itibariyle de ama iyi futbol oynadığımızda, oynamadığımızla ilgili ben de dahil olmak üzere herkeste genelde kanaat var. Şimdi gazın havanın kaçtığı ile ilgili dün

0: Ya bu iki oyuncu da son maçı oynamak istemediler. Son maçı oynamak istemediler. Bunu net bir şekilde yaptıklarıyla, yani sahada bir şeyler yapmaya çalıştılar ayrı konu ama son hareketleriyle de bunu bize gösterdiler. Gazının ve havasının kaçtığını göstermek anlamında bir detay diye düşünüyorum. Ya çok da ümitli değilim belki ama hani İtalyan bir hocanın 40. maçına çıkarken, İtalya'da 40. maçına çıkarken son maçım olacak mı diye de kafamıza soru işaretleri geliyor. Çünkü federasyonda sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Milli takımda bunun ardından sıkıntı yaşanınca daha da büyüyor. Federasyon başkanlığını iki şey ayakta tutar ya da tutamaz. Evet. Tutar ya da tutamaz. Bir, milli takım başarısıdır. Olursa ayakta kalırsınız. İki, hakemlerin ligde göstereceği başarıdır. Bu da sizi ayakta kalmanı sağlar. Şu anda ikisi de dezavantajlı. Hem milli takım iyi gitmiyor hem de hakemler zaten merakla baştan aşağı bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden bu sürecin devamında belki Montella'ya da teşekkür edip belki yolların ayrılma süreci de yaşanabilir, şey olabilir. Kasım'da da zaten iki maç olacak. Fransa ve Belçika maçlarıyla Uluslar Ligi tamamlanmış olacak. Ama ben Uluslar Ligi olayında değilim. Uluslar Ligi'ndeki bu FIFA sıralamasında ilk 10 sırada bulunan bu 3 takımla oynama noktasında aman aman bir beklentim yok. Benim için Avrupa Şampiyonası 2028 var. Oraya götüremeyen hoca gider. Bakın oraya hangi hocayla gidersek, Montella ile gidersek ya da X hocayla gidersek, oraya bizi 2028'e götüremezse eğer, İngiltere Adalar grubuna götüremezse o hoca gider. Orada da çok iyi sonuç alınmazsa, onun ardından da gidilip de sonuç alınamazsa oradan da gider. Ama ben Uluslar Ligi'nde 4 kırıcı maçın olduğu 10 günde bize yakışmayan da bir futbol olsa da olumsuz sonuçların ardından bir hocanın, X hoca, Y hoca, Z hoca fark etmez, Montella hoca, ben gönderilmesini doğru bulmadığımı söylemek isterim. Onu bir kez daha beyan edeyim. Ama yarınki maçtan da çok da fazla ümitli değilim.
1: Şimdi Sayın Erhan Seven, siz de milli takımların içinde basın toplantılarında oldunuz, devamlı kamplarda bulundunuz ve oralarda hani moral motivasyonlarına baktınız, milli takım teknik direktörüyle oyuncuların arasındaki ilişkiye baktınız. Şimdi burada bu futbol federasyonunun içinde yaşananları ne diyelim, biraz daha yumuşatarak milli takım oyuncularını biraz daha bu maça kanalize edecek insanlar veya insan var mı Montella'nın dışında? Bunu niçin soruyorum? Biz özellikle Dünya Kupası'nda, ki ben biraz hayret ettim, onu hiç unutmuyorum o röportajı, siz de duymuşsunuzdur. İşte futbolcularımıza mentorlar eşliğinde biraz daha oraya adapte olmasını, medyadan az etkilenmesini sağlamak için mentorlar olabilir miydi dediler. Benim ihtiyacım yoktu dedi. Şimdi milli takımı, yani futbol federasyonunun öyle bir görevlisi var mı milli takımda futbolcuların bunlardan daha az etkilenmesi için?
0: Hatta o sorunun cevabına mentor benim demişti. Hatırlayacağız
1: evet,
0: üzere.
1: Evet.
0: Değil
1: evet.
0: mi? O şekilde de bir evet. Kendinde o yere koymuştu Montella. O günden sonra da böyle bir görevlendirme olduğuna dair bir bilgimiz yok. Yani yok diyebiliyoruz. Evet. Onu söyleyebiliriz ama gerekli mi? Gerekli bence de. Çünkü futbol bir bütün. Sadece olaya fizik anlamında kondisyon vermek anlamında, ki bir milli takım kampında bir maç öncesinde 3 gün önce beraber geliyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Bu kamp biraz daha uzun oldu veya birliktelik biraz uzun oldu, kabul ediyorum ama orada bir kondisyon yüklemesi zaten çok zaman açısından mümkün değil. Teknik taktik olarak evet, zaten 3 yıldır bir taktiğiniz veya bir teknik yüklemeniz var mı? O konuda var olduğunu düşünüyorum. Ben bir taktik ve sisteminin olduğunu düşünüyorum. Bazen sistem tıkanabilir. Şu an o tıkanıklığı yaşıyor milli takım, onu söyleyeyim. Yani milli takımın bir sistemi olmadığını iddia etmek bence doğru bir şey değil. Bugüne kadar kimileri tarafından kabul görür görmez bilemem ama bir sistemle gelindi. Ama o sistem tıkanabilir. Bu Brezilya'sında da oldu. Efendim şu anda İtalya'sında da var. Bizi 4-1 yenmesine rağmen farklı ülkelerde farklı zamanlarda oldu. Klopp gel bizi kurtar dendi. Almanya'sında da var. Klopp da şu anda belli oranda ancak merhem olabildi. Tam anlamıyla da olamadı. Şu anda milli takım onu yaşıyor. Onu yaşarken de aşmayı sağlayacak unsurlardan biri de futbolcunun

0: sadece fiziğine dokunmak, sadece efendim teknik taktik vermek, kondisyon yüklemek değil, işte bir anlamda ruhuna dokunmak da gerekiyor. Bir anlamda onların düşünsel dünyasına da dokunmak gerekiyor. Bu işler içinde spor terimlerini bilmek kaydıyla. Bakın bazen mentorlar da getirip genel ifadeler kullanılabilir. Evet. Genel sözler söylüyor. Ben o tarafında da değilim olayı. Spor terapisini de bilecek şekilde, spor mentorluğunu yapacak şekilde geçmişi olan, ilintisi olan, balansı olan kişilerin varlığı da bence önemli. Burada sadece bu olayı işte mental yorgunluk veya sıkıntıları gidermek için günlük hayatta gereken psikolojik desteği sağlamaktan ziyade sportif anlamda da ilintisi, bağlantısı olan kişilerin mentor olarak görevlendirmesinden yanayım. Yani genel geçer sözler söylemek yerine belki nokta vuruşu, söyleyeceği bir detay, söyleyeceği bir cümle o oyuncu tekrar kıpırdama ve harekete geçirme noktasında olmalı. Maçı bilmeli, maçları izlemeli, maçı görmeli. O kişiler eğer mentörlük görevinde yapıp da futbolla da alakası varsa bence katkı yapabilir. Yoksa genel geçen şeyler söyleme noktasında olunması, günlük hayattaki sözlerle bunun geçiştiriliyor olması bence mantıklı değil. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Sonra da tekrar yeniden başta söylediğimi söyleyeyim. Bir mentor görevlendirmesi yapıldığı yolunda bir bilgimiz yok. Ama olması gerekir mi? Bence de katılıyorum sizlere. Olması mutlaka gerekir diye düşünüyorum.
1: Şundan söylüyorum. Ne kadar İtalyan da olsa, ne kadar Akdeniz'de bir ülkenin mensubu da olsa, şimdi futbolun dili, vatan, bayrak, biliyorsunuz Fatih Terim'in soyunma odasında neler konuştuğunu, Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına inip neler söylediğini, Şenol Güneş'in, Ersun Yanal'ın, şimdi bunları dinledikten sonra yani orası farklı bir yer, soyunma odası ve insanları farklı cümlelerle etkileyebiliyorsunuz. Eğer milli takımda Türk oyuncular ki çoğunlukla onlar var ve onların o dilini, o yüreğindeki ateşi eğer yaktığınız anda orada farklı bir şeye bürünüyor futbolcu. Şimdi siz ben mentorum deyip evet aslanım bunu yapacağız, şunu yapacağız ama yani bu bir İtalyanın yapacağı bir şey değil diye düşünüyorum Erhan Seven.
0: Evet, şimdi dün de yayında söylemiştim. Daha önce defaten farklı platformlarda, hem radyo hem televizyon ya da internet ortamlarında ve sizlere de söyledim, hatırlıyorum. Ben Türk milli takım başında Türk hocana yanayım. Yani evet. Bu cümlem benim artık biraz alameti farikam oldu ama sonuç itibariyle yabancı bir hoca gelmiş ve devam edecekse o hocaya da hep destek, tam destek. Bu da hemen arkadan destek unsuru cümle olarak da devam eder. O kişiyi daha başta yaralamamak, başta daha zedelememek anlamında ki göreve geldiği tarih 21 Eylül 2023'tür. İmza töreni 27 Eylül 2023'tür. İlk maçı da 12 Ekim 2023'tür Montella'nın. Yani 3 yıl geçti. 3 yıllık bir süre içerisinde de tam 3 yılın bitmesinin içerisindeyiz. Epeyce de bir zaman geçti. Aslında zaman zaman kendisini Türk gibi hissettiğini söylüyor. Zaman zaman Montella Hoca, zaman zaman hani ben pasaport alacağım, o noktadayım, verilecek, alınacak, onlar konuşuluyor. Ben de Napoli tarafındayım, İtalya'nın o milliyetçi yoğun duygusal tarafındayım diyerek Türk milletine ve Türkiye'nin o yoğunluklarına, milli duygular yoğun olma yönüne atıfta bulunuyor, gönderme yapıyor. Ama biraz önce bahsettiğiniz isimlerin birisine katılmamak demekti. Saydığın isimlerin hemen hemen hepsinin o Türk milli takımının motivasyonuna katkı yapacak isimlerin pozisyon ve seviyesinde olma şansı yok. Onu çok net evet. bir şekilde söyleyeyim. Evet. Yani Türk teknik adamların motive etme noktasındaki seviyesine ulaşma şansı yok. Arada bir tercüman var. Evet dokunuyordur. Evet ateşli sözler söylüyordur. Evet bazı sözleri Türkçe söylüyordur. Ama o noktada olma şansı bence de yok. Ama buradan da kadın voleybol takımımızın hocası da İtalyan. Ona baktığımızda şu anda erkek voleybol takımında bir seviye atlama noktasına geldiğinde yine yabancı hocayla belli noktaya geldiğinde gözlemliyoruz. Milli takımımız da Avrupa Şampiyonası'na lider gitti. Son 8 yaptı. Dünya Kupası'nda baraj maçı oynadı. İspanya'nın ardından Romanya, Kosova geçti. Galler'in ardından 2. olduk Uluslar Ligi'nde. Baraj maçı oynadık Macaristan'la. Oradan A Ligi'ne yükseldi. Şu meşhur A Ligi'ndeyiz şu anda. Aslında bir başarı var mı? Şu ana kadar da var. Ama Dünya Kupası'nda sabahlara karşı sabah saatlerinde bizi hüsrana uğratan sonuçlarını da beraberinde

0: gelmesiyle birlikte yaz aylarından bu yana Montelli'ye karşı da bir tepkisellik oluştu. Ardından da benim zaten hani tırnak içerisinde beklediğim diyeyim. Ben öyle bu maçlarda çok yüksek iyi skorlar beklemiyordum. Beklediğim şekilde gelişti maalesef ama biraz oyun biraz mücadele diyordum. Fransa maçında o mücadele gördüm ama diğer maçlarda çok istediğim seviyede değil. Ya böyle baktığımızda sizin sorunuzun da hani biraz alt metninde zaten benim hayata bakışımla alakalı da cevabım var ama yani Türk milli takım başında Türk hoca olması anlamında. Ama şimdi Montella'da ben bu süreçte yaşananların ardından go home, thank you very much diyecek noktada hissetmiyorum kendimi. Kendi adıma bu bireysel taraftardır ama genel itibariyle Montella'ya karşı bir olumsuz bakış açısı var. Belki de yarın gece saat 00:00 civarında belki de çok daha farklı bir şeyler konuşuluyor olabilir. Onu da hep beraber göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Süreçte o kadar futbol, o kadar federasyonla, Türk futboluyla o kadar karmaşık bir hale geldi ki arada Montella'nın varlığı da hani kaybolup giderse Montella takımdan ayrılsa da kimsenin şaşırmayacağı bir sürece doğru hızlı adımlarla gidiyoruz. O da bir gerçek. Onu da belirtmekte fayda var. Türk milli takımının başında görev yapacak en az 7-8 kaliteli Türk hoca var. Ben dün de söylemiştim. Montella'nın gitmesine taraftar değilim ama gitmesi kesin eşitse benim bir numaralı favorim Aykut Kocaman'dır diye. Ben bunu bir kez daha yinelemek isterim. Belki 3-5 yıldır çalışmadığı için hemen tepkiler geliyor olabilir. Ya da bir başka bakış açısıyla da tepkiler geliyor olabilir. Ben o bakış açısıyla söylemiyorum. Şimdi seslendirmeme gerek yok. Ama benim o anlamda dingin bir şekilde hakimiyeti de kuracak şekilde favorim Aykut Kocaman'dır diye bir kez daha söylemek isterim.
1: Şöyle ki gerçekten çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani şimdi beni mikrofondan aldınız, başka bir yere götürdünüz. 2 sene çalışmadım ama tekrar geldim. Eğer ben bu mesleği yapıyorsam, bu meslekteysem bir dakika belki bir program açılışında bir sıkıntı yaşayabilirim ama ardından devam ederim yani mesleğime. Şimdi hani bu tekrardan yürümeyi öğreniyor gibi bir şey değil.
0: Sayın Aykut,
1: Aykut Kocaman'a da yani o kadar haksızlık yapılıyor ki efendim takım çalıştırmıyordur. Yani bu adam futbolu en üst düzeyde oynayan bir futbolcu. Gol kralı. Aynı zamanda teknik direktör olarak şampiyonluk almış. Hani Fenerbahçe'de kupayı almış. Aynı zamanda yarı final oynatmış. Aynı zamanda Konyaspor'da da kupayı kazandırmış. Evet. Ligi 3. bitirtmiş. Yani bu yatsınamayacak bir şey. Çok ayıp ediyoruz biz Aykut Kocaman'a Türk medyası olarak.
0: Yani Aykut Kocaman hocamızla da diyalogum var. Yani onunla zaman zaman sohbet etme şansımız da oluyor telefon aracılığıyla. Evet. Yani eğer insanlar onunla konuşabilirse ki konuştuğu gazeteciler ve ortamlar da var. Onun ne kadar futbol içerisinde olduğu, onun ne kadar futbolla yatıp kalktığı, onun ne kadar dünya futbolunu takip ettiği, Türk Ligi'ni zaten hani biraz otomata bağlamış bir şekilde, düzenli bir şekilde takip ettiğini görürler. Yani o nedenle ben de bu cümleyi asla ve asla, yani 5 yıldır görev yapmıyor, o yüzden hoca görev yapmasın diye bunu Fenerbahçe için de söylendi, milli takım için de söyleniyor zaman zaman. Asla kabul etmiyorum. Hoca gelir, bıraktığı yerden devam eder. Tıkır tıkır da işini yapar. Ama şöyle de bir cümle var. Yani biz Aykut Hoca ismini zikrediyoruz ama var olan hocaya da ben saygısızlık yapmak istemiyorum. Yani kendi adıma.
1: Çok doğru.
0: Yani Montella'nın gitmesi anlamda bir beklenti diye bir beklentim var diyerek bunları söylemediğimi yayının başında söylemiştim ama hani yeri gelince tekrar soru üzerine ki ben konuyu da açan da benim Aykut Hocam anlamında dile getirme ihtiyacı hissediyorum. Hocayı koyun şu dakika yarınki İtalya maçından sonra anında takımı derleyecek, toparlayacak noktaya da gelir. O da ayrı bir konu. Ama var olan hocaya da dediğim gibi 40. maçı 3. yılı bitmek üzere kolay da bir şey değil, kolay da bir süre değil, kolay da bir maç sayısı da değil. Aslında bu turnuvaya yani bu Uluslar Ligi'ne başlarken milli takımın yenilgi sayısı 10'du. Beraberlik sayısı 5'ti. 21 de galibiyeti vardı. Bakın yenilgi ve beraberliğinden çok daha fazla galibiyet olan bir takım pozisyonundaydı. O zamanlar kimlerle oynadık? Detonyalarla oynadık. Galler'le oynadık. İzlanda oynadık gibi denebilir. Ama sonuçta ben A Ligi'nin işte bu kırıcılığı ne vurgu yapmıştım. A Ligi beklentisi olan. Evet efendim biz İngiltere'ler, Fransa'lar, İspanya'lar. Ya öyle bir durum, öyle bir şekilde seri bir şekilde bu ülkelerde oynamak kolay bir şey değil. Hele hele bu 4 maçlık 10 günlük periyot asla bize uygun değildi. Bunu hoca da belirtiyor. 3 günde bir ifadesi. Şimdi formda iyi bir şekilde olan takımlar adına 3 günde bir oynamak belki iyi olabilir ama travmatik bir durumdan gelmiş, 3 ay önce sıkıntı yaşamış, 3 ay uzun bir süredir ama futbolda da uzun süre olmayabilir, biz de onu yaşıyoruz. Böyle takımlar adına da sıkıntılı bir 3 günde bir maç periyodu yaşanabilir ve yaşanıyor. Bu da beraberinde bu sonuçları getirdi. Tekrar Aykut Kocaman'la ilgili bir cümle, yani onu ben milli takımda görürsek de kendi adıma futbol, Türk futbol adına ve milli takım adına da iyi bir sonuç olacağını da düşünüyorum. Ama var olan Montelli'ye de saygısız yetmemek kaydıyla.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Bir reklam arası, şarkı var. Ardından tekrar birlikteyiz son bir saatte.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.01'i gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi pazarı bekleyeceğiz. Ama biz bir saatlik spor gündemi programımız var. Yine milli takımı, sporun gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Özgüner Bey, şimdi tabii ki bu federasyonda yaşananlar var. Merkez Hakem Kurulu başkanı istifa etti. Hakemlerin şikayetleri var. Şikayet edilen hakemler var. Gözaltına alınan hakem ve yardımcısı var. Peki basın, spor basını ne durumda? Hem milli takım maçı varken, bu kadar olay varken spor basını nasıl görüyorsunuz?
2: Spor basını şu anda eline gelen bilgileri yansıtmakla yetiniyor. Fazla bir şey yapmıyor.
1: Ben biraz süzgeçten geçirdikten sonra verdiklerini düşünüyorum. Gazetelerinin politikasına göre.
2: %100 öyle yapıyorlar. Çok sert ve bıçak kemiğe dayanmış, ne olacaksa olsun demiyorlar. Ama şunu bekliyorlar. Yargılama sürüyor. Yargılamanın sonucuna göre hareket edecekler. Özellikle mesela bakın, Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Diyor ki temiz futbol adil oyun anlayışı gereği çalışmaları kararlılıkla sürdürmektedir Futbol Federasyonu diyor.
1: Hangi?
2: Temiz oyun, temiz futbol adil oyun. Şimdi temiz futbol adil oyunu biz gördük mü? Görmedik.
1: Yani gördüğümüz kadarıyla WhatsApp'ta yapılan konuşmaların, yazışmalarla ne futbolun temizliği var, ne
2: oyunun temizliği,
1: oyunun adaleti var.
2: Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi bunu açıklamış, arkasından da diyor ki yasa dışı bahis konusunda üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya, kurumlarla da işbirliği yapmaya devam ediyoruz.
1: Ya ama başında siz yapmadınız ki.
2: Tabii bahis olayını sen niye buraya getirip sokmuşsun şimdi?
1: Hayır,
2: sen
1: oradan kulüplerin idarecilerine havuç gösteriyor.
2: Evet.
1: Havuç gösteriyor.
2: Ama o da bir şeye yaramıyor. İşte gelinen nokta bu. Sen eğer onları, bir de arkasından da eklemiş, yönetimimiz adaletin tesisi için çeşitli tarihlerde İstanbul Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur diyor. Güzel, bulunmuşsun. Ama devamını, takibini niye yapmadın?
1: Ama Cumhuriyet
2: yani?
1: Başsavcılığı diyor ki bunları diyor yayınlamadan evvel bize haber verin. Biz diyor delillerin karartılmaması için
2: gereğini
1: harekete
2: yapalım.
1: Geçeceğiz.
2: Gereğini yapalım diyor. Tabii.
1: Sen şimdi kurumlarla bağlantın var. Evet, doğru. Bağlantın var ama kurumların dediğini yerine getirmemişsin ki.
2: Tabii, kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ve yazının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yazdığı yazının 11 ay sonrası kendi kafana göre bunu yayınlamışsın.
2: Ya tabii ki aynen öyle geldim. Bir de bakın yani Ferhat Gündoğdu ve
1: aklımızla dalga geçtiğini
2: tabii
1: düşünüyorum.
2: Beraberindekilerin diyor ki şüphelilerin bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandığı ve puanlama ve atamalarda da müdahale ettiği anlaşılmıştır diyor. Bu savcılığın elindeki dosyaya giren ifade. Anlaşılmıştır diyor. Şimdi bunları anlaşılmışsa, siz de eğer İstanbul Başsavcılığına başvurmuşsanız, bunlar var mı sizin şikayetleriniz arasında? Hakemlere baskı, müdahale, atamalarda bir takım yolsuzluk veya adaletsizlik olduğuna dair bir şeyler var mı? Siz konuyu getirmişsiniz temiz futbol, adil oyun ve işte yasa dışı bahis konusuna. Tamam, güzel. Bunların hepsini bir bütün olarak niye düşünmüyoruz biz? Yani hakemin yaptığı hatayla başlamıyor mu hepsi? Hakem saha içerisinde eğer taraflı, normal, adil bir yönetim göstermiyorsa kokuşma oradan başlıyor. Rakip takım kimse veya bu olaya maruz kalan takım hangisiyse ne yapıyor? Cezalandırılıyor. Adam haksız yere maçı kaybediyor belki. Haksız yere puan kaybediyor. Haksız yere küme düşüyor. Bütün bunların içerisinde

0: Adaleti biz nerede bulacağız? Hani adil oyun?
1: Ay, soyunma odasında odasına giderken koridorda hakemin önünü kesiyorsunuz, ceza almıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu büyüklerin teknik direktörlerinden biri.
0: Evet, doğru.
1: Ardından diyorsunuz ki teknik direktör olarak sen bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin diyorsunuz.
0: Sonra o kulübün başkanı çıkıyor, Feryat Figan açıklamalar yapıyor ki işte bu Temiz Futbol böyle olmaz. Peki sen niye teknik direktörünün kulağını çekmiyorsun? Niye cezalandırmıyorsun? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın
1: diye. Diyebilirsin ki ya biraz sakin ol, biraz sakin
0: abi,
1: ol.
0: Biraz, yani o lafın karşısında biraz sakin ol demek nedir Allah'ını seversen? Ya adam, ben ne diyorum bak, rahmetli İlhan Cavcav Mesut Bakkal'ın saha içerisinde aşırı agresif futbolculara saha kenarında sürekli fırlıyor, bir şeyler yapıyor, hakemle kavga ediyor. Maçın birisinde, Ankara Gücü maçında, Hayati Soydaş yardımcısı demiş ki sen kulübede oturacaksın, Hayati önde olacak. Hayati önden müdahale etti, bütün spor yazarları şöyle yazdılar. Bak be Mesut Hoca ne kadar adaletli bir adam. Ankara Gücü'nün kaptanlığını yapmış adam. Çıktı Gençler Birliği maçında onu öne gönderdi. Kendi kulübede oturdu. Halbuki İlhan Cavcav orada uyarısını yapmış.
1: Ceza yemesinde yani, hakem tabii, tarafından sıkıntı yaşanmış.
0: Sen de bunu yapacaksın abi, kulüp başkanıysan. Sonra neyin peşindesin
1: tuz
0: yani?
1: Tuz kokmuş.
0: Kokmuş tabii.
1: Biz biraz sonra teknik direktör Adnan Şentürk'te konuşacağız. Milli maçı konuşacağız. İnşallah bu gözaltı, ardından tutuklamalar, ardından federasyonun yaptıkları, yapamadıkları.
0: Evet.
1: Milli takımımızın alacağı sonuç inşallah olumsuz olarak konuşmayız.
0: Şunu da söyleyeyim. Gerçekten biraz önce sevgili Erhan Sever'in söylediği gibi ben de milli takımın başında Aykut Hoca'yı görmeyi çok isterim. Çünkü Aykut Hoca burada Ankaraspor'u çalıştırdığı dönemde çok yakinen çalıştım. Çok düzgün, çok akıllı, çok eğitimli, son derece profesyonel bir teknik direktör ve iyi bir futbolcuydu. Aykut Hoca'nın orada olması milli takımımıza da, bizim futbolun, Türk futboluna da çok şey kazandıracağına ben %100 eminim. Yani gözü kapalı bu işe ben de şey yaparım. Sayın Erhan Sevenler'le birlikte aynı fikirdeyim. Montella'ya da bana göre artık yani çok fazla tahammül edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü İtalya maçından hiçbir şey beklentim yok benim. Takımın da beklentisi yok. O da çok belli. Onun için Montella'nın artık hani kendi istifa etmiyor. Evet, etmiyor. Çünkü yüklü bir tazminat koymuşlar. O tazminatı alabilmek için bunu yapmaya çalışıyor. Evet, yapsın. Bizimkiler de gereğini yapsınlar diye bekliyorum.
1: Peki, daha çok konuşacağız ama şimdi bir teknik direktör bakışıyla bu maçı dinleyicilerimize yorumlayalım. Sayın Adnan Şentürk, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte telefonumuzun diğer ucunda. Sayın Şentürk, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, kolay gelsin Göbek.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, 3 maç yenildik, puanımız yok, Barış Alper Yılmaz yok, Arda Güler yok, takımda sakatlar var. Sayın Montella'nın söylediği gibi kullanamadığımız, değerlendiremediğimiz yetenekli futbolcularımız yok. Nasıl bir kadroyla veya siz olsaydınız nasıl çıkardınız milli takım olarak İtalya karşısına? Hem de moralimiz bozuk.
2: Üstelik de bu seviyede değiliz.
1: Evet.
2: Şimdi tabii ki çok zor bir durum. Bir teknik adam açısından da oldukça zor bir durum. Önemli oyunculardan yoksunsunuz. A liginde 3 müsabaka oynamışsınız. Bir başarısızlık söz konusu, aldığınız sonuçlar iyi değil. Ama bana göre, benim bakış açıma göre hepsinden önemlisi, istikrarlı bir oyun yok. Ortaya bir değer koyarsınız, bir oyun koyarsınız. Ve bunun sonucunda başarılı olamazsanız da değerlendirmeler oyun üzerinden yapılabilir ama Montella'nın buradaki durumu böyle değil. Birçok eleştiriye açık konu var. Demeçleri sağlıklı değil. Oyuncu tercihleri sağlıklı değil. Oyun planları sağlıklı değil. Oysa bir gerçek de var. Montella Dünya Kupası'na gidene kadar takımda önemli işler yapmıştı ve ben bu anlamda da hep onu desteklemeye çalıştım. Çok yanlış maçları da vardı. Onları da söyledik. Neden öyle diye. Bazen bakış açısını çok eleştirdim. Yani bu seviyedeki bir teknik direktör böyle bu konuyu da düşünce eksikliği gösteremez dediğim anlar bile oldu. Ama en nihayetinde genel anlamda Montella'nın ortaya koyduğu bir değer vardı. Yükselen genç oyuncularımız artık genç de kalmadı takımda. Yani yaş ortalaması bir hayli yükseldi. 3 yıl geçti aradan çünkü. En genci Arda Güler 21 yaşında böyle bakarsak.

0: teknik adam açısından bir hayli zor bir durum. Eksik oyuncuların yerine koyacağı oyuncular açısından da zor bir durum. Çünkü bir güven kaybı var diye düşünüyorum ben. Özellikle hocanın demeçleri de bunu iyice depreştiriyor. Yani oyuncuların bu seviyenin oyuncu olmadığını söylemesi bence çok büyük bir handikap ve yanlış. Çünkü oyuncularla bir performansa geldin, onu da söylüyor. Biz bu oyuncularla Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Dünya Kupası'na katıldık, A Ligi'ne yükseldik derken de asıl marifeti kendinde buluyor. Yani burada gizli bir mesaj da var. Dolayısıyla bunları kabul etmiyorum. Montella çok doğrularla bir noktaya kadar geldi ama daha sonraki yaklaşımı Dünya Kupası'ndan itibaren maç sonu demeçleriyle, içinde bulunduğu durumu çok iyi analiz edememesiyle, bazı maç öncelerinde analizi doğru yapıp takımı iyi hazırlayamayışıyla, yani ben bazı şeylere takıyorum. Mesela Paraguay maçında ilk yarı 10 kişi kalmış bir rakip iki santforla oynarken, yani 4-4-2 oynarken 4-3-2'yi devre arasında bir santforunu çıkartıp 4-4-1 oynamaya devam et. Biz ikinci yarıya oyuncu değiştirmeden çıktık. Yani 1-0 gerideyiz. Oysa santforsuz bir oyunda ve yüklendiğim bir oyunda önde bırakın biri, en az iki santforla oynaman lazım. Çünkü rakip zaten bir kişi eksik. Bunun gibi bazı şeylere takıyorum. Yani ben teknik adamın bakış açısının analizini böyle püf noktası bulduğum bazı şeyler var. Yani diyorum ki Karadağ maçına çıkıyorsun. İki gündür yağmur yağıyor. Sağ zemini çok bozuk. Sen ön bölgede oynattığın oyuncular, yani Arda Güler, Yunus, Kerem ve sol tarafta da Kenan. Yani hepsi 1.70 boyunda bir ortalamayla, evet, kısa pas oyunu oynuyorsun. Şimdi bunları eleştirerek bu noktaya geldik. Ama son A Ligi'nde evet, ben istikrarlı bir oyun olmuş olsa, ortaya konulan bir performans olsa, yani Fransa maçında başladığımız, sürdürdüğümüz 1-0 kaybetmemize rağmen maçtan sonraki yorumlarımızda zaten genel anlamda da böyle bakıldı. Evet, takımımız kendi ölçülerine göre doğru mücadele etti. Gol de atabilirdik, berabere de kalabilirdik, hatta kazanabilirdik bile. Bariz bir hata yaptık, başka gol de yiyebilirdik gibi sağlıklı bir yorum yaptık. Ama arkasından hem Montella'nın maç sonu demeçleri, hem İtalya maçındaki uğradığımız hüsran, ilk yarı farklı geri düştük ve hiçbir hareket yapmıyorsun. Yani takımları ilk yarı da oyuncu değiştirir, ilk yarı da oyunu değiştirir teknik adamlar. Sen oyunu değiştirmek için devre arasını bekliyorsun. Bunların hepsini ben eksik olarak görüyorum. Türk milli takımının potansiyelini daha iyi kullanabileceğini, bunu başaramadığını, zaman zaman planlama olarak iyi işler yaptığını ama genelde daha donanımlı bir teknik adama sahip olmamız gerektiğini bana düşündürmeye başladı. Dolayısıyla yarın oynayacağımız müsabakanın bana göre alınacak sonuçtan ziyade takımın sahada duruşu ve oyunu önemli. Ben orta sahayı güçlü tutmanın doğru olacağını ve savunmada da Fransa maçı örneğinde olduğu gibi arkada geniş alanlar bırakmadan kompakt birlikte ama ikinci bölgeye yakın bir pozisyonda takım rakibi karşılayıp oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve burada dar alanda pas yapabilecek oyunculara daha önceki gibi sahip değiliz. Yani Hakan yok, Orkun yok, Arda yok. Böyle baktığımız zaman merkez orta sahada biraz problemler yaşayacağız. Onun için daha net direkt oyunlar rakip arkasına giderek gol bulmaya çalışmalıyız. Ki gol bulmaya da çalışmalıyız yani. Ama takım halinde savunmayı doğru yapmak ilk hedef olmalı. Buna en uygun, en az yıpranmış oyuncularla dinamik bir takımı sahaya çıkartmamız gerekiyor.
1: Sayın Şentürk, şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi Montella kendi ülkesinde milli takım hocası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Serie A'da görev verilir mi verilmez mi bilmiyorum. Şimdi yabancı teknik direktör seçiyorsanız eğer Türk futboluna bir şeyler verebilmeli. Hani bu Jupp Derwall gibi, Sepp Piontek gibi. Hani hem futbolcuyu eğitmeli hem de milli takıma bir değer kazandırmalı. Şimdi ülkemizde birçok teknik direktör de var. Hani ben büyük takımlarda çalışmış değil, biraz daha altyapıda çalışmış olan teknik direktöre daha çok saygı duyarım. Neden diyeceksiniz? Mesela Serpil Hamdi Tüzün yıllarca genç milli takıma, Beşiktaş'ın altyapısına emek vermiş. Adnan Dinçer ki öyle. Şimdi teknik direktör olarak Montella'nın seçimi, evet, hangi kriterlere göre oldu bilmiyoruz ama milli takımımız için mesela Kunz, mesela Montella, yani burada

0: bizi milli takımımıza bu şekilde hani ne diyeyim, tecrübesizliğini milli takımımızda atmak mı diyeyim artık size, bilemiyorum, çok fazla da konuşmak da istemiyorum ama yani biraz daha olgun milli takıma mesela Sepiontek geldiği zaman kimse karşı çıkmadı ve Sepiontek gerçekten çok değerli işler yaptı Türkiye'de. Bunun gibi milli takıma teknik direktör seçilseydi daha iyi olmaz mıydı? Mesela Hamit Altıntop şunu söylüyor yıllar sonra, Kuntz'u getiren Hamit Altıntop diyor ki ya biz Conte'ye de gittik ama Conte'nin parası fazla geldi. Şimdi yani milli takımın başına getirmek için para kaçıncı planda olması lazım? Teknik direktör için genç efendim böyle mi olması gerekti? Yani siz neler söylemek istersiniz? Yani Montella'nın seçimi, Montella'nın gelişi, Türk milli takımında görev verilmesi. Ya biraz benim kafamda çok soru işaretleri var Sayın Şentürk.
1: Evet, haklısınız tabii ki. Bir milli takım o ülkenin en üst düzeydeki takımıdır ve orada oyuncu geliştirilmez, oyuncu yetiştirilmez. Bir bayrağı, bir ülkeyi temsil eden ve halkının oradaki başarılarla mutlu olduğu, başarısızlıklarla da çok büyük üzüntü yaşadığı bir noktadayız. Şu anda da bunları yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada ne teknik adam yetiştirebilirsiniz ne de oyuncu geliştirebilirsiniz. Ben ona da katılmıyorum. Yani
0: evet,
1: A milli takımın bu düzeyine oyuncuları Ümit milli takımda belli bir noktaya getirip yetenekli olanın yaşı 16'ysa da A milli takımı alıp oynatırsınız. Burada bir sorun yok.
0: Evet.
1: Yani yaşa bakmaz. Futbolda ortaya konulan performans önemlidir. Bunun da en güzel örneği 17-18 yaşından beri A milli takımda oynamaya başlayan Arda Güler'dir. Tamam, çok ekstrem bir örnek belki ama Kenan Yıldız belki o da ekstrem bir örnek ama cesaretli davranırsak İlhan Fakırlı da oynayabilir.
0: Evet.
1: Başka arkadaşımız da oynayabilir.
0: Tabii.
1: Buralarda cesur olmak ayrı bir şey. İlla gençlerden oluşan bir takım kurmak ayrı bir şey. Şimdi bizim takımımız zaten genç bir takımdı. Bu genç takım bu 3 yıl içinde belli bir performans ortaya koydu. En yüksek beklentimiz Dünya Kupası'ndaydı. Bunu başaramadık. Bunu başaramazken ben öncelikli olarak oyuncuların sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Oyunculara sunulan plan doğru değildi.
0: Evet.
1: Maç başlangıcı doğru değildi.
0: Doğru.
1: Oyuncu seçimi, rakip analizi, rakibe göre oyun ve oyunun devamındaki eylemler doğru değildi. Biraz önce onu söyledim. Yani
0: evet.
1: Paraguay 10 kişi kaldıysa Paraguay'a karşı ikinci yarıda hem santforsuz oynuyorsun hem rakip bir kişi eksik ve sürekli yükleniyorsun, şişiriyorsun. Senin stoperlerin şut atıyor. Şimdi maç gözümün önüne geldiği zaman yani insanın çıldırası geliyor.
0: Evet.
1: Buralarda daha sağlıklı hamleler yapacak bir birikim olması gerekiyor. Bir bakış açısı olması gerekiyor. Bu da mesela Piontek örneğini verdiniz. Piontek Danimarka ile çok önemli başarılar elde ettikten sonra Türk milli takımına geldi. Derval örneği verdiniz. Derval çok özel bir teknik adamdı. Alman milli takımının başından geldi. Ve bu özgüveni çok yüksek hocalar yanlarına aldıkları genç teknik adamlara bütün bilgilerini aktararak onları yetiştirmek, geliştirmek, onlardan bu bilgiler ışığında yararlanmak ve yarınlara onları yarınlar için hazırlayıp bırakmak gibi bir misyonu kendiliğinden üstlenmiş insanlar. Yani kimse onlara bunu dayatmadı, zaten kabul etmezlerdi. Böyle teknik adam bulmak elbette ki zor. Ama en azından milli takımdaki oyuncuları doğru pozisyonlarda oynatarak, doğru oyuncuları kadroya seçerek, onların yıpranmasına müsaade etmeyerek belli bir seviyeyi taşımak lazım. Şimdi oyuncularımız yıprandı.
0: Evet.
1: Yani Kerem'i eleştiriyor herkes ama Kerem'e baskı pres görevi veriliyor ve Kerem yani çılgınlar gibi koşuyor. Oysa presi birlikte yaparsın. Kerem o kadar çok koşuyor ki topla buluştuğunda hiçbir şey yapamıyor. Çünkü gücü kalmıyor. Topu kontrol edemiyor. En basit yanlışları yapıyor. Ve bunu Fenerbahçe'de de yapmaya başladı.
0: Doğru.
1: Neden? Çünkü kendini kanıtlamaya çalışıyor artık. Oysa bu çocuk daha bir sene evvel Benfica'yla hem Portekiz Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde en son işte Fenerbahçe'yi elediğinde Benfica'nın golünü atan oyuncu. Ya bu kadar değerli bir oyuncu yıprandı. Barış Alper, ya ne var şimdi, sen son oynadığın Belçika maçında Oğuz bu kadar kötüyken, ki Oğuz çok iyi oynadığı maçlar oldu ama bu maç kötü oynadı çocuk. Olabilir.
0: Evet.
1: Olabilir. Kerem bu kadar kötüyken sen Barış Alper'i oyundan alıyorsun. Bunu yapma. Barış Alper'i hiç olmazsa ikinci yarının ilk 15 dakikası orijinal yerinde oynat. Ya çocuğu yerinde oynatmadığın için kamuoyuna bilgi veriyorsun ve elinden geleni yapıyor diyorsun. Bir 15 dakika yerinde oynatır mısın Barış Alper'i? Çocuk

0: kıpranıyor. Çocuk taraftarın gözünde yerlere inmiş. Birçok evet. Spor yorumcusu artık Barış Alper'i milli takıma almayın diyor. Evet. Kerem'i almayın diyor. Ama bu çocukların potansiyelini biliyoruz. Yani şimdi biz bunların yerine, bunların ayarında oyuncu var mı? Bana göre yok. Henüz yok. O zaman bu çocuklara haksızlık yapmayalım. Sadece bu ikisini örnek vermiyorum. Yani evet, takımımızda bütün oyuncular değersizleştiriliyor Yüce Bey.
1: Evet.
0: Performansının altına düşüyor dolayısıyla. Ve kötü sonuçlara davetiye çıkartırken oyuncuların da aşağı doğru şiddetle, süratle indiğini görüyoruz. Oysa moral motivasyon içinde oynayan, özgüveni yüksek Arda Güler türbinlerden aldığı destekle çok daha iyisini yapmaya, maçın son saniyesine kadar her şeyini ortaya koymaya devam ediyor. Ama aynı sahadaki diğer oyuncu Can Uzun ıslıklanıyor. O da 2005 doğumlu. Can Uzun da iki kere oynadı. Can Uzun diye bir oyuncu kalmadı. Bütün kamuoyu, spor basını Can niye oynamıyor diyordu. Can bir maç oynadı olabilir. İlk defa 11'de çıktı. İyi oynamamış olabilir. İkincisinde bile çok iyi oynamamış olabilir. Ama potansiyelini kanıtlamış. Üst düzey bir takımda, Frankfurt takımında mükemmel oynayan, bu sezona da 4 gol 3 asistle başlamış yani 5 maçta.
1: Evet.
0: Sen bu çocuğu eğer değersizleştirirsen ve bir sonraki maçta kenara çekersen, taraftarın da veya izleyici de ve yorumcular da bu çocukların üstüne böyle giderse, teknik adam bu seviyede değiliz der, oyuncularını aşağılarsa elinde oyuncu kalmaz. Hoca değiştirmek sorun olmaz. Bir kere prensipleri değiştireceksin, ilkeleri değiştireceksin. Kökten birçok şeyi değiştireceksin. Ceza alanı üstünde hamle yapıp bacak arasından çalınmayan oyuncunun altyapı eğitimini sorgulayıp bütün altyapı eğitimini yeniden gözden geçireceksin.
1: Çok doğru.
0: Oralarda kimin eğitmenlik yaptığını, kimin antrenörlük yaptığını sorgulayacaksın. Bunu denetleyeceksin. Özel kurslar açacaksın. Her mahallede halı sahalar var. Halı sahalarda futbol okulları var. 3 gün, daha doğrusu 5 günlük kurslarla C diploması veriliyor. Bunlar denetleniyor mu? Kim yetiştiriyor bu çocukları? İlk futbola başladıklarında hocaları kim? Ne diplomasına sahipler? Niye profesyonel futbol oynamış oyunculara, iyi düzeydeki oyunculara zorunluluk getirmiyorsun belli bir süre buralarda hocalık yapmadan?
1: Çok doğru.
0: Bunu belirlemeden şu seviyeye çıkamazsın diye. Herkes en üstten başlıyor. Şimdi birçok şeyin değişmesi lazım. Teknik adamın değişmesi sorunu çözmez. Bugünkü federasyonun değişmesi ancak kökten radikal düşünceye sahip, bu işleri ta dibe inip oradan halledecek kapasiteye, güce, bilgiye, beceriye sahip birileri ve onun yönetim kurullarıyla ancak başlanabilir. Yoksa öbürü ne olur? Bugün bu yönetim gider, öbür yönetim gelir. Bu teknik adam gider, bir başkası gelir. Teknik adamlar, yani Montella da ilk geldiğinde iyi bir başlangıç yapıp Hırvatistan maçıyla pozitif bir anlamda herkesin de gönlünü kazanarak yol aldı. Nitekim üst üste hem Avrupa hem Dünya Şampiyonası'na katıldık. A Ligi'ne yükseldik. Bütün bunlar değerlendirilebilir. Yani şu A Ligi maçlarını bu kadar abartmasaydık, Montella da biraz daha dengeli ve düzgün davranabilirdi.
1: Evet.
0: Tabii ilk şart o. Aslında her şeyin gayet normal bir şekilde yol aldı ama en üst düzeyde yol aldığını görebilirdik. Fakat bu da bir şeyi değiştirmezdi Yüce Bey. Kökten radikal değişikliklerle en alttan altyapı eğitiminin yeniden başlaması, oradaki eğiticilerin hepsinin elden geçmesi, denetlenmesi, yeniden sınavlara tabi tutulması, onlara özgü eğitimlerin verilmesi, İspanya'nın bu konuda örnek alınması veya benzeri birçok şey söylenebilir. Bunun içinde akil, bu işe hakimiyeti olan birçok önemli insan var kenarda kalan. Şu anda çalışmayan, yani bu girdabın içine giremeyen.
1: Evet.
0: Şimdi şu federasyonun, hakemlerin, NEAKA'nın içinde bulunduğu duruma baktığınızda futbolun genel halini görmüyor musunuz?
1: Evet.
0: Burada çalışan veya çalışamayan teknik direktörlerin yıllarca feveran etmesinden bir sorun çıkartamıyor muyuz? Evet, birçok şey var. Bunların hepsi konuşulabilir ama konuşmak havada kalıyor. Bunlar için çözüm üretmek gerekiyor. Bunun için de sağlıklı, doğru mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor.
1: Bugün saat 14'te programımız 13.34'te başladı. 14'te Kayseri Spor Teknik Direktörü Sayın Atilla Gerin bizlerle birlikteydi. Sizin söylediklerinizi aynen tekrar etti. Hatta biz altyapılarda futbolcularımızın duruşundan, savunmada karşılayışından, golcülerimizin işte pas verişinden, bunun altyapılarına kadar inmek zorundayız dedi. Ve bunu demek ki teknik direktörlerin bakış açıları, özellikle yerli teknik direktörlerin bu. O zaman bunu federasyonda çalışan, özellikle teknik direktör ya da antrenör geliştirecek olan kişiler görmüyor mu Sayın Şentürk?

0: Yüce Bey, federasyonda görev alan kişiler çok nadiren futbolun içinden gelmiş teknik adamlar oluyor. Yani bir yerlerde çalışmış insanlar oluyor. Ve oraya geldiklerinde bunlar kendilerini kısıtlıyor. Yoksa onları mı biri kısıtlıyor? Sadece orada olmanın onlara yetmesi gibi bir durum da söz konusu. Eğiticilerin yaptığı şeyler aslında kabul edilebilir gibi değil. Bir program var, hep 4-4-2 üzerinden taktik öneriler sunuyor. Oysa taktik öneriler teknik adamın kendi zihinsel bakış açısına, aklına, fikrine, elindeki oyuncu kapasitesine göre değişir. Ben bunu sordum zaten bir seminerde. Yani 4-4-2 niye? Burada Türkiye'de 4-4-2 oynayan hiçbir takım yok. Niye bunu dayatmaya devam ediyorsunuz? Evet. Dediğimde ya Adnan Hocam lütfen ya şimdi buna girmeyelim. Benim aldığım cevap buydu. Yani şunu söylemek istiyorum. Sadece aldığını olduğu gibi aktarmak, İngiltere'den, Almanya'dan, oradaki eğitim düzeninden getirilen bu bilgileri aktarmak hocaları geliştirmez. Hocalara daha önce birlikte toplanıp seminerler düzenleniyordu. Belirli aralıklarla, zorunlu seminerler. Şimdi bu online yapılıyor ve bu online'ın takibi şöyle. Onu açıp dinlemen lazım. Dinlediğin orada görülüyor. Dinlemezsen de görülüyor. Zaten adam açıyor, gidiyor. Yani dinlemek zorunda değil. Yani bu kadar işler basitleştirildi ki yani dostlar alışverişte görsün gibi işler yapılıyor. Yani federasyonun bu konulardaki çabasının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hatta çok eksik olduğunu görüyorum. Bu işe kafa yoran insanlardan bilgi almak gibi bir şey söz konusu değil. Her şeyi çok iyi biliyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle bir durum var.
1: Sözün bittiği yer Sayın Şentürk, ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi pazar yani, görüşeceğiz.
0: Yani, inşallah. Yani konunun belki dışı gibi gözüküyor ama hayır. Göbeği gibi algılıyorum.
1: Evet,
0: yani.
1: Aslı bu esasında da dinleyicilerimize biraz bu konuda hani milli takımın gösterdiği performans esasında bir sonuç ama biz daha evvel yapmamız gerekenleri de yapmamız gerekiyor. Burada sıkıntılar var. Bunu esasında konuşmak için sizle röportaj yaptım. Yorumunuzu aldım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Saatimiz 18.27'yi gösteriyor. Son dakikalar içindeyiz. Son reklamımızı veriyoruz. Ardından bir şarkımız var ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.34'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve programımızda son 25 dakikanın içine girdik. Bu 25 dakika içinde yine futbolumuzu konuşacağız, futbol konuşacağız demiştik, futbolumuzu konuşacağız. Şimdi çok önemli bir noktada bıraktı esasında, evet. Sayın Şentürk. Dedi ki altyapılardan itibaren, ki bunu programımızın içinde bağlanan teknik direktörler bunu söyledi. Nerede duracaklar? Nerede havaya zıplayacaklar? İşte savunmada, orta sahada nasıl oynanır? Yani bence biz A milli takımın başına değil, altyapıların koordinasyonu için bir yabancı teknik direktör getirsek, anladığım kadarıyla en azından futbolcularımızın duruşları, yani oyun içindeki duruşları, karşılayışları, hücuma geçişleri, bunları çocuklar en azından altyapıdan itibaren almaya başladı.
2: Öğrenerek gelirler, doğru.
1: Anladığımız kadarıyla bu. Atilla Gerin Hoca da dedi ki ya milli takıma dedi forvet yetiştiremedik dedi. Çünkü dedi birçok kulübün dedi, bizim Kayseri Spor dahil olmak üzere forvetleri dedi yabancılardan oluşuyor.
2: Evet, doğru diyor.
1: Ve diyor bu iklimde, bu anlamda yerli futbolcuya yer bulamıyoruz diyor. Şimdi bunun için biz Montella'ya forvet verdik de Montella mı kullanmıyor?

0: diye de ekledi. Ama altyapıya da ağırlık vermek ve altyapıdaki eğitimi de geliştirmek zorundayız dedi.
1: Doğru.
0: Eskiden mahallede top oynardık. En azından bir hani bir şeyler yapardık ama artık spor okulları var. Daha bilimsel.
1: Tabii.
0: Daha her şey ne diyeyim YouTube'da görünüyor.
1: Evet.
0: Videolarını görüyoruz. Eskiden biz video filan göremezdik.
1: Tabii, yani nerede göreceğiz?
0: Bilgisayar yoktu.
1: Cep telefonu yoktu.
0: Yoktu. Şey
1: yoktu.
0: Evet, şey yoktu, evet. Telefon etmek için PTT'ye giderdik.
1: Tabii canım. Yani. Doğru.
0: Ben Ankara'dan İstanbul'a anneme babama telefon ederken bir saat beklediğimi biliyorum.
1: Yazdırıp bekliyordum.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ya bu durumda altyapı, bakın bunu konuşan bir spor yazarı da yok. Yani esas sorunumuzu konuşmuyoruz. Neler söylemek istersiniz?
1: Tabii yani bizim zamanımızda biz böyle altyapılara falan ya da herhangi bir kulübün altyapısına gittiğimiz zaman çantamızı sırtımıza alırdık. Elimizde malzemelerimiz, otobüse bin, otobüsle git gel bilmem ne falan. Oradan antrenmana çık, işte duş yok, bir şey yok. Tekrar oradan biraz terin soğumasını bekle, sonra tekrar bin gel. O şartlarda şimdi öyle değil. Türkiye'nin her yerinde halı sahalar var ve futbol okulları var. Adına çok büyük kulüplerin isimlerini verdikleri futbol,
0: evet,
1: okulları var.
0: Evet.
1: İşte oralarda görev yapan genç çocukları görüyorum ben. Hatta bir dönem birkaçını da izleme şansım oldu. Oturdum kenarda izledim. Ne çalıştırıyorlar, ne öğretiyorlar diye. İşte top alıyor, böyle sür, böyle git. Araya koydukları istasyonlar içerisinde çocukların sağa sola dribbling yaparak top sürmelerini sağlıyor. Top teknikleri üzerinde duruyor falan filan. Baktım böyle birkaçına. Hatta şeyde antrenmandan sonra dedim ki siz herhangi bir yerde çalıştınız mı? Var mı sizin böyle bir deneyiminiz? Ben spor akademisi mezunuyum dedi. Güzel.
0: Çok güzel.
1: Peki var mı deneyiminiz falan dedim. Olabilir. Yani teorikle pratik bilgi arasında çok dünya, tabii, kadar fark var. Özellikle bu alanda. Yok dedi, hiçbir yerde çalışmadım. Sadece işte aldığım teorik bilgileri pratiğe dökmeye çalışıyorum dedi.
0: Doğru.
1: O yüzden de çok büyük bir başarı elde edemiyoruz biz dedi aslında. Bize dedi burada başımızda dedi işi bilen bir hoca olsa bizimle birlikte o bizi yönlendirse aslında daha doğru şeyler çıkar dedi falan. Ve artık dedi aileler kendileri getiriyor çocuklarını. Çantasını alıyor, arabasıyla alıyor, getiriyor.
0: Burada üstüne para veriyor.
1: Para veriyor, bekliyor, alıyor, götürüyor falan. Şimdiki imkanlar çok daha fazla dedi. Ve burada dedi bir futbol ordusu var dedi bakın. Sabah, öğlen ve akşam 3 ayrı grup çalıştırıyoruz. Bir futbol ordusu. Buradan dedi öyle futbolcular çıkar ki aslında dedi. Yeter ki Türkiye istesin. Yeter ki bu işe insanları gönüllü ve görevli olarak getirsinler. Ama dedi biz buralarda sadece zaman işte geçiriyoruz ve alacağımız 3-5 kuruşun peşindeyiz falan dedi. Yani bunlar sağlıklı şeyler değil dedi. Zaten bu çocukları dedi halı sahalarda oynatarak onların adalelerine de zarar veriyoruz.
0: Çok
1: dedi.
0: Doğru. Hı. Çok doğru.
1: Çok akıllı yaklaşımlardı. Çok doğru yaklaşımlardı. Sonra ben bunu bir ara bir futbol federasyonuna bir telefon etmiştim. Ankara'daki buradaki bölgesindeki yetkili görevli bir tanıdığım bir dostum vardı. Dedim ki böyle böyle ya gittim bugün bir antrenman izledim o halı sahada. İşte büyük kulüplerimizden birisinin de futbol okulu olarak geçiyor adı. Ama çocuk orada çalışan genç arkadaş böyle böyle dedi. Ben spor akademisi mezunuyum ama bu konuda yeterliliğim yok. Hani bir pratik bir bilgiye sahip değilim. Teorik bilgilere sahibim ama bizim başımıza böyle böyle insanlar atasalar buradan dedi bir futbol ordusu çıkar dedi falan. Ya boş verin dedi. Ne yapacak? Futbol federasyonunda dedi böyle şeylerle uğraşılmaz dedi. Biz dedi işte takımlarımızın elinde yetişmiş futbolcularımızı alıp dedi milli takımda kullanacağız dedi. Peki dedim altyapılara nasıl futbolcu buluyorsunuz dedim. Nereden alıyorsunuz dedim. Onların altyapıları var. O altyapılardakiler dedi gelip burada altyapılarda oynuyorlar. Sonra üste çıkınca ne oluyor dedim. Kayboluyor dedi.
0: Ya.
1: İşte dedim bunların kaybolmaması için sizin bir şeyler yapmanız lazım. Bu taşın altına elinizi koymanız lazım. Bir teknik adamın altyapılarda çalışmadan direkt yukarıya gelmesi başarısızlığa imza atması demektir zaten. Peşinen kabulleniyorsunuz. Bizde şimdi bunlar yapılıyor. Biraz önce Adnan Hoca çok güzel bir şeye değindi.
0: Çok.
1: Dedi ki yani buralarda altyapılarda yetişmemiş birçok oyuncuyu direkt hemen profesyonel bilmem A takımında B takımında tak tak tak koyuyorsunuz çalıştırıyorsunuz dedi. Buradan ne verim alabilirsiniz ya? Yani altyapıdaki o çocuğun gelişimini izleyecek ki ondan sonra o takımın eğer hoca üste çıkınca altyapıdan kimi alacağını da bilecek. O çocuk eğer kulüplere gitmişse orada takip ettiği çocuk olduğu için alacak. Ama şimdi her şeyden bir haber. Montella Türkiye'deki altyapıyı hiç bilmiyor ki. Hiç bilgisi yok. Ya Türkiye'deki altyapıyı bilen teknik direktör, yerli teknik direktörlerimizin sayısı çok az.

0: Evet. A takımda 11'e koymazdı.
1: Kesinlikle. O yüzden yani biraz da bu bakış açısı. Tabii çalıştığınız dediğim gibi altyapılarda görev yapmayan hocaların bakış açıları hep öyle. Hazır istiyorlar. Hemen gelsin alsın bizi başarıya taşısın istiyorlar. Öyle bir dünyada yok. Bir de tabii şu var, yani genç kadromuz var diyoruz. Ben yıllarca hep genç kadrolara sahip teknik adamları izledim. Genç kadro ve tanınmamış, böyle başarıya aç genç futbolculardan oluşan takımların kadrolarının maçlarını izledim. Nasıl oynarlardı biliyor musunuz? Genç oldukları için 90 dakika boyunca rakibe sahayı dar eder. Çünkü rakibin teknik ve taktik olarak, kondisyon olarak, top tekniği olarak kendilerinden daha ileride olduğunu biliyorlar. Daha iyi futbolcularla karşılaştığını biliyorlar. O açığı kapatabilmek için siz daha çok koşmalısınız. Sahanın her alanını daraltmanız lazım. Presle daraltmanız lazım. Rahat top çevirmelerine, top yapmalarına izin vermemeniz lazım. Siz daha çok koştuğunuz için rakibin buradaki yaşı ve deneyimi sizin bu koşmanız ve presiniz karşısında...

0: mutlaka hata yapacaktır. Mutlaka tekleyecektir. Siz ancak öyle maç kazanırsınız. Genç kadromuz, evet. Bakıyorsunuz karşınızda Fransa, İtalya, İspanya gibi takımlar. Bakıyorsunuz gerçekten işte Belçika gibi takımlar. Diyorsunuz ki kardeşim bunlar evet deve dişi gibi oyunculara sahip. Güzel de sen de genç bir kadroya sahipsin. Ona göre oynat o zaman. Sahanın içerisinde bir sistemin, bir baskın olsun. Sağlam bir orta saha, sağlam bir defans. İleride toplu bir şekilde yapamasan bile defansı biraz ileriye çıkarıp orta sahayla hücum hattını birlikte baskıyla rakibi orada boğup istediğin sonucu alabilirsin. Bunu da yapmıyorsun. O zaman altyapılardan yok. Elindeki kadroyu, genç kadroyu kullanmayı bilmiyorsun. Ondan sonra oynattığın sistem yok. Benim bir sistemim var. Sistemin ne? Santrafor'suz oynamak. Santrafor'suz oynamak bir sistem midir ya Allah'ını seversen?
1: Anlayabiliyorum, santrafor'suz oynarsınız da ama basına karşı da anlatırsınız, çağırırsınız basını. Dersiniz ki ben esasında burada Barış Alper Yılmaz'ı biraz koçbaşı gibi kullanıyorum. Savunmayı savurmak için kullanıyorum. Sağda hareketli, solda hareketli oyuncularım var. Arda Güler gibi de bir oyuncum var. Ve bununla o boşluklardan gol atarak kazanmayı ben anlayabiliyorum. Ama yani 4-6-0 esasında 4-6-0 değil orada oynanan oyun. Yani bunu anlatabilirsiniz ama basınla da bağlantı kurmuyorsunuz. Mesela bizim arkadaşımız İbrahim Kırkayak devamlı sorar 4-6-0. Sonunda bir gün basın toplantısında şunu söyledi. Yine ilk sorun 4-6-0 mı olacak? Bu soruyu bir daha bana sorma. Hani bu bir iletişim dili değil esasında. Yani burada hani diyor ya mentöre ihtiyacım yok. Esasında mentöre değil iletişime ihtiyacınız var sizin.
0: Hem iletişime ihtiyacı var hem de dediğim gibi santrforsuz bir oyunu siz Avrupa'da oynayamazsınız. Bakın Avrupa'daki takımlara. Evet. Hangisi santrforsuz oynuyor? Fransa'nın kadrosuna bir bakın bakalım. Kaç tane santrfor mevkiinde oynayacak oyuncuya sahip? İtalya aynı şekilde. Belçika aynı şekilde. İspanya aynı şekilde. Almanya aynı şekilde. Ya sizin elinizde santrfor var. Niye oynatmıyorsunuz? Yani santrforsuz oynayacaksan o zaman ceza alanını orta yapmayacaksın.
1: Evet. Yani bunu söylemesi lazım.
0: 40 esasında. Tane orta yapıyorsun ceza alanına. Ben santrforsuz oynayacağım. Kim vuracak ortaya? Bilmem kaç boyuyla kısa boylu oyuncuların mı orada gelip topa vuracaklar? Devasa oyuncuların arasında, 1.90'lık oyuncuların arasında. Bu bir saçma sapan bir şey. O eğer santrforsuz oynuyorsan bir tek şey amaçlarsın. Ceza alanı dışından kaleye çok sert şut, evet, atabilecek oyuncuların,
1: evet,
0: olur.
1: Evet, evet.
0: Çok isabetli şutlar atarlar. Bırak ceza sahasının dışını. 6 pastan avuta atıyor senin futbolcuların. 6 pas içerisinden kaleye gönderemiyor topu. Ya da çok yavaş vuruyorlar kalecinin eline, sanki kaleci antrenmanı yaptırıyormuş gibi.
1: Orada esasında kamuoyu baskısı, spor medyasının baskısı, milli takımda o başarısız sonuçların getirdiği baskı da esasında futbolcuyu etkiliyor. Gol atamadıkça telaşlanmak. Anladığım kadarıyla o baskı da var.
0: Baskı, futbolcunun üzerinde baskı her zaman vardır. Yani sahaya çıkarken tribünlerin sana nasıl tezahürat yapacağından tut da sağ kenarındaki hocanın nasıl bağıracağına, sağ içindeki arkadaşlarının sana yükleyeceği sorumluluk, bunların hepsi baskıdır. Hepsi baskı vardır. Ama bir profesyonel futbolcu, yani Türk milli takımında oynamış, Avrupa kupalarında oynamış, Dünya Kupası'nda oynamış, Avrupa Şampiyonası'nda oynamış bir futbolcunun, Avrupa'da top oynayan bir futbolcunun bu tür baskıları çok rahat göğüs germesi lazım. Yani zaten futbolun temeli baskıdır futbolcuya. Tribünlerin her tezahüratı hani şahsını gerçekten alçaltacak sinkaflı sözler olmadıktan sonra sana zaten hep baskıdır. Topu ayağına alırsın yuh çekerler, topu ayağına alırsın ıslıklarlar, topu ayağına alırsın bir önceki maçta kaçırdığın gollerden dolayı seni öyle bir bağırırlar ki etki altında kalırsın. Ama bütün bunları aşabilecek şeye getirmek lazım futbolcuyu. İşte bunun için mentöre ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Bunun için orada iyi bir psikiyatra ihtiyaç var ya da iletişimciye ihtiyaç var. Sen bunları kulübünde alıp yer vermezsen milli takımda, hepsini ben yapıyorum dersen, o zaman aklıma benim şöyle bir şey soru geliyor. Onlara ayrılan parayı da mı sen alıyorsun o ücreti de? Mentöre bir ücret verilecek. Ona gerek yok. Benim ben yaparım mı diyorsun? Böyle bir şey olur mu yani?
1: Orada Futbol Federasyonu'nun da eksiği var bence. Çünkü Futbol Federasyonu da bunu dayatacak.
0: Dayatması lazım tabii ki.
1: Dayatacak.
0: Yani ben çünkü Avrupa 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım çok kötü durumdaydı. Şampiyonu öncesinde. antrenmanlarda çok

0: çabuk düşüyordu. Lig bitmiş, ligden yorgun gelmiş futbolcular, sakatlıklar var falan. Fatih Hoca tuttu, Amerika'dan bir mentor getirdi. Amerikalı mentor bir hafta içerisinde, bakın bir hafta içerisinde, bir hafta önce izlediğimiz antrenmanlarda gördük ki performanslar hep aşağıda. Bir hafta sonra performanslarını izledim. Yemin ediyorum onlar gitmiş, başka futbolcular gelmiş. Kafalar değişmiş, oyun şekli değişmiş, oyuna bakışı değişmiş. Kendine o duyduğu özgüveni tavan yapmış. O kadar rahat oynuyorlardı ki. Bunu bir mentörle başardı. Sen buna nasıl göz yumarsın? Bir de İtalyansın yani. Ya İtalyan bir teknik
1: dünya adamı. Dünya futbolunu yakından bilen, teknolojisini
0: yani,
1: bilen.
0: Sen orada futbol oynamış bir adamsın evet. Yani. Sen bütün bunların içerisinde yer almışken, bütün bildiklerin hepsini bir tarafa itip de ne yapmaya çalışıyorsun?
1: İşte onun için
0: ne
1: söyledim.
0: Ne yapmaya çalışıyorsun
1: hani,
0: yani?
1: İşte Stefan Kuntz da böyleydi. Evet, Almanya'da Ümit Milli Takımını çalıştırıyordu. Ama Almanya'da bir sistem var ve bu sistemin kesinlikle getirdiği kesinlikle altyapıdan Ümit Milli Takımına gelmiş olan oyuncular var. İki, Stefan Kunst'tan A Milli Takım Teknik Direktörü yapmaya çalıştık. Şimdi Montella'da da böyle, evet Montella'nın bir hatası yok, belki eksiği çok, ama Montella'nın yeri değil A Milli Takım.
0: Kesinlikle. Ya da oraya getiriyorsanız onu yönlendirecek, idare edecek, evet, yanına ekip oluşturacaksınız. Diyeceksin ki gel kardeşim al, senin yanına atıyorum işte Oğuz, Aykut, Ahmet, Mehmet, bunlarla çalışacaksın diyeceksin. Sizin irtibatınız onlarla olacak. Ve hocaya ne yapılması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, hangi şeylerde hangi zorunluluklar olduğunu, mentorun mesela zorunlu olduğunu tek tek onlar anlatacaklar. Futbolcunun bir sorunu olduğu zaman hocayla direkt iletişim kurabilen futbolcular var. Yurt dışında futbol oynayanlarımız, evet. Onlar kurabiliyorlar. Ama yerli futbolcularımızın bir sorunu olduğu zaman hemen tercüman aracılığıyla konuşuyorsun. Çeviriler çok farklı olabiliyor. Duygular, evet, oraya aynı, evet, şekilde yansımıyor.
1: Evet, evet.
0: O duyguyu hissedemiyor ki hoca. Hissettiremiyorsun çünkü. O zaman ne oluyor? O futbolcunun performansı düştükçe futbolcu verimsiz. Acaba niye verimsiz? Acaba ne konuştu? Sizden ne bekledi? Siz bunun ne kadarını yapabildiniz? Onların hepsi aman boş ver mantığıyla yapılırsa olmaz. Çünkü bir futbol okulunda önce futbolcu içeri girerken bununla ilgili bir belgesel vardı. Ben Hollanda'da izlemiştim. Çocuğu getiriyorlar, içeriye alıyorlar. Önce kıyafet veriyorlar, sonra sahaya çıkarıyorlar. Hiç topsuz sahanın kenarında koşturuyorlar. Koşuyor, evet, koşuyor. Saat tutuyorlar, zamana göre işte nabzını kontrol ediyorlar, durdurup sık sık falan. Ve böyle başlıyor çocuk. Sonraki dönemlerde topla oynamaya başladığı zaman da topu nasıl alacağı, önce topu nasıl tutacağı, nasıl süreceği, topu ayağıyla nasıl kontrol edeceği, topu havadan gelen topu ayağında nasıl yumuşatacağı, bütün bunları öğreterek başlıyorlar. Hani Derval'in Galatasaray'a geldiği zaman, evet, söylediği gibi antrenmandan sonra içeri giriyorlarmış. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz demiş. Niye hocam demiş, antrenman bitti. Ya siz topa vurmasını bilmiyorsunuz. Ben size önce bir şut. Aman hocam biz Galatasaray'ız. Galatasaray'sınız ama başarınız ortada. Topa vurmayı bilmiyorsunuz demiş. Ve birer saat her antrenmandan sonra bir saat topa vurma antrenmanı yaptırmış ya. Şut at antrenmanı. Şimdi bizde böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani eksikleri görmek lazım. Teknik direktör böyledir. Görür, tespit eder ve hemen çaresini koyar ortaya. Yoksa teknik direktörlük, ben orada teknik direktörüm. Dünya Kupası'na götürdüm. Götürdün, ne yaptın? Başarı yok. Ben sonuca bakarım.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Hani Montella 2023'te geldi. Geldiği zaman Stefan Kuntz'un hani olumsuzluğu üzerine milli takımda biraz baskı olmuştu, evet, futbolcular üzerinde. Hamit Altıntop da biraz bunu devam ettiremedi. Şimdi bu baskıdan dolayı bu genç futbolcular en azından bir kuşak farklı olan bir Montella ile çalıştılar.
0: Evet.
1: Montella bunlara C liginde, B liginde, işte Avrupa Şampiyonası'nda bir abilik yaptı. Ama artık abilik seviyesi değil, artık daha profesyonel A liginde oynayan futbolcular bunlar.
0: Ya şimdi teknik direktörlük yapması lazım artık.
1: Şimdi anladığımız kadarıyla teknik direktörlükte bazı dil benzerlikleri ya da dil birlikleri kalmadı.
0: Evet, kalmadı.
1: Olay o yani, abiydi, abi kardeşti, onların yoldaşıydı, eski bir futbolcuydu, futbolcu abisiydi. Hani Arda Güler'in, Barış Alper'in, Kerem Aktürkoğlu'nun, ama artık öyle bir şey kalmadı. Çünkü artık yani A ligindesiniz, Dünya Kupası'na götürdünüz.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Orada koptu.
0: İşte o geçişi yapamadı.
1: Yapamadı. Yani, o da tecrübeyle olur zaten.
0: Tabii ki. %100 tecrübeyle,
1: o da tecrübeyle olur.
0: İşte siz o geçişi, işte orada zaten federasyonun devreye girmesi lazım.
1: Evet.
0: Siz buraya kadar getirdiniz, doğru, bugüne kadar.

0: yaptıklarınız.
1: Ama bunu futbolu bilen bir federasyonun kesinlikle olması lazım. Sıkıntınız bu.
0: %100.
1: Yani biz Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacağız deyip ardından antrenmana aldığı futbolcuları reklam reklam gezdirerek kamera karşısında saatlerce, beni de götürseniz kamera karşısında 4 saat 5 saat uyum sağlayamam.
0: Tabii ki.
1: Çünkü ben radyoda bir spikerim.
0: Evet, evet.
1: Şimdi futbolcu hiç alakası yok. Ne konuşmayı biliyor, ne mesaj vermeyi, ne suratındaki mimikleri. Adam topa vurmuş, top gördüğü zaman oynuyor.
0: Evet.
1: Siz şimdi bu futbolcuyu alıyorsunuz kamera karşısında, işte A firması çok güzeldir, çok iyidir, bizi izlemeye devam edin diyeceksiniz. Adam saatlerce orada kalacak. Bunlar futbolcu.
0: Tabii ki.
1: Dünya Kupası'ndan koptu.
0: Yani kesinlikle orada zaten kafalar karıştı.
1: Evet.
0: Bir anda işte o reklamdan aldıkları ücretler ve reklam için yaptıkları oradaki o şaşalı görüntüler ve pozlar bunların kafasını iyice çeldi. Sonra da sen bunları alıp da futbola adapte edip tekrar oynatabiliyor musun? Oynatamadın.
1: Oynatamazsın.
0: Çünkü o kapasite de yok. Yani artık hocada
1: ünlüler onlar.
0: Tabii onlar birer ünlü oldu. Ünlü. Hoca da buna göz yumdu, federasyon da buna göz yumdu. Evet. Federasyon bari hani orada son sözü söyleyen federasyon bir takım şeylere belki engel olması gerekirken olmadı. Şimdi ondan sonrasında da çıkıp hocanın bu kadar hatasına ya da yanlışına göz yummak zorunda kaldı. Çünkü orada bir yapılan olay vardı ve bu olaya göz yumuldu. Göz yumulduktan sonra şimdi geri döndükten sonra kalkıp da hoca böyle bir açıklama yaparsa federasyon zan altında kalacaktı. O zaman da ne dedi? Tamam, biz hocamızın arkasındayız. Sessiz kaldılar. Her olaydan sonra gidişatı hiçbir şekilde yorumlamadılar. Hata ya da yanlış varsa söylemediler. Hiçbir şekilde kamuoyuyla ve spor kamuoyuyla
1: ya bir tek şey yaptılar.
0: Şeye yalnız girmediler.
1: Milli futbolcular basın toplantısına girdi, özür dilettiler futbolculara.
0: Evet.
1: Yani bu çok üzücü.
0: Üzücü ve çok yanlış yani.
1: Evet.
0: Futbolcu niye özür dilesin ya? Sen futbolcuyu niye ayağa düşürüyorsun?
1: Evet.
0: Niye o hale getiriyorsun? O hale gelmesindeki o zamana kadar ki müdahale etmen gereken yerde niye müdahale etmemişsin? Futbolcuyu sen yapmışsın o halde. Şimdi özür diletiyorsun. Senin suçunu o niye üstlensin de özür dilesin. Onun için hakikaten futbolu bilen adam lazım. Yani belki iki yıldır sizle program yapıyoruz. Bas bas hem siz söylüyorsunuz hem ben söylüyorum. Hem Celal Hoca söylüyor hem Adnan Hoca söylüyor. Gerçekten futbolu bilenler yönetmeli. Bunun lamıcımı yok. Bilmiyorsanız yapamazsınız. Evet. Çünkü karşılaştığın ilk sorunda sessiz kalmak zorundasın. Çünkü konuşacak bir şeyin yok. Bilmiyorsun. Konuştuğun zaman daha da kötü olacağını biliyorsun. Yine sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Ne oluyor? Grizi gibi birikiyor. Sonra da patlamaya başlıyor. Patladıktan sonra da çıkıyorsunuz. Tek bir açıklama. Biz her şeyin adil, adaletli, doğru yürümesi için bütün kurum ve kuruluşlarımızla görevdeyiz. İletişimimiz de en üst düzeyde. Yok öyle bir şey. Görmedik biz. Görmedim yani. Ben bugüne kadar hiçbir futbol federasyonunun başkanının çıkıp da böyle bir olay karşısında buna benzer daha önce de yaşanan birçok olay oldu.
1: Tabii.
0: Bir kere açıklama yapmaz mı insan? Ya çıkarsanız kamuoyunun önüne otursunuz spor basını karşısında soru cevap. Sorun arkadaşlar. Ne öğrenmek istiyorsanız sorun, ben cevap vereceğim. Çünkü kamuoyunu aydınlatmanız, bilgilendirmeniz lazım. Sizin göreviniz o. Bizim de kamuoyuna bu görevi yapmak için orada olduğumuzu biliyorsunuz. Siz konuşacaksınız, biz yazacağız, soracağız, cevap alacağız, söyleyeceğiz. Televizyondan, gazeteden, radyodan bütün kamuoyu da dinleyecek. Diyecek ki evet böyle. Federasyon başkanı bunu yapmış ama gerekçesi buymuş. Burada adam haklı veya burada haksız diyecek. Ama siz işi biliyorsanız burada çok rahat davranırsınız. Bilmiyorsanız hangi soru karşısında karşılaşacağınızı ve ne cevap vereceğinizi bilmediğiniz için çıkamazsınız spor kamuoyunun önüne. Ne çıkacaksınız? Ben orada olsam size iki tane soru soracağım. Belki cevabını bile veremeyeceksiniz. O zaman çıkamıyorsunuz. Yani onun için bırakın bu işi bilenler yapsın. Yani herkes soyunmasın yani.
1: Bir daha o soruyu sorduktan sonra olumsuzsa eğer bir daha soru için size izin vermiyorlar.
0: Zaten vermiyorlar, evet. Bir de öyle bir şey var şimdi.
1: Yani onu da yaşıyorum.
0: Kesinlikle. Yani sen o soruyu neden sordun? Niye bu duruma düşürdün? Peki ben o soruyu sormasam insanların kafasındaki bu soru işaretini nasıl gidereceğim? Türkiye'deki spor kamuoyu, futbol kamuoyu benden bu soruyu için burada bulmamı istiyor. Herkesin sesi oluyorum, herkesin kulağı oluyorum, herkesin gözü oluyorum. Ben soracağım, alacağım, yazacağım. Kamuoyu öğrenecek gerçeği, doğruyu. Peki ben de bunu yansıtmıyorsam benim buradaki görevim ne? O zaman oraya bir tane odundan oturtun, bir odun ağaç. Otursun, siz söyleyin. Onlar dinlesin, geçsin, gitsin. Bir farkımız yok ki.
1: O zaman basın toplantısı yapmaya gerek yok.
0: Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yazılı bir tane açıklama gönderirsin. Herkes alır. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama, yazılı açıklama.

0: göre diye verirler yani. O zaman gereği de kalmıyor zaten. Yani spor basınına da ihtiyaç kalmıyor. Gidişat böyle gidiyor. Böyle giderse spor basını ne yapacak abi? Maçlarda gidip oradaki maç öncesi, maç sonrası yayın yapıp oradaki yorumcularla maçı ve maç sonrasını yorumlayacak. Peki maçta olan hatalar, hocanın yanlışları, futbolcuların hataları ile ilgili veya kadronun yanlışlığı ile ilgili bir şey olduğu zaman, oyunla ilgili bir hata olduğu zaman bunun cevabını kim verecek? Yorumcu ne yapacak? Yorumlayacak sadece. Sen soracaksın, o yorumlayacak. Böyle bir şey anlam olmaz ki. Sonra da çıkıp diyeceksin ki kardeşim yanlış yorumluyorsun. Öyle bir şey yok. Doğrusunu söyle. Çık sen söyle o zaman. En yetkili ağız olarak de ki ben birinci ağız olarak şu şu şu şu nedenler diye açıkla. Şimdi bak fırtına kopuyor. Evet. Kaç gündür fırtına kopuyor. Herkes bekliyor futbol federasyonu. İşte salı günü toplanacak. Efendim ne olacak? Ne olacak peki? Salı günü toplanacaksın. Ne diyeceksin abi? Yine yazılı açıklama mı vereceksin yani? Ne yapacaksın? Çok ilginç şeyler. Yani ben Sayın Erhan Seven'in söylediği işte yani pazartesi 00:00'da bir şeyler olabilir düşüncesi ve yani olabilme hani ihtimali
1: Türkiye tabii yani İtalya Türkiye maçının ardından evet, yaşanacak hani, alınacak sonucun
0: zaten
1: ardından.
0: Toplantıyı da ondan sonrasına koymalarının sebebi de
1: o.
0: Olabilir yani. O ya yani şunun için söylüyorum çok mantıklı yani. Gece işte o saatte toplantıdan sonra veya görevden alınabilir de azledilebilir de veya kendi istifa da edebilir o maçın sonucuna durumuna göre. Yani çok kazansa bile artık benim için teknik adamın orada artık görevi bitmiştir. Ben olsam bu maça çıkarım. Evet 4 tane maçı yaptım ben bıraktım. Bundan sonraki süreçte yeni hocaya bırakır giderim. En azından gelen hoca da 3 maçı var tanır değil mi? Ona göre bir zaman tanırsın ona da. Bence de en doğrusu bu olur gibime geliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Cumartesi pazar maçların olup olmamasına göre programımızın saatine göre konuşacağız.
0: Evet.
1: Ellerinize sağlık. Teşekkür
0: ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yapımcımız Ayla Sert, teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar diliyorum.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatta yeni bir rekor kırdık dedi. Adana ile Osmaniye'de art arda 3 deprem oldu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Hava sıcaklığı yeni haftada yükselecek. Sayın dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı mesajında ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Erdoğan yıllıklandırılmış ihracatında 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığının altını çizdi. Bölgede ard arda patlak veren savaş ve krizleri hatırlatan Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyümede kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyerek nice başarılara imza atılacağını belirtti. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin ayrıntılarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı paylaştı. Buna göre 4,8 büyüklüğündeki ilk deprem Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde gerçekleşti. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 14.19'da oldu. Bu depremden yaklaşık 17 dakika sonra saat 14.36'da ilçe bu kez 4,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üçüncü depremin adresi ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesi oldu. 5,2 büyüklüğündeki deprem 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. İlk bilgilere göre 3 depremde de bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya açıklamasında depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ilgili kurumların depremin ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladığını belirtti. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı. AK Partisi sözcüsü Ömer Çelik ise çalışmaların yakından takip edildiğini vurguladı. Çelik, devletimiz vatandaşımızın yanındadır mesajını verdi. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'deki depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin sahada tarama ve tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu sempozyum, çok sayıda ülkeden araştırmacı, küresel krizlere çözüm arayışı için İstanbul'da bir araya getirdi. Sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kardeşliği zedeleyen ayrılıkların geride bırakılması ve ortak meselelerde birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı dedi.
2: Kardeşliği zedeleyen ayrılıklardan uzaklaşarak ortak meselelerde tek ses, tek yürek olarak hareket etme zamanı gelmiştir, geç bile kalınmıştır. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönüllerde maşeri bir karşılık bulan dünya beşten büyüktür çağrısıyla insanlığın kaderinin birkaç devletin veya güç odağının çıkarına bırakılmadığı daha adil bir uluslararası düzen hepimizin ortak arayışıdır. Bu onurlu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı insanlık ittifakı zulme karşı çıkan bütün küresel kesimleri inanç ve millet ayrımı gözetmeden ortak bir ahlaki sorumlulukta birleştirmeyi hedefliyor.
1: Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.
2: Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın stadı

0: Da tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştum.
1: TÜME ile geçtiğimiz yıl Teknofest'in içerisinde tarım teknolojileri kümelenmesi kavramı girdi. Bu da bir vatan savunmasıdır. Bu da gıdanın garanti altına alınması savunmasıdır. Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye'deki bütün üreticilerimiz artık üretim planlamasını sahiplenmiş, hatta geliştirilmesiyle ilgili de bizlere sürekli geri bildirimde bulunmaya başlamış durumdalar. Biz gençlerin ve kadın girişimcilerin evet ben bu işi yapıyorum dediği her yerde varız. Bakanlığımızın bütün teşvikleri, destekleri, onları hangi konuda olursa olsun hep birlikte hareket etmeye sağlayacak her türlü oluşumun içerisinde varız ve olacağız inşallah.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gençlerden beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Bayraktar, tavsiyelerini de sıraladı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır." dedi. Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikat 6-16 Ekim arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları da katılacak. Tatbikatta 27 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler görev alacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı 30 Eylül 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Yazıda eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma yürütülebilmesi için izin istendi. Başsavcılık Borsa İstanbul'daki hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Soruşturmalarda hisselerle defası açık ve kapalı fonlar birlikte inceleniyor. Başsavcılık yazısında SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi. Kurulun yatırımcı haklarını korumak, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek ve fiyat hareketlerini gözetlemekle yükümlü olduğu vurgulandı. Fonların hisselerde ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını takip etmenin de kurulun temel görevleri arasında olduğu belirtildi. Başsavcılık kamuoyunda fon krizi olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Yazıya göre bazı fonlar benzer fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladı. Yatırımcılar bu fonlara SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle yatırım yaptı. Başsavcılık soruşturma dosyalarında imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi. Bu kazançların portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları, yöneticileriyle bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda sağlandığı belirtildi. Başsavcılık, gönlün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı doğrultusunda kurul izin talebine dair ön inceleme yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı bildirildi. Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine hükmün 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı vurgulandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Doktor

Prionna Kucuradi 89 yaşında hayatını kaybetti. Kucuradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İyi ki hocaların hocası Prionna hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk" ifadelerini kullandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri ve dikabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasındaki arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yılbaşından beri zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 27 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Bulunan uyuşturucu madde ve ham madde miktarı ise yaklaşık 14,5 ton. Operasyonlarda 6800'e aşkın şüpheli de tutuklandı. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde hava yağışlı olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Son bir haftada Yemen'de çatışmalar yoğunlaştı. İran destekli Husiler özellikle Taiz ve çevresinde son yılların en büyük saldırılarını düzenledi. Yemen ordusu da topraklarını geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını açıkladı. Taiz ve Tuelbaha cephelerinde Husilere yönelik yaklaşık 100 saldırı düzenlendi. Sana ve çevresinde de Husilere ağır darbe indirildiği belirtildi. Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Temmuz ayından bu yana saldırılarını artıran Husiler Bab-ül Mendeb Boğazı çevresindeki birçok noktayı ele geçirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar içeren karar verme aşamasında olduğunu söyledi. "Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz" dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklamasını yaptı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatta yeni bir rekor kırdık dedi. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attık. Hava sıcaklığı yeni haftada yükselecek.

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Douglas Nene dönemi sona eriyor. Malili futbolcunun yanı sıra Mimović ile de ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in yönetiminden istediği ilk transfer belli oldu. Alman teknik adam bonservisi Shakhtar'da olan Ukraynalı 10 numaralı Artem Banderenko'nun transfer edilmesini istediği iddia edildi. MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise yarısı 17. sırada tamamladı. Formula 1'de sezonun Bahreyn Grand Prix'si değişken hava koşulları, güvenlik araçları ve sürpriz sonuçlarla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışta Max Verstappen startta kaybettiği liderliği geri alarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

0: hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Artvin ve Van 7, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Bingöl, Bursa ve Sakarya 10, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Kütahya ve Çankırı 6, Antalya ve Şanlıurfa 17, Konya ve Sivas 8, Elazığ, Samsun ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece.
0: Yol durumu.
1: Gerede Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çorum Amasya İl sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı nazik şirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz? Klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklamanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare'yle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Hasan Eylen'in yönetici Suzi Dilfas'ını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Utla Bayram Coşkuner yapacak.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem meydana geldi. 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Ömer Çelik, dezenformasyona karşı dikkatli olmalıyız uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti Yılmaz. Milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülkeye de şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yükseköğretim kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolda yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erer'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8'i kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.

Babil'in asma bahçelerini, Hammurabi kanunlarını duymayanımız yoktur. Ama Babil tam olarak nerededir, bugün durumu nedir çoğumuz bilmeyiz. Babil, milattan yaklaşık 2000 yıl önce Bağdat yakınlarında Fırat Nehri kıyısında kurulmuş bir kent. Zamanla Mezopotamya'nın büyük bölümünü hakimiyeti altına alan güçlü krallar tarafından yönetilmiş. Bu güçlü devirlerde muhteşem hazinelere, görkemli anıtlara sahip olmuş kent. Zamanla savaşlar, istilalar ve yıkımlar görmüş, önemini kaybetmiş. Ama Babillilerden geriye kalanlar yine de birer hazine değerinde. Irak'ta uzun yıllar süren savaş ve sonrasında yaşanan karışıklık ne yazık ki bütün önemli müzelerin yağmalanmasına, pek çok tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasına sebep oldu. 2003 yılında Babil Antik Kenti'nin bulunduğu alanı Amerikan askerleri üs olarak kullanmış, her yerine siperler kazmış ve araziyi düzleştirmek için iş makineleri kullanmıştı. Binlerce yıl sağlam kalabilmiş tarihi yollar, üzerinde gezen ağır askeri araçlar yüzünden tahrip oldu. Tarihi alanlardaki birçok eser hem zarar gördü hem yağmalandı. Bölgeye konuşlanan 2000 asker aylarca orada kaldı. Dönemin İngiliz gazetelerinden Guardian, Babil Antik Kenti'nde yaşanan durumu, bu Mısır'daki Büyük Piramit veya Britanya'daki Stonehenge çevresinde bir askeri kamp kurma ile eşdeğerdir diye yazmıştı. İşgal sonrası Iraklı tarihçiler tarafından Babil'e davet edilen arkeolog John Curtis'in hazırladığı rapora göre, İşdar kapısının üzerindeki ejderha motifinin tuğlaları oyulmaya çalışılmış, bazıları da sökülüp götürülmüştü. Geride tankların ezdiği 2600 yıllık tuğla kaldırımlar, dağılmış arkeolojik kalıntılar ve kat kat kazılmış hendekler bırakılmıştı. Curtis'e göre Amerikan askerlerinin varlığı başlarda bölgeyi yağmacıların elinden kurtarmaya yardımcı olsa da askeri üs bölgeye çok büyük zararlar verdi. Günümüzün uygar insanının kapısındaki tuğlaları sökmeye çalıştığı İşdar kapısı, milattan 500 yıl önce Babil Kralı 2. Nebukadnezar döneminde inşa edilmişti. 12 metreye yaklaşan yüksekliği, üzerindeki aslan, boğa ve ejderha resimleri ve ince işçiliği ile ihtişamlı bir yapıydı İşdar kapısı. Babil şehrinin giriş kapılarından biri ve en büyüğüydü. Kral kapının özellikle heybetli ve etkileyici olmasını istemişti ki şehre gelenleri ihtişamı ile etkilesin, kralın gücünü en baştan göstersin onlara. Görkemli kapı Babillilerin aşk, doğurganlık ve savaş tanrıçası İştar'a adanmıştı. Kapının ön yüzüne hayvan sembolleriyle süslü sırlı tuğlalar döşeliydi. Kapıdan içeri girildiğinde kırmızı ve sarı taşlarla döşeli, geçit törenlerinin yapıldığı alay yolu uzanıyordu şehre doğru. Yolun sonunda ise Tanrı Marduk tapınağı vardı. İştar kapısının üzerindeki kitabe krala övgüler sunuyordu. Nebukadnezar, Babil Kralı, Marduk'un iradesiyle atanan sadık prens, bilgeliği kucaklamayı öğrenen, Babil ve Borsippa'nın refahı için yorulmak bilmeden çalışan bilge, alçak gönüllü, Babil Kralı Nabopolassar'ın ilk doğan oğlu. ...1902-1914 yılları arasında Osmanlı sınırları içindeki Babil'de Osman Hamdi Bey öncülüğünde Almanlarla yapılan ortak kazılarda kapının orijinal temelleri ortaya çıkarılarak restorasyon çalışmaları yapıldı. Çıkarılan orijinal malzemelerin bir bölümü alay yolunun onarımında kullanılırken bir kısmı İstanbul'a,

büyük bir kısmı da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürüldü. Pergamon Müzesi'nde orijinal parçalar kullanılarak kapı yeniden inşa edildi. Bugün Babil Antik Kenti girişindeki kapı sonradan yapılmış bir kopya. Asıl kapının parçaları ise Berlin ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Kral Nebukadnezar, İştar Kapısı'ndan başka önemli bir güzellik daha kazandırmıştı şehre. Yüzyıllar boyu adından söz edilecek, dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçelerini. Babil'in asma bahçeleri, kat kat terasların üzerinde yemyeşil ağaçlar ve rengarenk egzotik bitkilerle, eşsiz çiçeklerle bezeli bir yer olarak tarif ediliyor kaynaklarda. Aslında tarihçiler kenti kaplayan bu güzel bahçelerin varlığından bile şüpheliler. Varsa da acaba Babil'de mi yoksa başka bir şehirde miydi, kesin bir karara varamıyorlar. Dünyanın yedi harikası diye adlandırdığımız listeyi ilk ortaya koyan kişinin M.Ö. 200'lü yıllarda yaşamış Bizanslı matematikçi Filo olduğu söylenir. Bunlar Giza piramitleri, Zeus heykeli, Artemis tapınağı, Halikarnas mozolesi, Rodos heykeli, İskenderiye feneri ve Babil'in asma bahçeleridir. Günümüzde sadece piramitleri gözümüzle görebiliyoruz. Kalan beşinin bir zamanlar var olduğuna dair kalıntılar ve yazılı kanıtlar bulunuyor. Fakat Babil'in asma bahçelerine dair bir kalıntı ya da somut bir yazılı belge yok. Yani bahçelerin varlığı hala gizemini koruyor. Filo'nun yazdığına göre asma bahçeleri taş kolonlar üzerinde geniş palmiye kirişleriyle desteklenen teraslardan oluşuyormuş. Terasların üzerinden sarkan çiçekler, renkleri ve kokularıyla bahçeleri eşsiz bir güzelliğe büründürüyormuş. Bu yeşil vadi gerçekte var mıydı, yok muydu? Çok da önemli değil aslında. Önemli olan bizim neye inandığımız. Bir zamanlar Bağdat yakınlarında Babil adlı kentte cennet bahçeleri içinde gezinen mutlu insanları hayal etmek, hiç hayal etmemekten daha güzel değil mi? Bu akşam sizlere Iraklı Udi müzisyen Rahim Alhaj'ın Söylenmemiş Söz adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları. Kıymetli dinleyicilerimiz, Gönül Sultanları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün programımızda Osmanlı ilim geleneğinde önemli bir yere sahip olan Molla Fenari'yi konuşacağız. Osmanlı'nın kuruluşundan devletleşme sürecine uzanan yıllarda ilim hayatının şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan Molla Fenari, müderrisliği, kadılığı ve ilim birikimiyle devrinin önde gelen alimlerinden biri oldu. Kaynaklarda Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı olarak anılan Molla Fenari, yalnızca yaşadığı dönemde değil, kendisinden sonraki Osmanlı ilim geleneğinde de derin izler bıraktı. Tefsirden fıkha, tasavvuftan mantığa uzanan geniş bir ilim dünyasına sahip olan Molla Fenari'nin hayatına, yetiştiği ilmi çevreye, düşünce dünyasına ve eserlerine bugün biraz daha yakından bakacağız. Şimdi gelin Osmanlı ilim tarihinin öncü isimlerinden Molla Fenari'yi tanıyalım. Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza olan Molla Fenari 1350 yılında dünyaya geldi. Efendim burada Molla Fenari ismine de kısaca değinelim. Molla özellikle dini ilimlerde yetişmiş alimler için kullanılan saygın bir unvandır. Fenari nisbesinin nereden geldiği konusundaysa kaynaklarda farklı rivayetler vardır. Bu adın Fenar adlı bir yerleşim yerinden geldiği ya da babasının fenercilik mesleğiyle bağlantılı olduğu rivayet edilir. Kesin olarak bilinmese de Şemseddin Muhammed zamanla ilim dünyasında Molla Fenari adıyla tanınmış ve bu isimle şöhret bulmuştur. İlim tahsiliyle geçen gençlik yıllarının ardından devrinin önde gelen alimleri ve devlet adamları arasında saygın bir yer edindi. Molla Fenari'nin hayatında ilmi yolculuklarında önemli bir yeri vardı. 1419 yılında hac yolculuğuna çıkan Fenari dönüşte Kahire'ye uğradı. Burada dönemin alimleriyle ilmi görüşmeler yaptı ve dersler verdi. Ardından Kudüs üzerinden Bursa'ya döndü. Ömrünün sonlarına doğru 1430 yılında ise ikinci kez hac yolculuğuna çıktı. Onun hayatında ilimle devlet hizmeti yan yana yürüdü. Müderrislik yaptı, kadılık görevinde bulundu. İlmi birikimi ve itibarıyla dönemin devlet adamlarının da takdirini kazandı. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa kadılığına, 2. Murat döneminde ise müftülük görevine getirildi. Özellikle 2. Murat tarafından müftülük vazifesinin kendisine verilmesi, Molla Fenari'nin Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı olarak kabul edilmesinin de temelini oluşturdu. Peki Şeyhülislam ne demekti? Şeyhülislam, Osmanlı'da dini meselelerde en yüksek derecede söz sahibi olan alimlere verilen bir unvandı. Başta fetva vermek olmak üzere toplumun ve devlet idaresinin karşılaştığı dini ve hukuki meselelerin İslam hukukuna göre değerlendirilmesinde önemli bir görev üstlenirdi. Zaman içerisinde Şeyhülislamlık Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nın en yüksek makamlarından biri haline geldi. Şeyhülislam'ın verdiği fetvalar yalnızca halkın günlük hayatında karşılaştığı meselelere değil, devlet hayatını ilgilendiren önemli konulara da ışık tutardı. Dolayısıyla Şeyhülislamlık yalnızca bir unvan değil, büyük bir ilmi birikim, sorumluluk ve otoriteyi temsil eden önemli bir görevdi. Molla Fenari'yi yalnızca taşıdığı unvanlarla anlatmak yeterli değil. Çünkü onun dünyasında ilim tek bir alana sığmayacak kadar genişti. Tefsir, fıkıh, tasavvuf ve mantık gibi farklı ilim dallarında eserler verdi. Böylece farklı ilim sahalarını bir arada değerlendirebilen çok yönlü bir alim kimliği ortaya koydu. Bir taraftan medreselerde ilim öğreten bir müderris, diğer taraftan toplumun hukuki meseleleriyle ilgilenen bir kadıydı. Aynı zamanda eserleriyle ilmi birikimini gelecek nesillere aktaran bir müellifti. Osmanlı henüz kuruluş ve devletleşme yıllarını yaşarken siyasi yapı güçleniyor, bununla birlikte medreseler, alimler ve ilmi çalışmalar da giderek daha önemli hale geliyordu. Molla Fenari de böyle bir dönemde ilim hayatının gelişmesine katkı sağlayan öncü isimlerden biri oldu. Yetiştirdiği talebeler, kaleme aldığı eserler ve farklı ilim sahalarındaki birikimiyle kendisinden sonraki asırlara uzanan güçlü bir ilmi miras bıraktı. Peki Molla Fenari nasıl bir hayat sürdü ve onu Osmanlı ilim tarihinde böylesine önemli bir konuma taşıyan neydi? Şimdi sözü kıymetli konuğumuza bırakalım. Molla Fenari'nin hayatını, ilmi şahsiyetini ve tasavvufi yönünü konuşmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Betül Gürer hocamız bizlerle. Hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam öncelikle Molla Fenari'nin hayatı ve yetiştiği manevi iklim hakkında neler söylersiniz?
1: Molla Fenari Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış olan, daha çok müderris kimliği ön planda bulunan Anadolu mutasavvıflarından ve Osmanlı'nın kurucu mutasavvıflarından birisidir. Bizim en çok tasavvuf tarihi açısından bakacak olursak tasavvufi düşünceye etki etmiş birisidir, bir sufidir. Eserleri çok geniş yelpazeden eser çeşitliliği olarak karşımıza çıkmakta. Yani din bilimlerinin hemen hemen her alanında eser yazmış olmakla birlikte aynı zamanda Anadolu'nun maneviyatla, dinle, güzel ahlakla şekillenmesinde etkisi olmuş sufilerden birisidir. Molla Fenari 1350 yılında dünyaya geliyor. Nerede doğduğu ile ilgili kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlayamıyoruz. Birkaç tane alternatiften söz ediliyor ama en çok öne çıkan görüş Bursa'nın Fener veya Fener ilçesi, Fener adlı yerleşim yerinde dünyaya geldiği ve hatta buna bağlı olarak da Fenari lakabı aldığı söyleniyor. Molla Fenari bir süre çevresindeki alimlerden ders aldıktan sonra o dönemin adeti gereği, o dönemdeki birçok ilim talibi, ilim öğrenmek isteyen kişi de olduğu gibi Mısır'a eğitim almak üzere gidiyor. Mısır'daki eğitimini, yaklaşık 5 yıl süren eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geliyor. Molla Fenari o dönem Bursa'da yaşıyor ve Bursa 1400'lü yıllarda sizlerin de malumu olduğu üzere Osmanlı Devleti'nin başkenti. Bursa'ya döner dönmez Bursa'lık Manastır Medresesi'ne müderris oluyor ve bir süre orada müderrislik yaparken aynı zamanda Bursa Kadılığı'na tayin ediliyor Yıldırım Bayezid tarafından. Ve dönemin sultanı olan Yıldırım Bayezid'le iyi ilişkiler kurduğu biliniyor. Onun bazı müşkillerini, yani aşamadığı bazı sıkıntılarda Molla Fenari'den yardım talep ettiği rivayet ediliyor. Dolayısıyla saray çevresiyle de yakın ilişkiler kuran, aynı zamanda medresede müderrislik yapan ve Bursa'da kadılık yapan birisi. Fakat bu tablo çok

Timur'a mağlup oluyor. Timur o dönemde Bursa'daki ilim adamlarını, bilim, sanat adamlarını kendi memleketi olan Semerkant'a götürmeyi istiyor. Aynı teklifi Molla Fenari'ye de yapıyor. Fakat Molla Fenari onunla birlikte Semerkant'a gitmeyi istemiyor ve rica edip Anadolu'da kalmak istiyor. Her ne kadar bir çeşit esir düşseler de Timur'a, Timur onlara esir muamelesi yapmıyor. Bu dönemde Molla Fenari o Osmanlı Fekret dönemine girdiği o süreçte Karamanoğlu Mehmet Bey'in daveti üzerine Karaman'a gidiyor ve orada 11 yıl kadar kalıyor ve yine orada Karamanoğlu Mehmet Bey'in kendisine tayin ettiği medresede müderrislik yapıyor. Benim Molla Fenari'nin hayatıyla ilgili dikkatimi çeken noktalardan birisi onun Karaman'daki hayatı. Normal şartlarda Bursa'dayken, saray çevresine çok yakın iken oldukça iyi, yani makam mevki açısından oldukça yüksek rütbeli görevlerdeyken Ankara Savaşı neticesinde bu tablo değişiyor. Yani oldukça üzücü bir durum aslında. Molla Fenari'nin hayatı da değişiyor. Esir düşüyor Timur'a. Fakat bir fırsatını bulup Karaman'a gidebiliyor. Gitme şansı elde ediyor ve Karaman'a gittiğinde de orada 11 yıl boyunca kesintisiz şekilde medresede ders veriyor ve aynı zamanda eserlerini yazmaya devam ediyor. Şimdi biz bugünün insanları olarak ülkeyi, dünyayı veya kendimizi, kendi çevremizi yakından etkileyen büyük olaylar, özellikle de olumsuz olaylar olduğunda hala bilimle, ilimle ve normal bu dünya açısından ve ahiret açısından makbul olan şeylerle bağlantı kurmaya devam etmekte güçlük çekiyoruz. Fakat Molla Fenari her ne kadar kötü bir olay yaşamış olsa da ilime sarılmaktan vazgeçmemiş ve Karaman'daki hayatı tam bir ilim hayatı olmuş. Karamanoğlu Mehmet Bey de ona iyi imkanlar sağlamış bir bilim insanı. Öğrencilerine yüksek miktarda burs vermiş, kendisine yüksek maaş vermiş. Fiziksel şartları da iyiymiş orada. Dolayısıyla orada da ilme devam etmiş. Mesela bu bilimden vazgeçmeyişi beni daima etkilemiştir. Oldukça sıra dışı bir durum olarak düşünürüm. Fetret devrinin etkilerinin silinmesiyle birlikte tekrar Bursa'ya davet ediliyor ve 11 yıllık o Karaman hayatı sona eriyor Molla Fenari'nin. Daha sonra tekrar Bursa'ya dönüyor ve Bursa kadılığına atanıyor. Bu kadılık görevini yaparken diğer sarayda divan toplantılarına katılıyor ve padişahlara danışmanlık yapacak kadar yüksek akıl sahibi kimselerden kabul ediliyor. Böyle bir ortamda da yine devlet işleriyle de, devletin siyasi işleriyle de yakından ilgilenme fırsatı buluyor. Yani aynı zamanda bir devlet adamı olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz Molla Fenari. Fakat bu süreçte vezirler değişiyor, sultanlar bazı sadrazamları azlediyor. Kendisini desteklediği bazı sadrazamlar görevden alınınca Molla Fenari de bir çeşit karalamaya maruz kalıyor çeşitli kimseler tarafından. Yani böyle olumsuz, tıpkı Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyet gibi bazı olumsuz hadiseler yine oluyor hayatında. Böyle dönemlerde mesela Molla Fenari'nin hac etmek üzere, o dönemde hacca gidebilmek için uzun zaman dilimlerine ihtiyaç var, uzun yolculuklara ihtiyaç var. Hac yolculuğuna çıkıyor yine böyle bir karanlık hadiseden sonra. Yani şunu vurgulamak istiyorum, o hayatındaki olumsuz süreçlerde, o olumsuz hadiselerin içinde bocalayıp kalmak yerine bir B planı adeta üreterek yeni bir açılım üretiyor kendisine ve onu da bir olumlu sonuca çevirmeye çalışıyor. Yani yaşadığı sıkıntıları, problemleri. Molla Fenari'nin hayatında bu çok ön planda. Mesela ilerleyen dönemlerde oğlu aynı zamanda kendisi gibi müderris olan ve devlet görevlisi olan

0: olan Mehmet Şah Fenari isimli oğlu vefat edecek. Onun ölümünün akabinde de yine Molla Fenari ikinci hac yolculuğuna çıkıyor. Bu gibi kötü olumsuz hadiselerden kendisini daha salim çıkarmak üzere Fenari çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bunu da yine onun hayatıyla ilgili söylemek isteriz. Diğer taraftan Molla Fenari'nin en önemli özelliklerinden birisi Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı olarak bilinmekte. Her ne kadar onun yaşadığı dönem 1425 yılında Şeyhülislamlığa atandığı deniyor kaynaklarda. Her ne kadar o dönemde Şeyhülislamlık müessesesi tam olarak kurumsallaşmış olmasa da yaptığı görev itibariyle bütün din bilimlerinin en yüksek din adamlarının en yüksek merci olmak üzere Molla Fenari hepsinin yöneticisi olarak tayin ediliyor. Biz ilerleyen dönemlerde buna Şeyhülislamlık makamı diyeceğiz. Dolayısıyla o dönemde Molla Fenari Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı olarak atanıyor. Hayatıyla ilgili dikkati çeken bazı olaylar var. Mesela Yıldırım Beyazıt'la yakın ilişki kurduğu biliniyor. Ancak Yıldırım Bayezid'in eğer yanlış yaptığını düşündüğü herhangi bir icraatı var ise onu özellikle uyararak padişahı, sultanı bundan vazgeçirmeye çalışıyor. Yine kaynaklarda şöyle bir olay anlatılıyor. Kendisine kadı olarak bir hüküm çıkıyor karşısında. Bir konuda hüküm vermesi gerekiyor. Bunun içinde Yıldırım Bayezid'in şahitliğine ihtiyaç duyulacak. Fakat Yıldırım Bayezid zaman zaman devlet işleriyle ilgilendiği için cemaatle namaz kılmadığını görüyor Molla Fenari. Cemaatle namaz kılmamasını onun şahitliğinin zayıflığı olarak değerlendirip cemaati terk edenin şahitliği kabul edilmez diyerek padişaha bu kendince gördüğü kusuru açıkça söylemekten çekinmiyor. Yani yine onun şahsi özelliklerinden birisi olarak şunu söyleyebiliriz. Otorite karşısında Fenari'nin tavrını her ne pahasına olursa olsun değiştirmediğini yine görüyoruz. Bir başka Molla Fenari ile ilgili meşhur yaşanmış olaylardan bir diğeri, kendi döneminin önemli sufilerinden birisi olan ve Bursa ile tanınan Emir Sultan'la Emir Sultan Hazretleri ile yakın ilişkisi var Fenari'nin. Emir Sultan'la Yıldırım Bayezid'in kızının bir izdivacı söz konusu olur. Fakat Yıldırım Bayezid önce bu evliliğe karşı çıkar. Bunun üzerine Molla Fenari'nin Emir Sultan'a bir mektup yazdığı ve Yıldırım Bayezid'deki o Emir Sultan'a karşı olan olumsuz düşünceyi yok ettiği, ona nasihat veren bir dil kullandığı bu mektup elimizde var. Ulaşıyor kaynaklar aracılığıyla bize. Orada Yıldırım Bayezid'e karşı nasihat veren bir üslubu ve tavrı var Fenari'nin. Dolayısıyla yine sultanlarla ilişki kurarken onlardan çekinmediğini ve hakikati doğru bir şekilde söylediğini görmekteyiz. Bu da yine onun önemli özelliğinden bir diğeri. Bunları söyleyebiliriz Molla Fenari ile ilgili olarak.
1: Molla Fenari'nin edebi yönünü nasıl değerlendirebiliriz hocam?
0: Molla Fenari'nin edebi yönü eserlerinde karşımıza çıkıyor. Oldukça fazla eser yazmış bir müderris, bir ilim adamı, bir sufi olarak biliyoruz Molla Fenari'yi. Ve yine onun eserlerinde de bir farklı yönü ortaya çıkıyor. Şöyle ki Fenari'nin çok sayıda eseri var. Ancak bu eserlerin hepsi aynı alanda, aynı mevzuyla ilgili değil. Bugün bu çağda biz bilimi olabildiğince branşlaştırmış durumdayız. Yani herkes kendi branşında ilerlemeyi daha çok adet haline getiriyor. Bu çağda bilim anlayışımız böyle. Fakat klasik dönem dediğimiz o Osmanlı döneminde veya daha erken dönemlerde bilim insanları pek çok alanda kendini sanki o alanın uzmanıymışçasına yetiştirme imkanı buluyorlar. Daha disiplinler arası diyebileceğimiz bugünün diliyle çalışmalar yapıyorlar. Molla Fenari'yle de biz aynı durumu görüyoruz. O din bilimlerinin bir din alimi olarak hemen hemen pek çok alanında eser vermiş birisi. Tefsir, kelam, fıkıh usulü, mantık, tasavvuf, Arapça dil bilimi gibi alanlarda farklı farklı eserler kaleme almış. Bu yönünü de yine özellikle vurgulamamız gerekiyor. Din bilgini olma noktasında Fenari farklı alanlara vakıf olmasıyla diğer alimlerden öne çıkan bir sufi. Öncelikle eserlerinden böyle kısaca bahsedecek olursak, karşımıza Misbahül Ünş diye tasavvufla ilgili bir eseri çıkmakta. Misbahül Ünş, tasavvuf düşüncesinin vahdet-i vücut dediğimiz alanıyla ilgili bir eser. Ancak burada tasavvufi düşüncenin yöntemlerini, usulünü, esaslarını, temel yaklaşımlarını ele alıyor. Dolayısıyla bu eser din bilimlerinde usul ve furu diye bir ayrım vardır. Bir alanın temel meselelerini, konularını, problemlerini işleyen eserler kaleme alınır. Bir de o alanda nasıl sonuca ulaşılır, bunu öğreten usul dediğimiz daha yöntem bilim eserleri verilir. Fenari eserlerinde hangi alanla ilgili olarak yazmış olursa olsun, o alanın temel konularına, problemlerine değindiği kadar olmazsa olmaz mutlaka yöntem bilimle, yani usulle ilgilenmiştir. Bir alanda eğer usul konuşuyorsanız, o alanın yöntemini tayin ediyorsa bir kimse, daha üst bir söylem, daha üst bir, daha soyut bir öğreti üretiyor demektir. Bu da onun bilimsel derinliğini gösterir. Fenari'nin Misbahül Ünş diye adını ifade ettiğim eseri hem temel konuları, tasavvuf düşüncesinin temel konularını hem de onun usulünü ele alan bir kitap. Aynı zamanda Konya'da meçhul olan ve Konya ile adı özdeşleşmiş olan, yine tasavvufi düşüncenin kurucu düşünürlerinden birisi olan Sadreddin Konevi'nin bir eserine şerh olarak yazmıştır Fenari bu eseri. Bir başka eseri bir Fatiha suresi tefsiri. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha'nın tefsirini yapmıştır. Aynül Ayan isimli eseri. Bu eserin yazımının bir hikayesi vardır. Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Bursa ile özdeşleşmiş meşhur cami Ulu Cami Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Yıldırım Bayezid Camii'nin yapımının tamamlanmasının ardından Molla Fenari'ye camide kılınacak ilk cuma namazında hutbe okuması için bir teklifte bulunur. Yani açılış hutbesini, bu caminin ilk hutbesini sizin okumanızı istiyorum der. Fakat Molla Fenari o dönemin yine meşhur mutasavvıflarından, kendini gizlemeyi şiar edilmiş olan Somuncu Baba'dan söz eder. Somuncu Baba'nın yüksek derinliğe sahip bir Allah dostu, bir veli olduğunu söyleyerek onun bu hutbeyi okumasının daha uygun olduğunu söyler. Somuncu Baba Ulu Cami'nin açılış hutbesinde Fatiha suresini açıklayan bir hutbe okur. Fatiha çünkü herkesin bildiği, okuduğu, ezberlediği, namazda okunan bir suredir. Onun tefsirini yapar. Rivayete göre Fenari'nin de ondan esinlenerek, ondan etkilenerek bir Fatiha suresi tefsiri yaptığı yine söylenmektedir. Bir başka eseri, çok geniş hacimli fıkıh usulü eseri vardır. Yine felsefe ile ilgili, mantıkla ilgili bir başka eseri vardır. Eserlerin tek tek isimlerini söylemiyorum. Mesnevi'nin ön sözüne yine bir şerh yazmıştır, Mevlana'nın Mesnevi'sinin. Bunun gibi daha küçük hacimli risaleleri de vardır. Ama özet olarak alanın temel başvuru kaynaklarından birisi haline gelmiştir hemen hemen her eseri diyebilirim. Bu yönüyle de Fenari o müderris ve derin ilim insanı, ilim adamı kimliğini eserlerinde yine göstermiştir.
1: Hocam, paylaştığınız kıymetli bilgiler ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Gönül Sultanları'nda Molla Fenari'yi konuştuk. İlim ve irfanla geçen bir ömrün izini birlikte sürdük. Gönül Sultanları programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Biraz kalabalığı yararak aceleyle ona yaklaşmaya çalışan Vera Lebedeva'nın sevecen tatlı bakışını fark etti. Herkesten önce ona uzattı elini. Duyduğu sevinçten kıpkırmızı olmuştu kızın yüzü. Prense bugünden sonra mutlu bir hayat dileğinde bulundu. Sonra mutfağa koştu. Orada meze hazırlıyordu. Aslında prensin gelişinden önce de sık sık mutfaktan verandaya çıkıyor, içkili konukların onun için son derece soyut, tuhaf konularda sonu gelmez tartışmalarını dinliyordu. Küçük kız kardeşi yan odada sandığın üzerinde ağzı açık uyuyordu. Ama Lebedev'in küçük oğlu Kolya ile İpolit'in yanında ayakta duruyordu. Yalnızca heyecanlı yüzündeki ifadeden onun orada öyle daha 10 saat dikilip konuşmaları büyük bir zevkle dinlemeye hazır olduğu belliydi. Prens Vera'dan hemen sonra elini sıkmak için kendisinin yanına geldiğinde İpolit şöyle dedi. Uzun süredir bekliyordum sizi ve buraya böyle mutlu geldiğinize çok sevindim. Peki ama böyle mutlu olduğumu nereden anladınız? Yüzünüzden belli. Herkesle selamlaştıktan sonra hemen gelin yanıma oturun. Özellikle bekliyordum sizi. Beklediğini üzerine basarak belirtmişti. Prensin bu kadar geç saate kadar oturmasının sağlığı için zararlı olabileceği uyarısına da 3 gün önce ölmeyi istiyorken o akşam kendini her zamankinden daha sağlıklı hissettiğini, buna da şaşırdığını söyleyerek cevap verdi. Burdovski birden ayağa fırladı. İpolit'e öyle bir yol arkadaşlığı ettiğini, kendisinin de buraya geldiği için mutlu olduğunu, mektubunda saçmaladığını, şimdi ise çok mutlu olduğunu mırıldandı. Sözünü bitirmeden de kuvvetlice sıktı prensin elini ve sandalyesine oturdu. Prens en son Yevgeni Pavlovich'in yanına gitti. Hemen koluna girdi, alçak sesle fısıldadı. Çok önemli bir konuda yalnızca 2 kelime konuşacağım sizinle. 1 dakikalığına kenara çekilebilir miyiz? O anda başka bir ses öteki kulağına fısıldamıştı. 2 kelime. Ve başka bir kol öteki koluna girmişti. Biraz başını çevirince saçı başı darmadağınık, yüzü kıpkırmızı, ona göz kırparak gülümseyen, nereden çıktığı belli olmayan Ferdişçenko'yu görünce şaşırdı. Ferdişçenko'yu hatırladınız mı? Nereden çıktınız diye haykırdı prens. Koşup prensin yanına gelen Keller yüksek sesle çok pişman dedi. Saklanıyordu sizden. Karşınıza çıkmak istemiyordu. Şu köşedeydi. O çok pişman prens. Kendini suçlu hissediyor. Peki ama neden? Neden? Demin karşılaştım kendisiyle ve alıp buraya getirdim onu. Çok iyi dostumdur. Ama pişmanlık duyuyor. Çok sevindim dedi prens. Geçin şuraya. Öteki konukların yanına oturun. Ben şimdi geleceğim. Nihayet aceleyle Yevgeni Pavlovich'in yanına yürüdü.

Yevgeni Pavlovich, burası çok keyifli dedi. Hiç sıkılmadan yarım saat bekledim sizi. Böyle işte sevgili Lev Nikolayevich. Kurmuş ev konusunu bütünüyle hallettim. Kaygılanmanıza gerek kalmadığını size haber vermek için uğradım. Huzursuz olmanızı gerektirecek bir şey kalmadı. Olaya son derece mantıklı yaklaştı. Bence daha çok da o suçluydu. Kim bu kurmuş ev? Bugün kolunu tuttuğunuz kişi. Öylesine öfkelenmişti ki yarın düelloya çağıracaktı sizi. Saçma şeyler bunlar. Elbette saçma. Sanırım başka bir saçmalıkla da sonuçlanacaktı. Ne yaparsınız ki? Biz de bu tür insanlar. Sanırım başka bir şey için daha gelmiştiniz buraya Yevgeni Pavlovich. Güldü Yevgeni Pavlovich. Ah elbette. Bir şey daha vardı. Sevgili prens, yarın sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz o tatsız olayla, amcamın ölümüyle ilgili olarak Petersburg'a gideceğim. Düşünebiliyor musunuz? Olanlardan herkesin haberi var, bir benim yok. Bu durum beni öyle şaşırttı ki oraya Yepanchinlere uğrayamadım bile. Yarın da uğrayamayacağım. Bildiğiniz gibi Petersburg'da olacağım. Belki 3 gün olmayacağım burada. Sözün kısası, işlerim aksadı. Durum o kadar önemli olmasa da zaman geçirmeden, yani Petersburg'a gitmeden sizinle açık açık konuşmam gerektiğine karar verdim. İzin verirseniz konuklarınız dağılıncaya kadar oturup beklerim. Zaten gidecek bir yerim yok. Yatıp uyuyamayacak kadar da heyecanlıyım. Ayrıca bir insanın üzerine fazla düşmek yakışık almaz. Vicdansızca bir şey. Ama açık söyleyeyim sevgili prens, sizin dostluğunuzu kazanmak için geldim buraya. Eşsiz bir insansınız. Yani adım başı yalan söyleyenlerden değilsiniz. Belki hayatınızda hiç yalan söylememişsinizdir. Bana da dost ve akıl hocası olarak gerekli bir insansınız. Çünkü şu anda tam anlamıyla mutsuz bir insanım. Yine güldü. Prens bir an düşündü. Kötü olan da bu işte. Konukların dağılmasını bekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Ama onların ne zaman dağılacaklarını Tanrı bilir. Şimdi parka çıksak daha iyi olmaz mıydı? Bekleyeceklerdir. Özür dilerim onlardan. Olmaz, olmaz. Özel konuştuğumuzu anlamalarını istemiyorum. Aralarında ilişkimizle çok yakından ilgilenenler var. Bunun farkında değil misiniz prens? Aramızda yalnızca özel bir ilişkinin değil, yakın bir dostluğun olduğunu düşünmeleri daha iyi olmaz mı? 2 saat sonra dağılacaklardır. 20 dakikanızı, en çok yarım saatinizi alacağım. Rica ederim, buyurun. Özel konuşacak olmasak da sizi gördüğüme fazlasıyla sevindim. Dostça ilişkilerimiz üzerine söylediğiniz güzel sözler için de teşekkür ederim. Bugün çok dalgınım, bağışlayın. Biliyor musunuz, şu anda bir türlü toparlayamıyorum kafamı. Yevgeni Pavlovich hafifçe gülümseyerek, farkındayım, farkındayım dedi. O akşam pek şakacıydı. Prens silkinerek, neyin farkındasınız diye sordu. Yevgeni Pavlovich gülümsemesini sürdürerek, prensin sorusuna cevap vermeden, peki siz farkında değil misiniz sevgili prens diye sürdürdü konuşmasını. Farkında değil misiniz sizi aldatmaya, bu arada ağzınızdan laf almaya geldiğimin? Sonunda prens de güldü. Ağzımdan laf almaya geldiğinizden hiç kuşku yok. Hatta belki biraz kandırmak için bile gelmiş olabilirsiniz beni. Ne var ki korkmuyorum sizden. Üstelik inanır mısınız? Artık hiç fark etmiyor benim için. Ve sizin, kim ne derse desin, harika bir insan olduğunuzu bildiğim için belki sonunda dost olacağız. Çok sevdim sizi Yevgeni Pavlovich. Bence çok düzgün bir insansın. Yevgeni Pavlovich, nasıl olursa olsun sizi tanımak gerçekten güzel dedi. Gidelim, sağlığınıza bir kadeh içmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Birden durdu. Peki Şubay İpolit sizin yanınıza mı taşındı? Evet. Umarım hemen ölmez, öyle değil mi? Ne oldu? Hiç, yarım saattir burada onunla birlikteyim de. Yevgeni Pavlovich ile prens köşede konuştukları sürece İpolit sık sık dönüp onlara bakıyor, bekliyordu. Masaya yaklaştıklarında birden canlandı. Tedirgin, heyecanlı görünüyordu. Alnı boncuk boncuk terlemişti. Ateş gibi parlayan gözlerinde sürekli bir huzursuzluk ifadesinin yanında belli belirsiz bir sabırsızlıkla dikkati çekiyordu. Bakışı verandada bir eşyadan ötekine, bir konuktan ötekine dolaşıp duruyordu.
Yüksek sesle sürüp giden tartışmalara baştan beri heyecanla katılıyor olmasına karşın heyecanı yalnızca hummalı bir heyecandı. Genellikle konuşmalara ilgisizdi. Konuşması tutarsız, savruk, çelişkiliydi. Bir dakika önce kendisinin büyük heyecanla sözünü etmeye başladığı bir konuyu sonunu getirmeden yarıda kesiyordu. Onun dolu iki kadeh şampanya içmesine engel olmadıklarını, önündeki yarısı içilmiş kadehin de üçüncüsü olduğunu öğrenince hem şaşırdı prens hem üzüldü. Ama bunları daha sonra öğrendi. O anda bunu fark edebilecek durumda değildi. Hipolit, biliyor musunuz diye haykırdı. Doğum gününüz tam da bugüne rastladığı için çok mutluyum. Neden? Göreceksiniz. Oturunuz. Önce dostlarınız burada toplanmış olduğu için mutluyum. Kalabalık olacağını tahmin etmiştim zaten. Hayatımda ilk kez tutuyor tahminim. Ne yazık ki doğum gününüz olduğunu bilmiyordum. Yoksa hediyemle gelirdim. Aha, ama kim bilir, belki de hediyemle gelmişimdir. Şafak vaktine daha çok var mı? Bitirsin saatine bakıp iki saatten az kaldı dedi. Konuklardan biri şafağın sökmesine ne gerek var diye seslendi. Dışarısı şimdi de okumaya elverişli. Ama okurken güneşin ucunu görmeliyim. Güneşin onuruna kadeh kaldırabiliriz, değil mi prens? Siz ne dersiniz? Hipolit sert bir tavırla herkese senli benli emir veriyormuş gibi konuşuyordu. Ama kendisinin de bunun farkında olmadığı belliydi. Sanırım içebiliriz. Yalnız biraz sakin olmalısınız Hipolit, tamam mı? Hep yatıp uyumamı istiyorsunuz prens. Dadımsınız sanki. Güneş ufukta görünür görünmez ve gökyüzünde çınlamaya başladığında, kimin şiirinde gökyüzünde çınlamaya başlamıştı güneş diye geçiyordu. Anlamsız ama çok güzel bir deyiş. Yatıp uyuruz Lebedev. Güneş hayatın kaynağı değil midir? Apokalipsis'te hayat kaynakları ne anlama gelir? Pelin yıldızını duydunuz mu siz prens? Lebedev'in bu Pelin yıldızının Avrupa'yı saran demir yolu ağı olduğunu düşündüğünü duydum. Lebedev her yandan yükselen gülüşmelere engel olmak ister gibi ayağa fırladı, elini kolunu sallayarak "Hayır efendim, izin verin, hiç doğru değil bu" diye haykırdı. Sonra birden prense döndü. "İzninizle, bu beyler efendim, bütün bu beyler belirli konularda şöyle efendim."

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir.

0: Güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo 1.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere hitaben hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya açıklamasında "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilgili kurumların depremin ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladığını belirtti. "Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "Devletimiz vatandaşımızın yanındadır" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'de saha tarama ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Erdoğan yıllıklandırılmış ihracatında 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığının altını çizdi. Bölgede ard arda patlak veren savaş ve krizleri hatırlatan Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyümede kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyerek nice başarılara imza atılacağını belirtti. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranı %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.
2: Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasında

0: aslında da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun son gününde gençlere seslendi. Hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır dedi.
2: Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Bizler acaba yapabilir miyiz kuşaydık, sizler yaptık. Yaptık mı da dünyanın en iyisini yaparız kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Ben inanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır. Teknofest içinde bu böyleydi. Diğer alanlarda da böyle. Evet, zor. Ama biz kararlı olduğumuzda Cenab-ı Mevla da yardımını getirir ve yolun sonuna varmış oluruz.
1: Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikat 6-16 Ekim arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları da katılacak. Tatbikatta 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler görev alacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının gündeminde uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları vardı. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 21 ülkeden 32 katılımcı Antalya deklarasyonunu imzaladı. Bakan Kacar henüz taraf olmamış diğer ülkeleri ve uluslararası kuruluşları da deklarasyonu imzalamaya davet etti. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü, değişiklik yok dedi. Bakan Tekin, PISA sonuçlarına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2015'ten bu yana belirgin bir yükseliş gösterdiğini söyleyen Bakan Tekin, başarının yıllardır eğitim alanında atılan adımların sonucu olduğunu ifade etti. Eğitim sistemi daha başarılı hale geldiğinde toplumda barış, adalet, demokratik değerler, insanların birbirine saygı duyması gibi konular güçlenmiş olacak dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Başsavcılık, Borsa İstanbul'daki hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Başsavcılık yazısında SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi. Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğu onu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasındaki arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'yi toplantıda temsil edecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu ittifakın ilk komite toplantısı 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldı. Riyad'daki toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Kutsal mekanlara hedef alan yapılan provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğunun altı çizilecek. Toplantıda bölgesel ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve gerilimi tırmandıracak adım

0: yollardan kaçınılması mesajı verilecek. Uluslararası ticaret yollarında seyri sefer serbestisi ve güvenliğinin önemine ve İsrail'in bölgede yol açtığı istikrarsızlığa dikkat çekilecek. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Göstericiler üzerinde Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu beyaz pankartı taşıdılar. Yürüyüşün bir bölümünde ise çok sayıda gösterici İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlileri temsilen yol üzerine uzandı. Çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar bir süre hareketsiz şekilde yerde yattı. Eylemde soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardımları engellenmesi kınandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da Filistin'e destek için binlerce kişi sokağa indi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail'in Gazze'deki soykırımın kanayan yarası olduğunu ifade ettiler. Türkiye ile Suriye arasında her alanda gelişen ilişkiler eğitim alanında da güçleniyor. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu düzenlenen resmi törenle eğitim öğretim hayatına başladı. 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip kampüste ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veriliyor. Bosna Hersek'te 3 milyon 400 binden fazla seçmen genel seçim için sandığa gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu hakları temsilen görev yapacak 3 üye belirlendi. Konseyin mevcut Boşnak üyesi Deniz Beçiroviç 164.369 oy elde ederek yeniden koltuğa oturdu. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde Hırvat üye Darijana Filipović seçilirken Sırp üyelik için Jelka Sivijanović oy çoğunluğunu elde etti. Karmaşık bir siyasi yapıya sahip olan ülkede seçilen isimler 4 yıl süreyle görev yapacak. Brezilya yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. Seçimde devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclis üyeleri belirlenecek. Devlet başkanlığı yarışında mevcut devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile sağın adayı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu senatör Flavio Bolsonaro öne çıkıyor. Ayrıca 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcılarının yanı sıra temsilciler meclisinin 513 üyesinin tamamını, senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullanılıyor. Brezilya yasalarına göre bir devlet başkanının adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların %50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Bunun aşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere hitaben "Hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır." dedi. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Spor. Türkiye Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bologna'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Genel kurula hitap eden Adalı, "Artık sportif ve finansal başarıyı kazanacağımız günler için çalışma zamanı" ifadesini kullandı. MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'i değişken hava koşulları, güvenlik araçları ve sürpriz sonuçlarla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışta Max Verstappen startta kaybettiği liderliği geri alarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezonun son yarışı unutulmayacak bir finale sahne oldu. Şampiyonluğa çok yakın olan Oliver Solberg son kilometre metrede kumlara savrulunca Elfyn Evans ipi göğüsledi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu, ancak güney kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

0: Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Edirne, Artvin ve Van 7, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Kütahya ve Çankırı 6, Konya ve Sivas 8, Elazığ, Samsun ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 953 sayılı bildiri. Akdeniz. Bilimsel araştırmalar ve sualtı çalışmaları Re Taksim ve Oruç Reis, Denar Pathfinder, Denar Eko ve Kırıcı isimli gemiler gemiyle 1-25 Ekim 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 1 dakika 39 saniye kuzey, 32 derece 45 dakika 43 saniye doğu, 36 derece 58 saniye kuzey, 32 derece 48 dakika 13 saniye doğu, 36 derece 4 dakika 25 saniye kuzey, 32 derece 52 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 5 dakika 58 saniye kuzey, 32 derece 57 dakika 42 saniye doğu, 35 derece 49 dakika 26 saniye kuzey, 33 derece 7 dakika 38 saniye doğu, 35 derece 48 dakika 20 saniye kuzey, 33 derece 4 dakika 8 saniye doğu, 35 derece 29 dakika 26 saniye kuzey, 33 derece 20 dakika 58 saniye doğu, 35 derece 20 dakika 23 saniye kuzey, 33 derece 30 dakika 35 saniye doğu, 35 derece 19 dakika 52 saniye kuzey, 33 derece 23 dakika 20 saniye doğu, 35 derece 27 dakika 59 saniye kuzey, 33 derece 17 dakika 49 saniye doğu, 35 derece 47 dakika 7 saniye kuzey, 33 derece 16 saniye doğu, 35 derece 45 dakika 2 saniye kuzey, 32 derece 53 dakika 40 saniye doğu. Denizcilere 961 sayılı bildiri. Ege Denizi. Askeri eğitimler 4 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'dan 11 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 11 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 31 saniye doğu, 40 derece 9 dakika 34 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 29 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 13 saniye kuzey, 26 derece 10 dakika doğu, 40 derece 47 saniye kuzey, 25 derece 42 dakika 38 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 37 saniye kuzey, 25 derece 44 dakika 27 saniye doğu, 40 derece 6 dakika 22 saniye kuzey, 25 derece 45 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 7 dakika 34 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 4 Ekim 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkes...

herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bu gece ilk olarak tiyatro ve yaratıcı drama dünyasına adım atacağız. İkisi arasında benzerlikleri ve farkları konuşacağız. Hem tiyatro hem de yaratıcı drama çalışmaları yapan konuğumuz bizlere bu dünyanın inceliklerini anlatacak. Ardından tiyatral teknikleri kullanan bir psikoterapi yöntemi olan psikodrama konusuyla radyolarınıza konuk olacağız. Nasıl uygulandığını, hangi faydaları sağladığını uzman konuğumuzla enine boyuna ele alacağız. İlk konuğumuz tiyatro sanatçısı, yönetmen ve aynı zamanda drama eğitmeni Batuhan Kırık. Okul yıllarında tiyatroya gönül veren genç sanatçı, okul öncesi çocuklara drama ve yaratıcı hareket eğitiminin yanı sıra yetişkinler için yaratıcı drama teknikleri kullanarak temel oyunculuk eğitimi veriyor. Batuhan Kırık gecenin içinden de bizlerle birlikte olacak. Programımızın ikinci bölümünde psikodrama dünyasına adım atacağız. Bireylerin iç dünyalarını, geçmişteki olayları, duygularını ve çatışmalarını tiyatral tekniklerle sahnede eyleme dökerek anlamalarını sağlayan bir psikoterapi yöntemi olan psikodramayı stüdyo konuğumuz yardımcı psikodramatist Şenay Uz'la tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Nasıl uygulandığını, sanatla ilişkisini ele alacağız.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Telefon hattımızda Batuhan Kırık olacak. Kendisi uluslararası ilişkiler mezunu ve okul yıllarında tiyatroya gönül veriyor. Ardından yönetmenlik, oyunculuk, drama liderliği ve birçok alanda kendisini görmeniz mümkün. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Batuhan Kırık hem okul öncesi yaratıcı drama ve yaratıcı hareketler eğitimi hem de yetişkinler için yaratıcı drama teknikleri kullanarak temel oyunculuk eğitimi veriyor. Aynı zamanda da içerik üreticisi. Şu anda da telefon hattı hattımızda. Merhaba diyoruz kendisine. Merhaba Batuhan Bey.
2: Merhaba Şahsa Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizler nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Burada olmak oldukça heyecanlı ve keyifli benim için.
1: Ne güzel efendim. Peki öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Biz uluslararası ilişkiler mezunu dedik ama siz kendinizi nasıl anlatırsınız? Nereden başladınız yola? Nasıl devam ettiniz?
2: Tabii ki. Benim ismim Batuhan. Aslında 37 yaşındayım. Söylediğiniz gibi ana çıkış dalım uluslararası ilişkiler. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Ama eş zamanlı olarak da tiyatro akademide eğitim almaya başlamıştım. Bir yandan Ankara'da bir özel tiyatroda çocuk oyunlarına girerek aslında tiyatro hayatım profesyonel bir noktada başladı benim için. Uluslararası ilişkiler okurken hayalim hiçbir zaman herhalde kendi mesleğimi yapmak değildi. Hep bir sahne merakım vardı. Sahne merakının yanında büyük ihtimalle birazcık da eğitim aslında istiyordum. Eğitim bölümü beni çok heyecanlandırıyordu. Birilerine bir şeyler öğretebilmek, birilerinin hayatına dokunabilmek. Uluslararası ilişkileri bitirdiğim gibi devlet tiyatrolarında çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 3-4 sezon devlet tiyatrolarında yer aldım. Çok güzel, çok değerli hocalarla çalıştık orada da. Aynı zamanda İstanbul'a gitme şansım oldu birkaç defa ve İstanbul'da çeşitli atölyelerden çok güzel oyunculuk eğitimleri aldım. Derken biliyorsunuz ülkemizin malum, ülkemizde tüm dünyanın malum yaşadığı bir sorunla, pandemiyle karşılaştık.
1: Evet.
2: Pandemi dönemi beni birazcık böyle çocuklarla çalışmaya, dramaya gitti. Dramayı daha meraklandırdı benim için. Ve bir drama eğitimi aldım Çağdaş Drama Derneği'nden. Ardından hayatım komple değişti. Tek hedefim, tek tutkum drama ile tiyatroyu birleştirerek daha çok eğitmenlik ve yönetmenlik kariyeri olarak devam etti. Şimdi de buradayız. Aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Ne güzel, devam ediyorsun. O zaman pandemi süreci size farklı bir yöne itekledi ama yine sahneden uzaklaşmadan çocuklarla çalışarak ve daha verimli bir dönem geçirdiğinizi söyleyebilir miyiz o dönemde?
2: Evet evet. Pandemi güzel bir farkındalık yarattı aslında bende bu konuda. Çünkü ben zaten yaklaşık olarak 15 yıldır yetişkinlerle çalışıyordum. Yetişkinlere biz hobi gruplarımızda temel oyunculuk eğitimi verip onların sahneye çıkmalarını sağlıyorduk. Farklı meslek gruplarından insanlar haftada bir gün kendilerine zaman yaratarak bizlerle oluyorlardı. Ama çocuk gruplarıyla çok fazla çalışma şansım olmamıştı. Çocukları da çok severim. İlgi alanımdır. Yani onlarla bir paylaşım içerisine girmek gerçekten beni çok mutlu eder. Derken pandemiden sonra dramaya yöneldikten sonra çocuk gelişimine de yöneldim bir yandan. Ve ardından kendimi uzmanlık alanı tamamıyla aslında bir yerde çocuklarla çalışmak olan bir Batuhan olarak bulmaya başladım.
1: Ve aynı zamanda zaten çocuk gelişimi bölümü de okuyorsunuz evet. Diyebiliyoruz.
2: Evet.
1: İsterseniz peki bunun mesela drama eğitiminize nasıl bir faydası var? Çünkü aslında bu benzer eğitimleri aldınız Çağdaş Drama Derneği'nde ama
2: evet.
1: Mesela çocuk gelişimi bölümünün buna da ekstra

0: bir katkısı ne yönde olacak?
1: Yani şöyle ki, şu an mesela aldığım lisans eğitimi benim drama yetkinliğimdeki en büyük süper gücüm gibi oldu. Çünkü ben dramayı sadece çocuklarla oyun oynamak olarak görmüyorum aslında. Ben sınıfa girdiğimde karşımdaki 5 yaşındaki bir çocuğun bilişsel olarak neyi algılayabileceğini, motor becerilerinin neye yettiğini ya da sosyal duygusal olarak o yaşta hangi krizleri yaşadığını akademik olarak bilmeye ve öğrenmeye başladım. Hani bir tahmindense biraz daha yani şimdi uzman ve profesyonel olma yolunda benim için çok önemli bir noktada çocuk gelişimi. Hani bir drama lideri olarak oyun tasarlarken bu yaş grubunun dikkat süresi kaç dakika, hangi hikaye onların hayal dünyasını tetikler ya da gruptaki içe kapanık bir çocuğu dramanın içine nasıl çekelim sorularının cevabı benim cebimde zaten var. Çocuk gelişimi eğitimi de bana çocukların dilini öğretti. Yaratıcı dramayı da bu dille onlara nasıl konuşacağımı, yani pratiği gösterdi aslında.
0: Şimdi siz hem çocuklarla çalışıyorsunuz hem de bir yetişkinlerle de çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: Bu yetişkinler ve çocukları kıyaslama o zaman sizde oldukça fazladır. Edineceğimiz bilgi de oldukça fazladır. Şimdi çocukken bazı duygularımızı rahatça ifade ediyoruz ama yetişkinlikte bu duygularımızı saklıyoruz biraz daha. Belki rahat hareket edemiyoruz. Şimdi sizin bakışınız nasıl? Çocuklarla çalışmak öncelikle nasıl hissettiriyor ve büyüklerle çalışmak nasıl hissettiriyor size? Bunu soralım, sonrasında devam edelim.
1: Burada önce bir şuraya değinmek lazım aslında. Yaratıcı drama ve hep tiyatro diyoruz, fark ettiyseniz. Hı hı. Aslında ikisi birbirine böyle çok karıştırılan iki başlıklar oluyor. Bunun önce bir ayrımını yapmamız gerekiyor bu noktada konuşurken. Çünkü şimdi bizde en basit ve en güzel ayrımını şöyle yapabilirim. Tiyatroda bir seyirci var bizde. Yaratıcı dramada ise sadece katılımcı var. Şimdi seyirci olunca işin içerisinde gerek çocukta gerek yetişkinde farklı bir heyecan devreye giriyor. Çünkü tiyatro bir sonuç sanatı aslında. Yaratıcı dramayı da ise biz bir sürece bakıyoruz. Sürece odaklanıyoruz. Yani burada bizim amacımız ezber ya da yazılı bir oyun metni olmuyor. Daha çok o süreçte kendi kişisel gelişimimize yönelik yaptığımız çalışmalar oluyor katılımcılarla. Bu noktada çocukların özgür alanı, tabii ki yetişkinlerin de biliyorsunuz büyük bir özgür alanı var ama bir noktada hayat şartları, belki de yaşanmışlıklar, sorumluluklarımız bizi birazcık daha kısıtlıyorlar. Ama çocukların yaratıcılık ve özgürlük alanındaki çalışma disiplini yaratıcı dramada bizlerde bambaşka oluyor. Biz yaratıcı dramada çocuklarla gerçekten, ki ben aynı zamanda yaratıcı hareket eğitmeniyim. Özellikle küçük yaşlara drama dansa daha hareket bazlı kendini, kendi bedenini, fiziksel yeterliliklerini tanımaya yönelik bir başlık olarak bunu yaratıyoruz, veriyoruz kazanım olarak. Yetişkinlere baktığımız noktadaysa yetişkinlerde biz dramayı sadece yöntem olarak kullanıyoruz. Yani yaratıcı drama bizde bir yöntem olarak kullanılıyor ve onlara daha çok temel oyunculuk eğitimi vermeye başlıyoruz. Kendi iş yerlerindeki tutukluluğu hissedebilecekleri, kendilerini gergin, heyecanlı hissedebilecekleri noktaları aşmaya başlıyoruz. Çalışmalarımızla beraber diksiyon, artikülasyon çalışmaları vermeye başlıyoruz. Aynı zamanda da sahnede de var olabileceklerini, hayallerinin hiçbir zaman son bulmamaları gerektiğini aslında onlara hissediyoruz. Ve çocukluklarına da dönüyorlar aslında yaratıcı drama sayesinde bizimle yetişkinlerde.
0: Evet, şu dönemde, son dönemde özellikle böyle yaratıcı dramaya ya da dramaya yönelen çok fazla da yetişkin var, görüyoruz etrafımızda da. Neden mesela sizce bu insanlar çocukluklarına dönüyorlar özel olarak baktığınızda? Şimdi ben merak ediyorum, yani büyük, tamam 45-50 yaşında, belki daha yüksek yaşlarda insanlar dahi mesela çocuklarla oynayarak, o çocuk oyunlarını oynayarak ya da yetişkin oyunları, bilmiyoruz artık, onları oynayarak inanılmaz keyif almaya ve kendilerini bırakmaya başlıyorlar. Bunun nedeni sizce nedir?
1: Büyük bir özlem içerisindeyiz çocukluğumuzda. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Çocuklarda drama, hani çocukluk bağlarını güçlendiren, karakteri inşa eden bir temel. Yetişkinlerde ise toplumsal rollerimizden sıyrılıp yaratıcılığımızı, sahnemizi ve kendimizi yeniden keşfetme yöntemi aslında. Hayat içerisinde o kadar yoğunluk, zamanın akrep ve yelkovanın içerisine sıkışmış bir şekilde yaşıyoruz ki anın tadını bazen kaçırıyoruz, zamanların, dakikaların nasıl geçtiğini fark edemiyoruz, çocuğumuzun nasıl büyüdüğünü göremiyoruz, işlerimizin hangi noktaya geldiğini fark edemiyoruz, saçımızda çıkan beyazı kaçırmış oluyoruz. O kadar bir çarkın içerisinde yaşamaya çalışmaktan ne

0: ki kendimize az çok zaman ayıramıyoruz. Herkes fark ediyordur bunu. Drama sayesinde de bir nebze de olsa bir durup tekrar geçmişe dönüyoruz. Yani o oyunlar sayesinde oh be şükür yeniden yaşıyorum, ben de buradayım, ben de varım demeye başlamak aslında bir yetişkinin belki de son zamanlardaki en büyük hobisi ya da kozu olabilecek noktada diyeyim size. Çünkü ne yazık ki iş hayatında bunu çok fazla yapamıyoruz. Artık her şey kurallara, resmiyete ve bir disipline dayalı. Tabii ki bu arada tiyatro da böyle bir disipline dayalı ama sınırlar içerisinde bir oyun alanımız var bizim yetişkinlere yönelik. Gerekiyorsa kaydıraktan kayıp eğleniyoruz. Gerekiyorsa birbirimize saklambaç ve ebelemecilik oynuyoruz ama oradaki kahkahayı, anın tadını hiç unutmadan var olmaya çalışıyoruz. O yüzden bence yetişkinlerin bu son dönemde ilgisini oldukça çekiyor yaratıcı drama.
1: Evet, evet. Peki yetişkinlerle mi çalışmak daha zor, çocuklarla mı?
0: Doğru soru. Şöyle ki, ikisinin de kendine göre zorlukları var deyip böyle içerisinden çıkma cevabı gibi görünse de şöyle ki aslında yani çocuklarla çalışmak daha kolay ve çünkü elinizde şöyle düşünün, hazır bir hamur var, hiç yoğrulmamış, yoğrulmayı bekliyor. Sizi bekleyen, size hazır, size aç, sizinle olmak isteyen, orada söyleyeceğiniz her şeye heyecanlanan ve tamamıyla saf dürtülerle sorgulayan, hani bu arada asla çocukta şöyle bir şey de yok. Biz burası şudur dediğimiz zaman hiç sorgulamadan hemen kabul ederler. Hayır. O kadar güzel sorguluyorlar, o kadar güzel eleştiriyorlar ki bazen ben mesela yetişkinlerden öğrenemeyeceğim şeyi çocuklardan öğrenmeye başlıyorum. Ama yetişkine gelince tabii ki hayat bizi bir noktaya getiriyor. Bazı keskin ve sert sınırlar çiziyor. Ne kadar oraya geldiğimizde duygularımızı, kendi benliğimizi düzeltiriz. Dışarıda bir askı varmışçasına sanki bir paltomuzdan sıyrılıyormuşçasına dışarıda bırakalım ve daha saf duygularımızla buraya gelelim diye ama yetişkinde bu o kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü egolarımız devreye giriyor. Hayatta her birimizin edindiği ünvanlar var. Hı hı. Bir kere utanma duygumuz daha fazla ve çocuklardan belki de. O yüzden yetişkin işin içerisine girdiği zaman çocuk kadar yoğrulabilir, çocuk kadar kendini akışında bırakan, akışında hisseden bir faktör olmuyor diyebilirim belki de.
1: Evet, o zaman şimdi bizi dinleyip sizden böyle eğitim almak isteyen ya da tiyatro gruplarınıza katılmak isteyen yetişkinler için mesela neyi bırakıp gelsinler eğitime ilk gün?
0: Şöyle ki istediğim öncelikli şey kendileri olmaları. Yani bu zamana kadar edindiğimiz, sırtımıza taşıdığımız hiçbir yükü, çantamıza, evimizi doldurduğumuz her şeyi dışarıda bırakalım. Sıfırdan yani yepyeni bir kapıya, yepyeni bir dünyaya giriyormuşuz gibi bir adım atmamız lazım. Çünkü siz de bilirsiniz bir puzzle yapıldıktan sonra onu ne kadar bozsanız da yeniden yapmak size ilk zamanki heyecanı vermez. O ilk zamanındaki heyecan apayrıdır. Gelecek olan yetişkinden de biraz daha bunu istiyoruz. Yani kendindeki egolarını, kendi çekincelerini, tabii ki söylemesi kolay bu arada, o kadar kolay olmuyor ama evet, birazcık dışarıda bırakıp kendini ana kaptırmaya, ana bırakmaya çalıştığı an zaten biz hocalar ve eğitmenler olarak onu yönlendireceğiz, yöneteceğiz. Şimdi şöyle tekrar oraya giriyorum. Bizim yetişkinle çalışma disiplinimiz daha farklı tabii ki. Yani evet, biz orada yetişkine yaratıcı dramayı bir teknik olarak, yöntem olarak kullanarak temel oyunculuk eğitimi veriyoruz. Benim uzmanlığım da bu noktada. Yani çünkü işin sonunda yetişkinden bizim istediğimiz şey bir sahne. Yani evet, seyirciyle buluşması. Burada tabii ki eğlenecek, keyif alacak, kendini geliştirecek ama aynı zamanda da yepyeni bir disiplinle tanışacak. Tiyatro. Ki tiyatro gerçekten evet, sanat dalları arasında en disiplinli dallardan birisi, en kurallı, belki de en katı. Evet. Ama dramada biz öyle bir şey aramıyoruz. Çünkü dramada bizim bir seyirci kaygımız yok. Dramadaki seyirci zaten katılımcıdır. Dramada hata yapma lüksü yok. Çünkü dramada her şeyi yapabilirsin. Hiçbir şey hata değildir. Hiç kimse seni eleştiremez. Ama tiyatroda bir eleştirilme

0: yaşın içerisinde. Çünkü doğruyu ya da yapabildiğiniz en iyisini yapmasını isteriz. Bu da tabii ki yani her zaman her yetişkinin hemen kabul edebileceği ya da uyum sağlayabileceği, adapte olabileceği bir şey olmayabiliyor. Eleştirilmek zordur biliyorsunuz bu dönemde.
1: Evet.
0: Bunu hemen kabul etmek herkesin harcı olmuyor açıkçası.
1: Evet, aslında baktığımızda böyle tiyatroya dışarıdan izlediğimizde rahat, keyifli çalışıyorlarmış gibi geliyor ama iç yüzü tamamen farklı diyorsunuz.
0: Hani şeydir, bize sorarlar ne meslekle uğraşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz diye. Söylerim ya, tiyatro drama eğitmenim. O sizin işinizde ne kadar keyifli, bal, kebap derler.
1: Evet.
0: Yani şimdi işin içerisinde şöyle iki başlık var. Birisi tiyatro, öbürü eğitmenlik. Eğitmenlik zaten başlı başına ekstra zor bir branş. Artı tiyatroda gerçekten hani... Keşke öyle olsa, keşke o sahnede izlenilen bir iki saatten ibaret olsa hayatlarımız, ama onun altında çok yoğun bir çaba, çok yoğun bir emek var. İşimiz sadece metin çalışmak da değil, belki bilenler bilmeyenler vardır ama yeri geliyor dekor için günlerce çabalıyor. Yeri geliyor dramaturjik, yani metin analizi, rolün yaratımı, karakterin yaratımı için günlerce, haftalarca çalışıyoruz. Hani hiç öyle bir iki saatte görüldüğü kadar kolay olmuyor. Gerçekten bizim de çabalarımız, emeklerimiz bazen haftalarca, bazen aylarca sürüyor. Mesela bizim yetişkin hobi gruplarımız hemen kursa başladığı gibi sahneye çıkmazlar. Önce bir eğitim alırlar bizden. Bir dönem eğitimini tamamlarlar. Temel oyunculuk eğitimlerini alırlar. Ardından ikinci dönem bir oyun çalışmaya başlarız. Ve bir yılın, yani bir sezonun sonunda o oyunlarını sergilemeye başlarlar.
1: Evet, yetişkinlere yönelik böyle çalışıyorsunuz. Bu yetişkin grupları dediniz. Peki mesela süreç böyle devam ediyor ilk dönem ve ikinci dönem olarak ama kaç saat çalışıyorlar mesela haftalık, bunların bir programı var mıdır?
0: Şöyle ki bu kurum kurum değişiyor açıkçası, çalıştığımız özel kurumlara bağlı olarak. Ben şu an Ankara Sanat Tiyatrosu'nda eğitmenlik yapıyorum. Aynı zamanda farklı bir yetişkin grubum daha var. Hans Sanat Akademi olarak yeni başlayacağım Bohan Mektep'le beraber. Tahmini olarak bizim ders saatimiz haftalık 3 saat oluyor. Biz 3 saat olarak başlıyoruz. Tabii ki ilk süreçte böyle başlıyoruz. Artık provalarımızın yoğunlaştığı, oyun takvimine yakın olduğumuz, yaklaştığımız dönemlerde prova süreçlerimiz artmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Bu da nereden baksanız 8 aylık zaman dilimi alıyor. 8 ay boyunca haftada bir gün 3 saat gelecek şekilde bir eğitime katılıyorlar. Bu eğitim sürecinde bir sürü başlığa değiniyoruz. Şimdi sadece bu arada bir oyun çalışmak da değil. Müzik de biliyorsunuz tiyatronun içerisinde, ritim tiyatronun içerisinde, dans tiyatronun içerisinde, hareket, bedenimizi geliştirmemizi bu işin içerisine katmamız lazım. Yani her bir tarafını ayrı ayrı işlediğimiz bir çalışma disiplini var burada.
1: Evet. Peki mesela bu süreç içerisinde oyunu nasıl karar veriyorsunuz? Oynanacak oyuna o en başta mı şekilleniyor, yoksa oyuncularla birlikte kapasiteye göre, katılımcının karaktere girme ya da artık nasıl bakıyorsanız ona göre mi şekilleniyor? Neye göre şekilleniyor oyun, çıkarılacak oyun?
0: Bu biraz yönetmenin tercihine kalıyor açıkçası. Bazen bizim prodüksiyon işler dediğimiz yıllar oluyor. Bu prodüksiyon işlerden kastım oyunumuz en başında bellidir. Seçmemiz gereken kast, yani kişi sayısı en başında bellidir.
1: Evet.
0: Ve biz buna göre bir kurs açıyoruz. Çoğunlukla seçme tanımı doğru gelmiyor bana yetişkin gruplarında. Çünkü bir hobi grubu. Yani hobiden kastım da, bu arada hobi denince çok affedersiniz ama böyle daha lay lay lon, daha böyle...
1: Evet. İşte o zaman bizim yani baktığımız sadece... açış oluyor. Rahat, tiyatro iyiymiş, keyifliymiş.
0: Evet,
1: bakış açısı oluyor.
0: Yani hobi kelimesinde böyle bir çıkış var. O yüzden aslında hobi kelimesini de çok kullanmak istemiyorum ama ne yazık ki hobi diyoruz biz burada şu an ona. Bizde öyle değil iş. Gerçekten onun disiplinini bambaşka bir noktada alıyorlar. Ve yetişkin geldiği zaman biz seçim yapmıyoruz, seçme yapmıyoruz. Eğer ki prodüksiyon işimiz varsa oradaki kas sayısına göre tabii ki bir alım yapıyoruz. Kişi sayımız 16 kişi ise 16 kişiyle başlamamız lazım. Bazen kaslı çalışıyoruz, yani yedek rollerle çalışıyoruz. Ekstra 2-3 kişi daha alabiliyoruz ama çoğunlukla prodüksiyon iş yapmıyoruz. Çoğunlukla önce bir kursumuzu açıyoruz. Tahmini bir kişi sayısı limiti tutuyoruz. Ve orada gelen kişilere göre, onlarla yaptığımız derslere göre, onların yeterliliklerine göre ve bu arada kadın erkek ayrımı da bizlerde çok önemli. Çünkü ne yazık ki böyle kurslarda birazcık bazen erkek karşılığı çekiyoruz. Erkekler kolay bulunuyor.
1: Yetişkinler de mesela kadınlar daha fazla mı ilgi gösteriyor tiyatroya?
0: Aynen öyle. Yani çok gariptir ki gerçekten bu konu

0: ve yoğunluğundan, işte ardından evleniyoruz ya da işe giriyoruz, hayatımız bambaşka yerlere gidiyor. Sonra o erkeklerde daha çok böyle hayal olarak kalıyor. Çok fazla adım atmayı tercih etmiyorlar. Çünkü bambaşka sorumluluklarla devam etmek istiyorlar. Bir de o geriye dönüş belki de onları bir tık ürkütüyor mu acaba, bilmiyorum. Kadınlar o konuda bence daha cesur. Yani akıllarında bir şey kaldıkları zaman er ya da geç onu yapmak için daha cesur hamlelerde bulunuyorlar. O sebeple de belki de daha çok yetişkinlerde, özel kurumlarda özellikle kadın üyelerimiz, kadın oyuncularımız oluyor.
1: Evet, evet. Peki mesela Bohem Mektep ve Han Tiyatro'dan bahsettiniz. Bunlarla ilgili sanırım ilk defa bu sene bir ortak proje başladınız. Nasıl bir projeniz var?
0: Şöyle ki, Bohem Mektep, Sedef Hanım benim aslında çok eski ve tiyatroda benim ilerlememi, yani tiyatro aşkımı bende böyle körükleyen hocalarımdan ve arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Bu yılda artık bir sohbet arasında dedik ki, neden ikimiz de ekstra ayrı ayrı yetişkin grupları çalıştırıyoruz. Kendisinin doğaçlama ekipleri var ve bu konuda Ankara'da gerçekten işin profesyonellerinden, pillerinden biz. Dedim ki neden o zaman biz güçlerimizi birleştirmeyelim? Yani ikimiz de bu işi aşkla yapıyoruz, keyifle yapıyoruz, yıllardır yapıyoruz. Tarzlarımız birbirine yakın. Ben müziği çok severim işlerimde, müziği ve hareketi. Sedef de sağ olsun müziği çok sever. Fiziksel tiyatro onun çok sevdiği yerlerdedir. Anlatıya çok önem verir benim gibi. Ardından güçlerimizi birleştirme bir hobi grubu. Ya hobi de demiyoruz da bir yetişkin tiyatro oyun çıkartma grubu yaratalım dedik. Şimdi onlarla başlayacağız. Yaklaşık olarak bir 18 kişiyle beraber. Bu sene güzel bir oyun seçtik ama oyunumuzu söylemiyoruz şu an. Evet. Minik bir sürpriz. Burada bizden duymasınlar. Eski bir oyunu güncel bir yorumla sunmaya karar verdik. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Bayağı biraz fiziksel bir iş olacak. Evet. Bakalım süreç bizi de nereye götürecek, biz de göreceğiz.
1: Şimdi baktığımızda Ankara piyasasında her iki isimde, özellikle Ankara piyasasında diyeyim, oldukça yaygın duyulan isimlersiniz siz ve Sedef Hanım. Ve bu anlamda da sanırım kursu açtığınızda şu an yeni bir kayıt alma imkanınız yoktur diye düşünüyorum. Hemen dolmuştur diye tahmin ediyorum.
0: Evet, öyle. Şu an mesela kurs kayıtlarımızı kapattık. Biz normalde belki Ekim ortası, Ekim sonu başlarız diye düşünürken pansumlar o kadar güzel başvurular oldu ki biz Ekim'in ilk haftası yarın başlıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Lakin hiç belli olmaz. Belki yeniden sezon ortasına doğru ikinci yeni bir grup açarız. Çünkü biliyorsunuz bizim işlerimizde sezonluk bir iş, yani bir dönemin başında aslında kurslar başlar alım yapmaya, bir de sezonun ortası aslında öğrencilerin ders takvimiyle aynı zamanlarda yeni dönem kayıtları başlar, ikinci dönem kayıtları. Şimdi öyle bir hedefimiz var, yani hayalimiz var diyelim, keşke inşallah nasıl olur bilmiyoruz ama inşallah yeni dönemde belki ikinci yeni bir grup. Neden açmayalım Çağatay Bey?
1: Neden açmayın? Ben sorayım. Soruları ben sorayım. Peki o zaman şöyle diyeceğim. Mesela tiyatro oyun grubu bir temsil mi sergiliyor sezonun sonunda, yoksa devam ediyorlar mı bunlar? İsteğe bağlı bir şekilde
0: mi oluyor? Çok mutlu oyun grupları maksimum 3 temsil sergiler değil. Çünkü biliyorsunuz işte yetişkin olmak burada da bakın bir zorluk yaratacak bize. Herkesin kendi hayat koşuşturmacası var. Evet. Herkesin farklı takvimi var. İnanın oyun premier takvimini bile yaratmak bize hiç kolay olmuyor. Çünkü kimisinin tatil dönemi denk geliyor, kimisinin çocuğunun bir gösterisi olabiliyor. Gerçekten o kadar farklı koşturmacalarımız var ki hani kişiler kendi premier tarihlerini bile ortak yaratmakta çok zorlanıyorlar. Böyle olunca da biz ne yazık ki oyunlarımızı düzenli bir şekilde sergileyemiyoruz. Çünkü takvimden dolayı kaynayıp kaybolup gidiyor arada. Ama bu sene öyle bir niyetimiz var ki en azından isteğimiz şu: ayda bir kere de olsa oyunumuz bir yıl boyunca sergilensin. Çünkü oyunumuzu da ona yönelik seçtik. Çalışmalarımızı da ona yönelik yapıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Hedefimiz ve niyetimiz o yönde.
1: Süper. Premiere biz davetli miyiz?
0: Evet, her zaman bekliyoruz. Evet.
1: Şimdi şunu da soracağım. Yaratıcı hareketten bahsettiniz. Biraz bunu açabilir miyiz? Mesela yaratıcı hareket dediğimizde ne anlamalıyız? Kime yapıyor? Çocuklara mı yapıyorsunuz? Nasıl bir yöntem bu?
0: Tabii. Şimdi onu tekrar o zaman tiyatro ve yaratıcı dramaya bağlayarak hemen aslında benim hep bahsettiğim bir örnekle bahsedeyim. Biz tiyatroya böyle harika bir akşam

0: akşam yemeği diyoruz. Hani şef mutfakta hazırlıyor ve bize sunuyor. Yani size sunuyor. Siz de keyifle yiyorsunuz. Ya evet. Sizi dramayırsa mutfağa böyle hep beraber girip üstümüz başımız un yaparak tarif olmadan tamamen o anki hislerimizi bir yemek denemek olarak hep anlatıyoruz. Yaratıcı harekette bunun biraz daha öncesi yaşlarına çevrilmiş noktası. Şimdi yaklaşık olarak benim uzmanlık alanım çoğunlukla 4-5-6 yaş grubu. Çoğu okul öncesi bölümünde 3 yaşında da öğrenciler oluyor ama ben onların çoğunlukla yaratıcı hareket ya da yaratıcı drama derslerine girmesini kendi adıma tavsiye etmiyorum. Az daha yaptığımız iş bu noktada oyun abiliği ya da oyun ablalığından öteye geçmiyor. Hı hı. Yaratıcı dramayla da devam etsek bu oyun abiliği ve oyun ablalığını aşamıyor. Ama lakin çocuk o esnada hareket etmek istediği için, pedagojik olarak da buna uygun olduğu için, daha beden keşfine yönelik, daha hareket kabiliyetine yönelik, aynı zamanda da dramatizasyonlarla çocuğu yaratıcı dramaya hazırlayacak bir ders başlığına ihtiyacımız vardı. Ben de bunu yaratıcı hareket olarak özümsedim. Yani çocuğu aslında 4 ve 5 yaşında yaratıcı dramaya hazırlamak için bir basamak gibi oluyor bizde yaratıcı hareket eğitimi.
1: Anladım. O zaman yaratıcı dramaya başlama yaşı 6-7 mi diyoruz?
0: Benim önerim her zaman o yaşlar. Ama mesela ben ilkokul 1-2 ya da 6-7 yaşındaki çocuklarla sahneyi de çok fazla öneren hocalardan birisi değilim. Tamamen yaratıcı drama yapsınlar. Tiyatro yapmak zorunda değiller. Hemen sahneye çıkmak zorunda değiller. Çünkü evet, aileler bunu çok istiyor. Çocukların orada görmeyi, onları alkışlamayı çok gurur verici, katılıyorum. Ama minicik bir heyecan, minicik bir tedirginlik, o çocuğun ileriki dönemleri için yaşayabileceği büyük travmatik problemlere sebep olabiliyor. Burada birazcık çocuğunu çok iyi analiz etmek gerekiyor ailede. Yani biz aileler olarak bazen şeyle çok karşılaşıyoruz velilerimizden. Kendi yaşayamadığı hayallerini ve duygularını çocukta yaşatmaya, var etmeye çalışmak. Ama çocukla ne yazık ki biz diye değiliz. Yani bazı çocuklar gitar çalmak istemez. Bazı çocuklar resim yapmak istemez ve bazı çocuklar da tiyatroya karşı bir ilgisi olmayabilir. İzlemeyi daha çok sevebilir ama oynamak istemeyebilir. O yüzden ben çoğunlukla 6-7 yaş ya da 1. 2. sınıflarda hemen sahneye çıkılması taraftarı olan bir hoca değilim. Yaratıcı dramayla kendilerini keşfetmeleri taraftarı olan bir hocayım.
1: Evet, o zaman yaratıcı drama aslında sahneden çok böyle çocukların ya da bireylerin kendisini keşfetme yolculuğu olarak mı değerlendirmeliyiz?
0: Aynen öyle. Hani dediğim gibi şimdi yaratıcı drama bir süreç. Yaratıcı dramada bizim hiçbir zaman özellikle çocuğu sahneye hazırlama gibi bir kaygımız ya da güdümüz yok. Yaratıcı dramada bizim istediğimiz çocuğun o an orada olması, söylenilen bir durumu kavramaya çalışması, onu doğaçlama, canlandırma ya da tamamıyla oturduğu yerden dinleyerek, eşlik ederek o andan bir çıkarım alması. Yani örnek veriyorum, birisine hediye edilecek bir çiçek olduğu zaman bunu dalından kopartmak yerine bir saksı çiçeğinin hediye edilmesinin güzelliğini bir çocuğa mesela yaratıcı dramayla verebiliyoruz. Çocuk burada aslında hem işin içerisinde eğleniyor, öğreniyor. Bu zamanda da çıktığı zaman eve gittiğinde anne bu çiçek almak yerine neden saksıda bir çiçek almıyoruz kazanımını elde etmiş oluyor. Yaratıcı drama böyle sihirli bir dünya aslında. Yani her şey öğrenilebilir. Yani bir tarih öğretmeni dersini onunla anlatabilir. Bir matematik öğretmeni onu yöntem olarak kullanabilir. Hani yaratıcı drama dediğimizde iş asla ve asla sadece tiyatro ya da sahne olarak düşünülmemeli.
1: Evet, bu kavram zaten çok karışılıyor. Son yıllarda belki biraz daha ayrımına varılıyor. Çünkü tiyatro deyince ya da yaratıcı drama deyince tiyatrocu mu, drama mı yapıyor gibi söylemlerle çok karşılaşıyorduk. Bu anlamda açıklamanız gayet güzel oldu bize. Şimdi aynı zamanda böyle yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz. Siz şimdi tiyatro, yaratıcı drama, bunlar belki birbirleriyle bağlantılı şeyler, disiplinler ama bir de içerik üreticiliği yanınız var. Bu yine drama ve tiyatro üzerine mi yoksa bambaşka bir alanda mı içerik üreticiliği yapıyorsunuz?
0: Tamamen kendi kendine olan bir dal oldu aslında benim için. Ben gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, güzel yemekler yemeyi seven bir insanım. Gerek yurt içi gerek yurt dışı olsun. Bir anda kendiliğinden sosyal medyada paylaşımlarımdan sonra takipçi kitlem arttı. Ve ardından beni bir noktada böyle ek bir kariyer gibi diyeyim size.

0: bu noktaya yönlendirdi. Daha çok Ankara'da etkinlik, gezi mekan deneyimi üzerine bir sayfam var Takılmata isminde. Çok keyifle kendi aslında yaşadığım deneyimleri, kendi yediğim yiyecekleri kendi gözümden değerli izleyicilerle, değerli arkadaşlarla, değerli benimle konuşan kişilerle paylaşıyorum. Orada birbirimize güzel etkileşimlere giriyoruz. Birbirimize cevap veriyoruz. Belki onların deneyemediği, bilmediği, haberi olmadığı, gitmediği, görmediği yerleri önce ben deniyorum. Benim sayemde gidiyorlar ya da tam tersi. Benim sayemde diyorlar ki ya buraya gitmeyelim ama o zaman şuraya gidelim gibisinden yorumlar yapıyorlar. Orada böyle minik bir paylaşım alanımız oldu biz bize. O da ekstra da çok keyif aldım. Ekstra bir dal oldu bana.
1: Evet, orada da ya yine eğitmenlik rolünüz ya da tiyatro, drama yönünüz oluyor mu Eğit? Ben böyle yapacağım, tiyatral çekimler yapıyor musunuz mesela?
0: Şöyle ki, orada biraz daha anda kalıyorum ben. Ben de bir yetişkinim. Bazen benim de anda kalmam gerekiyor. Bazen benim de kendi mesleğimi bir noktaya koymam lazım. Hayatımı mesleğimle yaşamamam lazım. Orada çoğunlukla tiyatro, dramayı kullanmıyorum. Orada biraz daha Batuhan'ı görmeye başlıyorlar. Batuhan'ın zevklerini, Batuhan'ın tarzını, Batuhan'ın tercihlerini görmeye başlıyorlar. Orada tiyatro çok fazla olmuyor. Tiyatro olsaydı zaten belki orada samimiyet olmazdı. Öyle olsaydı da bu kadar etkileşimimiz olmazdı birbirimize diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi o zaman baktığımızda aslında içerik üretmek, video hazırlamak ve mekanları gezmek, belki onları anlatmak, onları tanımak, tanıtmak ayrı bir iş. Çocuklarla drama eğitmenliği yapmak, onlara eğitim vermek, bir şeyler anlatmak ayrı bir iş. Aynı zamanda tiyatro grupları kurmak, onlara eğitim vermek, onları sahneye hazırlamak bambaşka bir iş. Ya baktığımızda 3 farklı iş bir kişide buluşuyor. Şimdi sizin oradaki zamanla bizim buradaki zaman arasında bir fark mı var? Bu zaman sizde Ankara'da 30 saat mesela bir gün nasıl oluyor? Nasıl yetişiyor bunlar?
0: Hiç Harry Potter izlediniz mi bilmiyorum ama orada Hermione böyle bir zaman şartıyla hep geriye gider, tüm derslere girerdi. Bizde de bazen zaman böyle mi akıyor diyorum ben de. Bana diyorlar ki yorulmuyor musunuz Batuhan Hocam? Gerçekten evet. Ne kadar zaman yaratabiliyorsunuz bunlara diye. Ben de saat 24 saat yaşıyorum. Ben de akşam zamanı geldiğinde yatıyorum. Ben de yemeğimi yiyorum. Ben de aileme zaman ayırıyorum.
1: Ben de harmoni değilim diyorsunuz.
0: Ben harmoni değilim. Ya hayatta hepimiz için böyle aslında konuşuyor. Hep aynı kapıya çıkıyoruz bakın. Gerçekten yani o kadar çok meşgalemiz var ki bazen akrep ve yelkovanın arasında sıkışıp kalıyoruz ama ya oradaki dakikaları fark ettiğimiz zaman yaşayabileceğimiz bir sürü an çıkıyor. Sadece bahanelerimiz oluyor bizim yetişkin olarak. O bahaneleri azıcık böyle geriye attığımızda sizin de 24 saatiniz benimki gibi olur. Belki benim 24 saatim de Hermione gibi olur. Bilemeyiz ama bizim 24 saati çok değerli ve dolu dolu aslında.
1: Evet, evet. Böyle veda edeceğiz. Şunu söylemeyi unuttum ya da bunu eklesem mutlaka dediğiniz ne varsa dinlemek isteriz. Sonrasında yavaştan veda edelim size.
0: Burada olduğum için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti benim için. En azından çok karışan bir konuya değindik. Yani tiyatro ve yaratıcıdır ama nedir ne değildir. Çocuklar ve yetişkin arasındaki farkı nedir ne değildir diye. Hani bir nezle de olsa kafalardaki bazı soru işaretlerini giderdiysem benim için gerçekten oldukça keyifli ve verimli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum çok.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim.
0: İyi geceler, sağ olun.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, drama eğitmeni, okul öncesi yaratıcı drama ve yaratıcı hareket eğitimi hem de yetişkinler için yaratıcı drama teknikleri kullanarak temel oyunculuk eğitimi veren bir konuğumuz vardı ve aynı zamanda içerik üreticisi Batuhan Kırık telefon hattımızdaydı kendisine. Teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Yardımcı psikodramatist Şenay Uz bizlerle birlikte, sağ olsun kırmadı. Gecenin bu vaktinde bizlerin yanına geldi. Sizlere birçok bilgiyi aktaracağız beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim. Biraz uykum var ama güzel bir sohbetle devam edeceğiz.
1: Ne güzel. Peki psikodrama mesela istediğimiz yerde, istediğimiz saatte yapılabilir mi?
2: Eğer grup üyeleri uygunsa, grup terapisti uygunsa psikodramayı yapabiliriz.
1: Evet, onları konuş. Şimdi gecenin bu saati demişken biz de birazdan başlayacağız dinleyicilerimizle psikoterapiye. Başlar mıyız, yapar mıyız mesela böyle telefondan ya da mikrofondan psikodrama yapılıyor mu?
2: Yok. Yani bir göz göz olmamız gerekiyor, birbirimizi görmemiz gerekiyor. En fazla Zoom'dan online olarak psikodrama yapıyoruz. Onun dışında daha çok grup terapisi yönteminde yapıyoruz psikodrama.

0: Psikodrama öyle telepati yönteminde yapmıyoruz.
1: Daha detaylı tanıyacağız efendim. Psikodrama nedir? Psikodramatist ne yapar? Ve öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kendinizden bahseder misiniz?
0: Ben Şenay Yüz. 20 seneyi aşkın Ege Üniversitesi hemşire olarak çalışıyorum. Bu süreçte insan hayatına farklı dönemlerinde ve farklı ilişkiler gözlemleme fırsatı buldum. Ve bir gün işte bu gözlemlerimi arkadaşımla paylaşırken bana psikodramadan bahsetti. Ben de bir gruba başladım. Bir psikodrama grubuna başladım. Sonrasında oldukça beğendim. Çünkü çok etkili bir yöntemdi benim için. Eğitimini alayım dedim. Bir baktım eğitimi 7 sene. bu yaklaşık 15 yıl önceydi. Ve her sene ben bu sene eğitime başlayacağım, bu sene eğitime başlayacağım dedim. Yaklaşık 7 yıl önce psikodrama eğitimine başladım. Şimdi işte pratik süreçler bitti, teorik süreçler bitti. Şimdi bitirme tezi aşamasındayım.
1: Mesela yardımcı psikodramatist dedim evet. Sizin için. Kaçıncı yılda eğitime başladıktan kaçıncı yılda sonra yardımcı oluyorsunuz ve ne zaman yardımcı kalkıp tamamen psikodramatist
0: İlk 2 sene zaten 3 sene kendi üzerinizde çalışıyorsunuz psikodramayı. 4. seneden itibaren yardımcı terapistlik ünvanını alıyorsunuz. Ama burada işte 4 sene bitti, ben illa yardımcı terapist olacağım diye bir şey yok. Sizin birlikte çalıştığınız hoca bu konuda yeterli olduğunuzu gördüğünde size yardımcı terapist ünvanını veriyor.
1: Bu 7 değil 17 sene de sürebilir mi?
0: Evet. Süresi 17 sene yani. Sürebilir.
1: Ama minimumda süren süreç
0: minimum 7 yıl evet. Daha sonra 4. yıldan sonra biz bu yaptığımız pratikleri kendi grubumuza yapmaya başlıyoruz. Kendi grubumuzu yönetmeye başlıyoruz. Bu 3 sene de bu şekilde geçiyor. En sonunda işte bitirme tezimizi yazıyoruz. Bitirme tezimizde 16 hafta boyunca bir grupla beraber çalışıp işte bir psikodrama yapacağız. Belli bir tema seçiyoruz. O temada ile ilgili çalışmalar yapıp onu da daha sonra jüri karşısına çıkıp bunları yaptık diyoruz. Hocalarımızı uygun görürse bizi mezun ediyorlar.
1: Evet. Şimdi 7 yıllık bir süreçten bahsediyorsunuz ama böyle 7 yıllık süreç hemen yolda geçen bir kişinin ya da lise mezunu bir kişinin ya da X bölümü okumuş bir kişinin üstüne koyacağı 7 yıllık bir süreç değil sanırım. Bu eğitime, bir psikodrama eğitimine kimler katılabilir?
0: 5 grup var. Tıp mezunları, işte hemşirelik mezunları, psikologlar, rehber öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanları eğitim alabiliyorlar sadece.
1: İzmir'de nerede yapılıyor bu eğitim?
0: İzmir'de İzmir Psikodrama Derneği'ndeyim ben. Aynı zamanda orada genel sekreterlik olarak görev yapıyorum. Şimdi bizim birçok eğitmen hocamız var. Eğitmen hocamızın kendi ofislerinde veya grup açtıkları yerlerde oluyor. Bunun için işte eğitim almak isteyen kişiler bir form dolduruyor ve hangi hoca uygunsa o hoca ile birlikte çalışmaya başlıyorlar.
1: Peki süreç nasıl ilerliyor? Önce dediniz ya biz kendimize yapıyoruz önce psikodramayı. Bireysel bir tedaviye mi ya da ne diyorsunuz bunlar? Bir seans mı diyorsunuz? Ders mi diyorsunuz?
0: Grup oturumu. Grup çalışması.
1: Bireysel olarak oturumu. Kendiniz mi gidiyorsunuz psikodramaya?
0: Bir grupla beraber başlıyorsunuz. Grup ortalama 20 kişi oluyor. Maksimum 20 kişi, bazen 20-21 kişi. Eğitim grubu olduğu için genellikle yaşantı grupları daha az kişilerle olur. Ayda bir kere toplanıyorsunuz ama eğer hocanız uygunsa ve grup da bunu kabul ediyorsa 15 günde bir de toplanabilir. Genellikle bu çalışmalar artık pandemi de bittiği için yüz yüze oluyor ama online çalışan hocalarımız da var. Onun dışında işte ilk gittiğimizde zaten ilk birkaç hafta, o 3 hafta, 4 hafta ya da 4 ay diyelim biz buna eğitim sürecinde grup içinde güven çalışmaları yapılıyor. O güven çalışmalarından sonra işte herhangi bir kişinin o gün yaşadığı bir olay canlanmaya başlıyor. Ondan sonra süreç işte eylem süreci dediğimiz, daha sonra da işte paylaşım sürecinde oturum tamamlanıyor.
1: Peki şey dediniz ya 15 yıl önce beni bir arkadaşım anlattı, ben oradan ilgimi çekti ve de ben başladım. Neydi size çekici gelen şey psikodramada da başladınız, başlama ihtiyacı duydunuz ya da?
0: Biraz da benim böyle o sırada sanırım varoluşsal şeylerimdi, düşüncelerimdi. Çünkü çok fazla okumaya başlamıştım psikolojiyle ilgili. Ama okuduklarım bir şekilde daha çok kafamı karıştırıyordu ve beni benden uzaklaştı fark etmiştim. Daha sonra ben bunu bir hocayla konuştuğumda bana şöyle bir şey söyledi. Şenay, anlandırmaya çalıştıkça duygularından uzaklaşırsın demişti. Ve psikodramada aslında o eyleme geçmenin benim duygularıma ne kadar hızlı temas ettiğini gördüm. Psikodramaya başlamanın en büyük sebebi aslında bu. Kendime çok çabuk temas ettiğim bir noktaydı.
1: Evet, ama ona

0: başlamak için de sanırım bir hazırlık süreci oluyor zihinsel anlamda. Evet, bir uzun sürede işte başlamayı beklemişsiniz.
1: O şey tam böyle yaş dönemi de biraz da işte o varoluşsal düşüncelerle ilgili bir süreç sanırım. Herkesin tabii kendi süreci farklı. Benim sürecim bu şekilde. Yani 20'li yaşların başında başlayan arkadaşlarımız da var. Tabii okullarından mezun olmaları gerekiyor. Öğrenciler eğitimi alamıyorlar şimdilik. Belki onların tamamen kariyer amaçlıları başlamaları ama benim sürecim bu şekilde oldu.
0: Evet. Şimdi İzmir'de var Psikodrama Derneği.
1: Evet, İzmir'de var, İstanbul'da var, Ankara'da var, Adana'da var, Denizli'de var.
0: Peki bunlar ortak bir paydada buluşuyor mu? Bir üst kuruluş gibi ya da dernek?
1: Bir üst kuruluş, hepsi enstitüye bağlı. Grup terapileri enstitüsü, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü olarak geçiyor. Ve biz de FETBO'ya bağlıyız. FETBO da Avrupa'daki Psikodrama Enstitüsü.
0: Peki psikodrama dediğimiz nedir? Nasıl bir kavramdır?
1: Psikodrama şudur. Aslında bir Viyanalı, bir tıp mezunu olan bir doktor tarafından kuruldu. İşte Jacob Levi Morano tarafından kurulmuştur. Eyleme dayalı bir grup psikoterapi yöntemidir. Ve burada daha çok biz günlük hayatımızdaki olayları anlatırız. Ama psikodramada biz bunu anlatmıyoruz. Aslında yani sadece anlatmıyoruz. Anlatmanın yanında onu eyleme geçerek canlandırıyoruz.
0: Şimdi şöyle bir şey, az önceki konumuzda zaten yaratıcı dramadan bahsetti. Orada da bir canlandırma, çocuklara bir anlatım ya da büyüklere bir anlatım ve sonunda ortaya çıkan bir gösteriden, bir tiyatrodan bahsettik. Şimdi psikodramada mesela yine drama kelimesi geçiyor ya içerisinde. Yine drama bildiğimiz anlamda böyle bir canlandırma ve sonuca yönelik bir çalışma var mı? Yani sadece grup içerisinde mi kalıyor psikodrama, yoksa bir seyirciye de sunulma
1: durumu var mı? Şimdi şey var mesela, şöyle bir örnekle anlatayım. Bir otorite figürü çalışılacak. Yaratıcı dramada otorite figürünün yerine geçebilirsiniz. Onunla ilgili rol yapabilirsiniz. Ama biz psikodramada şuna bakarız. Yani o kişi otoriteyle nasıl bir ilişki halinde? Sizin ilişkiniz ve sizin otoriteyi anlama şeklinizle bakarız. Aslında her iki yöntemde de işte sahne var, rol var, yaratıcılık var. Sadece amaç ve çalışma şekilleri farklı.
0: Sahne oluyor mu psikodramada?
1: Psikodramatik sahne diyoruz biz ona, veya terapötik sahne diyoruz. Grup içinde çalışılıyor ve tüm olay grup içinde kalıyor. Yani dramada aslında sonunda bir sergileme vardır, bir performans vardır. Ama psikodrama çalışmasında yapılan her şey, söylenen her şey grup içinde kalır, grup dışına çıkmaz. Bu da zaten ilk önce grup üyelerine beraber koyduğumuz grup kurallarının en başındadır, gizlilik. Grubun en önemli özelliğidir.
0: Dışarı çıktığında da kimse kimseye bir şey anlatmaz. Burada yaşanan burada kalır. Psikodramada tamamen bunu yansıtıyorsunuz. Mesela nasıl bir sahne var psikodrama sahnesinde?
1: Psikodrama
0: sahnesi var mı? Var mı ayrıca özel, yoksa grup içinden mi oyuncular çıkıyor?
1: Oyuncular aslında veya sahne dediğimiz şey aslında psikodramadaki o tiyatroda işte seyirciye yapılan veya yaratıcı dramada seyirciye yapılan bir sahne değil. Buradaki sahne o gün işte çalışması yapılacak olan arkadaşın oluşturduğu, aslında yaşadığı bir olayı veya zihnindeki bir olayı somutlaştırdığı yere bir sahne diyoruz. Atıyorum siz işte annenizle bir tartışma yaşadınız. Anneniz sahnede nerede? Siz sahnede neredesiniz? Bu olay nerede oldu? İşte parkta mı oldu? Sizin evinizin oturma odasında mı oldu? Veya telefonda mı oldu? İşte o kurduğumuz yere sahne diyoruz.
0: O grup içerisinde olabilir. Mesela ben yanlış hatırlamıyorsam yine Moreno'nun bir sahne çizimi vardı. Böyle bir dört sandalye, bir protagonist, aynı zamanda yüksek bir zeminden bahsediyor.
1: Tiyatro sahnesi psikodramada. Evet, aynen. Moreno'nun kurduğu tiyatro sahnesinde aslında seyirciler üsttedir. Ve çalışması yapılan kişi alttadır. Yani aslında seyirciler, yani grup tamamen o çalışmayı görür şekildedir. Ama bizde genellikle öyle bir sahne yok. Çünkü Moreno çok emek vermiş ve ilk işe başladığı zamanlarda da tiyatrocularla birlikte çalışmaya başlamış. Bir kendine portatif bir aslında tiyatro sahnesi kurarak başlamış. Bizim kurduğumuz sahne işte daha böyle ne bileyim sandalyelerle, işte küçük taburelerle, bazen kumaşlarla, bazen renkli kalemlerle kurduğumuz sahne bu şekilde. Moreno'nun sahnesi gibi sahneyi Türkiye'de beni

0: görmedim.
1: Görmedim. Peki evet. Mesela Moreno'nun kurduğu sahne, az önce dediniz ya, izleyicilerin olduğu bir evet. yüksek bölüm var. Bu oradan buraya nasıl dönüşmüş? Devamı nasıl gelmiş? Mesela Moreno'nun yaptığı play psikodramadan bugünümüze gelen bir farklılaşma var mı?
0: Aslında farklılaşma değil, eklenmeler var. Yani temelimiz bizim Moreno'nun söylediği spontanlık ve yaratıcılıkla birlikte onun sahnesini koruyarak yaptığımız bazı kurama eklenmeler var. Onun dışında temel aynı, devam ediyor Moreno ile birlikte.
1: Evet, peki psikodramada amaç nedir? Yani kişinin travmalarını gidermek mi ya da sorunlarına çözüm bulmak mı?
0: Aslında şöyle bahsedebiliriz. Yani. Bir örnekten gidersem. İşte mesela iş yerinde bir tartışma yaşadınız ve genellikle şunu söyleriz, keşke şunu da söyleseydim.
1: Evet.
0: İşte o psikodramada kurduğumuz o sahnede o keşke dediğiniz şeyi söyleyebiliyorsunuz. Veya sizi orada o söyletmeyen duyguyu çalışabiliyoruz. Bunlar aslında bugünkü olaylarmış gibi veya geçmişteki olaylarmış gibi. Aynı zamanda psikodramada mesela bir iş görüşmesine gideceksiniz. O iş görüşmesinin provasını da yapabiliriz orada. Veya sürekli ilişkilerinizde yaşadığınız bir örüntü var. İşte şunu söyleyebilirsiniz. Ben sınırı koymayı bilmiyorum. Hayır demeyi bilmiyorum. Tamamen o hayır demeyi bilmeyen sizi alalım, sahneye getirelim. Bakalım onun içinden neler çıkacak.
1: Peki mesela diğer tedavi ya da psikoterapi yöntemlerinden farkı diye sorsam.
0: En büyük farkı psikodrama eylemle yapılan bir fark. Eylem bizim temel özelliğimiz. Onun dışındaki farklardan biri grup içinde yapılması. Yani sizin söylediğiniz her şeye grup tanıklık ediyor. Ve grup da aslında hiç bilmediği rollere giriyor orada. Yani psikodramada biz rol kuramı üzerinden çalışıyoruz. Rol dediğimiz şey ne aslında? Tiyatroda yaptığımız rol değil. İşte mesela benim burada anlatıcı rolüm var. Sizin işte spiker rolünüz var. Aynı zamanda benim evlat rolüm var. Arkadaş, hemşire rolüm var. Bir de bu roller içinde yaptığım başka rollerim de var. İşte acaba işte hayır diyemeyen Şenay nerede hayatta? İşte ya da sınır koyamayan Şenay nerede hayatta? Bunlar da bizim aslında o rollerimiz. Biz de tam bunları bakıyoruz psikodramada ve bunları eylemle birlikte yapıyoruz. Yine aslında biz bu rolü çalışırken yeni bir rol de ekleniyor hayatımıza. Yani işte hayır diyemeyen aslında yanımız hayır demeye başlıyor. Ve bunu aslında o hayır diyemeyen kişi de grup üyelerinden biri olarak seçildiğinde hayatına yepyeni bir rolle gelmiş oluyor. Yani bizim o rol repertuarımız genişliyor grupla beraber.
1: Peki mesela o gelen grup minimumda kaç kişi ve maksimumda kaç kişi olmalı?
0: Maksimum 20 kişidir. En azı 6 kişi deriz ama en sağlıklısı 12-14 kişidir.
1: Ben İstanbul'da 12 kişilik bir gruba katılmıştım psikodrama üzerine ve her hafta mesela başka bir kişinin hikayesi, sanırım o da bir bitirme projesi gibi bir durumdu sanırım. Bir her hafta bir kişinin hikayesi üzerinden gidilen bir
0: çalışmaydı.
1: Toplantı artık ne diyorsanız siz ona.
0: Grup çalışması, grup çalışması diyoruz. Oturum diyoruz.
1: Evet, o oturumdu. Şimdi her haftada başkalarının ortaya çıkıyordu. Mesela herkese de bir rol dağıtılıyordu. Mesela burada süreç nasıl işliyor? Bir grup oturumu nasıl işliyor psikodramada?
0: İlk önce siz de tecrübe etmişsinizdir. İşte şey diye başlamıyoruz. Bugün acaba hangi sorunu çalışalım diye başlamıyoruz. Orada grup terapisti ya da grup yöneticisi böyle gelen üyeleri o ana getirmek, işte o sandalyeye getirmek, grup çemberine getirmek ve üyelerin birbiriyle olan ilişkisini kurması için, yine grup üyelerinin kendi iç dünyalarının ve düşüncelerini yansıtması için küçük böyle oyunlar oynatıyor. Biz buna ısınma oyunları diyoruz. Ve ısınma oyunlarında aslında şu ortaya çıkıyor. O günkü grubun konusu, teması ortaya çıkıyor. O tema ortaya çıktıktan sonra o temaya en çok ısınan kişi, en çok ısınan üyenin oyunu oynanıyor. Bunu oyun diyorum ama aslında bu bir eylem. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde oyun ve eylem olarak çevriliyor. O kişiye de protagonist diyoruz biz. Daha sonra o kişinin işte eylemi, oyunu yapıldıktan sonra grup paylaşımına geçiyoruz. Burada grup paylaşımında protagonistin yaşantısı sahneye kondu. ben grup üyesi olarak o yaşantıdan ne hissettim bunu paylaşıyoruz. Yani ben orada protokoliste akıl vermiyorum, öğüt vermiyorum. Kendi bana ne oldu orada? Ona bakıyoruz.
1: Benim rol dağıttığım kişiler.
0: Evet siz. Bunlar. Evet yani psikodramada protokolist rolleri verir. İşte sen benim işte annemin rolüne geçebilir misin der. Sonuçta grup üyesi bunu kabul eder ve işte şu şekilde başlar. İşte benim adım Ayşe, işte 65 yaşındayım, şurada oturuyorum gibi. Orada artık aslında protokolist annesine gelip neler anlatmak istiyor onu görürüz. Ve sonra bazen şey olur, işte biz ısınmayı yaptık, eylemi yaptık, grup paylaşımını yaptık. Bazen gruplar çok fazla ısınıyor, çok fazla duygu yükleniyor. Tabii ki orada grup yöneticisi grup üyelerini o şekilde göndermemek için bir de hani vedalaşma oyunu, o günün vedalaşması oyunu gibi küçük böyle bir artık ısınma oyunu değil, onda soğuma oyunu gibi bir oyunla gelecek hafta görüşmek üzere vedalaşıyoruz.
1: Evet, o kadar yoğun geçen çalışmalar oluyor dedik, bazen kişi kendisine gelemiyordu böyle, evet. Bir iki gün o çalışmanın etkisinde kalıyordu psikodramada. Ya bunun bir sonrası ne mesela? Bu bize bir bitirme projesinde yaşantı grubu mu diyoruz buna acaba?
0: Buna tez grubu
1: diyoruz. Tez grubu. Peki bunun devamı da nasıl oluyor? Mesela bir psikodrama teste gitmek neye göre? Kişi ben tamamen dışarıdayım. Psikodrama sizin gibi duyuyorum ama psikolog yerine psikodramatisti tercih edeceğim. Bunu nasıl belirliyorum kendime? Bir psikodramatiste gitmeliyim. Orada bir
0: siz
1: oturma,
0: ne zaman buna ihtiyaç duyarsınız? Genellikle biz bu tez gruplarını bir çalışma üzerinden yapıyoruz. Mesela benim işte tez çalışmam sanat ve sanatçılar üzerine. Sanat ve sanatçı olan arkadaşlarla beraber işte biz ön görüşme yapıyoruz. Daha sonra grubu kuracağız. Kişi buna nasıl ihtiyaç duyuyor? Kendine bakmak isteyen insanlar herhalde biraz da bu iş dünyasını keşfetmek isteyen insanlar.
1: Ben bugün mesela canım sıkıldı, çok bunaldım vesaire. Bir psikoloğa gitmeye ihtiyacı duyuyorum ya. Gittim. Ama ben psikodramayı da öğrendim mesela. Duydum sizden. Sağdan soldan arkadaşlarım anlattı. Psikodrama da böyle bir şey mi? Ben geleyim de psikoloğa değil de psikodramaya gideyim.
0: Yani
1: psikodramatiste gideyim gibi bir durum var mı? Hem gruplar neye göre oluşuyor?
0: Ne zaman psikodramatiste giderim gibi bir şey. Yani
1: ya da bir psikolog mu yönlendiriyor size?
0: Yok, hayır. Tabii bir psikolog da yönlendirebilir. Yani siz bireysel bir terapi alıyorsunuzdur. Artık psikoloğunuz size şunu söyler. Bunu bir grupta çalışman daha faydalı. Çünkü grupta şeyi de yapabiliyoruz biz bazı danışanlarda. Grup içinde çalıştığında farkındalığı daha hızlı sağlanabiliyor. Eğer bunu psikolog gördüyse onu söyleyebilir. Evet, bir grup çalışması sana daha fazla faydası olur. O zaman kişi psikodramaya yönlenir.
1: Bireysel anlamda yönlenmesi nasıl oluyor?
0: Bireysel anlamda genellikle merakla veya işte biz ulaşıyoruz. Bireysel anlamda veya işte bu bazı çalışmalar var. Bu İzmir Psikodrama Derneği'nin yaptığı her yıl İzmir Psikodrama Günleri var. Mesela oraya geliyor kişiler. O da iki günlük bir çalışma. O iki günlük bir çalışmada işte ne yapılıyor, ne ediliyor ona bakıyor. Tabii orada çok fazla derinleşmiyoruz. Çünkü hani o iki günlük bir çalışma. Ondan sonra eğer yöntem hoşuna giderse. Çünkü birçok psikoterapi yöntemi var. Yani eylemle çalışmak isteyen, grupla çalışmak isteyenler psikodramayı tercih edebilirler.
1: Evet. Peki bu gruplar neye göre? Mesela siz tiyatro üzerinden, oyuncular üzerinden ilerliyorsunuz. Peki başka neye göre belirleniyor gruplar?
0: Daha çok grup yöneticisinin çalışmak istediği konuya yönelik. Yani bu benim tez çalışmam. Ben bu konuya çalışmak istedim. Genellikle yapılan çalışmalar işte kadınlarla çok fazla yapılan çalışmalar var. Ya da belli meslek gruplarına mesela hemşirelerle yapılanlar var. Ya da işte mesela en son bir arkadaşımın çalışması var. Polikistik över tanısı alan kadınlarla yaptı mesela. Çok spesifik çalışmalar da var.
1: Peki burada grup üyelerinin birbirini tanıması ya da tanımaması bir olumlu ya da olumsuz etki yaratıyor mu?
0: Şimdi biz şunu isteriz. Grup üyeleri birbirini tanımasın. Çünkü zaten tanıdığınız birine anlatacağınız bir sıkıntınızı ona anlatıyorsunuzdur. Yani grup içinde paylaşmazsınız. Daha çok anlatamadığınız şeyleri anlatabileceğiniz bir ortam aslında. Tam bir laboratuvar ortamı, güvenli bir ortam. Yargılanmayacaksınız, dinleneceksiniz.

0: O yüzden tanıdık arkadaşları grupta istemeyiz. Bir de şey olur tabii, grupta çok yakın arkadaş olduğunda böyle alt gruplaşmalar olur. O da grubun bağlılığını biraz bozan bir durum. Herkes yuvarlak bir halkada oturuyoruz. Herkes tüm kimliklerini dışarıda bırakıyor, tüm cinsiyetlerini dışarıda bırakıyor ve sadece ben Şanay olarak oradayım. Siz Çağatay olarak oradasınız. Ama biz sizle arkadaş olsak mutlaka aramızda bir duygusal yük olabilme ihtimali grubun biraz dinamiğini değiştirebilir. O yüzden çok fazla
1: O zaman
0: istemeyiz.
1: ilerleyen süreçte böyle bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimali var mı? Mesela grup birini
0: Grupların
1: tanımıyor ama geldikçe tanışmaya da başlıyorlar.
0: Dışarıda görüşmeleri çok uygun olmaz. Dışarıda görüşseler de grup içinde olan bir şeyi dışarıda konuşmak olmaz. Grup içinde konuşulan grup içinde kalır. Yani grubu canlı bir organizma olarak düşünmek gerekiyor.
1: Şimdi 12 kişiden bahsettik mesela, benim katılım 12 kişiydi ama mesela bizim çalışmamız 12 hafta sürmüştü. 20 kişi olunca çalışma 20 kişi mi, 20 hafta mı devam ediyor?
0: Hayır,
1: Nasıl,
0: yok
1: neye
0: öyle
1: göre
0: bir şey yok.
1: şekilleniyor?
0: Bu bir sizin katıldığınız tez çalışmasıydı. Tez çalışmaları 16 hafta veya 12 hafta olur. O baştan yapılandırılmıştır. Yani psikodrama aslında kendi içinde çok esnek yerleri vardır. İlla işte ben grup yöneticisi olarak bugün işte benim konumla ilgili mesela görünür olma paradoksunu çalışacağım diye giderim. Ama o gün grup üyeleri bunu çalışmak istemezler. Ve ben o zaman asla onlara bunu çalışacağız diyemem. Grubun beklentisi benden farklıdır çünkü. Ama yapılandırılmış bazı şeyler var. Grup süresi değişmez. İşte grubun başlama saati değişecekse tüm grup üyelerine beraber değişir. Veya günü değişecekse tüm grup üyelerine birlikte değişir.
1: Evet, ama o başlayan kişilerin sabit bir şekilde devamlılığı mı önemli?
0: Devamlılığı çok önemli. Şöyle çok önemli. Çünkü grubun bir hafızası var. Dediğim gibi grup canlı bir organizma aslında. Mesela atıyorum işte Ayşe geldi 4 hafta, 5. hafta gruba gelmedi. Grup onu hafızasında tutar. Benim öğrencilerle yaptığım bir çalışma vardı. Son oturuma 2 öğrenci gelmedi. Ve ben onların en sonunda şey yaptırmıştım. Grubun bir kolajını yapalım demiştim. Bir işte A4'ten biraz büyük bir kağıda kendileri resim yapmışlardı ve 2 alan boştu. Yani çocuklardan biri şunu söyledi. Hoca, Şenay, arkadaşların yerleri boş kaldı. Ben onu görebiliyorum ama bunu bir grup üyesinin söylemesi çok değerli bir şey.
1: Evet.
0: Grubun hafızası vardır. Yani grup gelmeyen üyeyi aklında tutar.
1: Evet, o gelmesi de devam etmesi de.
0: Devam etmesi çok kıymetli.
1: Peki o zaman anladığım kadarıyla herkes hikayesini anlatmasa da oluyor mu yani? Herkesin bir şey anlatması gerekiyor mu her hafta? Çünkü bizde mesela her hafta birisi bir şey anlatmıştı. Gelen kişilerde de mesela her hafta mesela 10-12 kişiyiz ama 8 kişi hikaye anlattı. Ya da 2 hafta üst üste aynı kişi, ya da 3 hafta aynı kişi hikayesini anlattı ya da olayını anlattı. Öyle durumlar oluyor mu?
0: Bu nasıl geldi size? Yani iki kişinin, bir kişinin 2 hafta üst üste aynı grupta çalışma yapması nasıl geldi? O zamanki grup üyesi olan Çağatay'a.
1: Şöyle, biz her hafta bir kişi anlatmıştı.
0: Bu sırayla mı olmuştu?
1: Yani o an tam hatırlamıyorum. Bayağı zamanda geçti de. Mesela bu hafta ben anlattım. Ertesi hafta bana çok söz verilmedi. Başkası anlattı şeklinde olmuştu yani.
0: Şöyle bir şey var. Yani orada aslında biz sıraya koymuyoruz. Yani veya kimse orada gelip işte ben burada işte şu sıkıntımı anlatacak diye de beklemiyoruz. Kişi hazır olduğunda, grup hazır olduğunda zaten o kişinin çalışması yapılır. Bazı kişiler mesela çok travmatik şeyler çıkar ama bunların hemen çıkmasını istemeyiz zaten. Bunların zaman içinde çıkmasını isteriz. İlk önce grup bağlılığı oluşacak, işte grup yöneticisine oluşacak, grup birbirini tanıyacak. Ondan sonra biz aslında o bizi üzen, bizi geren konulara çalışmaya başlayacağız. Ama öyle bir sıra psikodramada yok.
1: Ya da aynı kişi tekrar tekrar
0: Aynı kişi
1: anlatmak
0: evet, eğer
1: zorunda.
0: şeyse bu
1: Çünkü bazıları o kadar açık oluyor ki anlatmaya, yani yolda bulsa yolda anlatacak herkese yani.
0: O zaman
1: Sırada gelip anlatıyor mesela.
0: evet, o zaman onun da neden bu kadar çok anlatma ihtiyacını çalışmamız gerekiyor. Yani esas anlattığı konuyu değil de burada neyi anlatmaya çalışıyorsun? Ne, gerçekten belki hiç dinlenmeyen birisi, bilemiyorum şu anda işte ferazi konuşuyorum, hiç dinlenmeyen birisi ve dinlenmek istiyor, sadece dinlenmek istiyor Ama grupta öyle bir denge tutturmak gerekiyor ki işte kimsenin orada hepimiz eşitiz. Yani herkesin eşit söz hakkı var. Bazı üye de çok az konuşarak kendini ifade edebiliyor. Yani bunun sayısal bir eşitliği yok, sayısal bir denklemi yok.
1: Evet. O gün bir konu üzerine mi çalışıyorsunuz peki? Mesela o günkü toplantısında birkaç ya da iki kişinin konusu üzerine çalışıldığı oluyor mu?
0: Yani tez ve yaşantı gruplarında genellikle bir konuyu çalışmaya tercih ederiz. Çünkü yoğun çalışmalardır. Ama o gün iki tane çok ısınmış deriz biz. O duruma çok ısınmış geldiyse grup terapistinin iki tane ısınmış üyeden bir tanesini çalışıp bir tanesini hadi sana bay bay sana sonra bakalım demesi hiç etik değil. Mutlaka orada eşit davranmak önemli.
1: Evet, şimdi bir ara verelim, sonra sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, yardımcı psikodramatist Çenay Uz stüdyomuzda kendisiyle psikodramayı konuşmaya devam edeceğiz.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza, stüdyomuzda yardımcı psikodramatist Şenay Uz var ve sohbetimize de devam edelim. Şimdi psikodramadan bahsettik, şimdi yardımcı kısmını kaldırdığımızda ilerleyen süreçte teziniz bittikten sonra psikodramatist olduğunuzda tam olarak ne yapacaksınız?
2: Tam olarak aslında en çok istediğim şey birkaç arkadaşımla beraber bir psikodrama yapacağımız bir merkez açmak. Hı-hı. Ama bunun için biraz da sürecin ilerlemesi gerekiyor. Biraz da
1: burada da bir staj dönemi gibi durumlar
2: yok, artık bitmiş oradasınız. Olacak. Aynen.
1: Tamamen bir psikodramatist olarak kendinize bir yer açma ya da biriyle ortak bir şekilde projeye devam etme süreci var. Peki buraya kimler gelecek? Ya da nasıl gelecek?
2: Nasıl gelecek? Genellikle şimdi biz psikodrama çalışmalarını Eylül ve Ekim ayında açarız. Hı hı. Biraz bu sosyal medyadan duyurmakla gruplar kuruluyor. Veya işte aslında nasıl diyeyim? İşte ben size diyorum ki işte böyle böyle bir psikodramatist arkadaş var, çalışmak ister misin diye. Hı hı. Genellikle sosyal medya ve kişiler arası ilişkilerle aslında dağılan bir yöntem.
1: Evet. Peki neyle karşı? Mesela ben psikolog, günümüzde çok yaygın ve bilinen bir psikiyatrist, keza aynı şekilde bilinen bir alan. Şimdi psikodramatist yeni yeni oldukça duyulmaya başlanan bir alan gibi geliyor bana.
2: Çok
1: şimdi,
2: eski 1980'lerden beri var da işte.
1: Var ama işte yeni bizde duyulmaya başlayan bir alan. Peki bir psikodramatiste yönlendirmek için arkadaşımızın nasıl bir sorunu olmalı ya da size nasıl yönlendirmeliyim, neye karşılık söylemeliyiz?
2: Yani aslında her şeyi psikodramada çalışabiliriz. İşte mesela biraz önce şeyden bahsettim, psikodrama eylem odaklıdır ama mesela eylem dediğimiz şey mesela fiziksel engeli olan biri nasıl eylem yapacak diye düşünebilirsiniz. Aslında bizim burada eylem dediğimiz şey biraz da o durumu soyutlaştırmak. Yani bunun dışında mesela fiziksel engellerle, görme engellerle yapılan psikodrama çalışmaları var. O yüzden herkes yapabilir. Önemli olan burada sizin psikodrama grubuna katılıp katılmamanız değil. Siz psikodrama grubuna katılabilirsiniz. Fakat sizin katılmak istediğiniz grup size uygun mu? Hı hı. O yüzden zaten hani ben bütün çalışmalarımda daha önce hep ön görüşme yaptım. Bu tez çalışmam için de ön görüşme yapıyorum. Amacım o kişinin psikodrama uygun olup olmaması değil. Benim kuracağım grubun o kişiye uygun olup olmadığını görmek.
1: Aslında çok fazla seçenek evet, var yani seçme evet, şansınız aynen, da var.
2: Tabii birçok grup var.
1: Hangi alanlarda mesela uygulanıyor psikodrama?
2: Aslında genellikle ruh sağlığı alanında uygulandığını biliniyor ama psikodramın aslında temelinde sosyodrama vardır. Yani işte Morona bu Birinci Dünya Savaşı sırasında mülteci kamplarında çalışmış bir doktor ve orada şunu görüyor Marlon, farklı toplulukların birbirlerine ilişkilerini gözlemleme şansı oluyor. Sosyodrama da aslında bu şekilde kurulmuş oluyor. Yani biz psikodramada bireye çalışırken sosyodramada grupların toplum içindeki rollerini çalışıyoruz. Dolayısıyla karşıt grupları bile aslında çalışabiliriz. Sosyal dramada. Yine mesela şimdi benim tez çalışmama baktığımızda ben işte edebiyatçılar da var, işte dansçılar da var, müzisyenler de var grupta. Neden? Çünkü farklı grupların aslında bir araya gelmesi ve birbirlerine farklı deneyimlerini anlatması. Zaten sanatta da artık çizgiler bir şekilde birbirine girmeye başladı. Artık disiplinler arasına geçtik. Disiplinler üstünü konuşmaya başladık. O yüzden böyle keşke farklı gruplar bir araya gelse ve biz onlarla sosyodrama yapabilsek.
1: Evet. Peki monodrama yani bireysel drama var mı?
2: Şimdi bireysel yaptığımız normalde psikodrama ilk kurulduğunda bir grup terapisi olarak kuruldu.

0: Fakat monodrama dediğimiz şey de sizin bir psiko dramatistle baş başa yaptığınız bir çalışmaya monodrama diyoruz. Orada işte grup üyeleri olmuyor. Grup üyeleri yerine işte sizin bazı hocalarımızın kullandığı işte mesela kalemi seçiyorsunuz ya da işte bir bardağı seçiyorsunuz. İşte bardağı seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bugün tartıştığım patronum benim bardağım gibi bu şekilde roller veriliyor. Monodrama yani bu şekilde.
1: Teknikleri var mesela psikodramada hangi teknikler vardır ya da
0: Teknikler aslında eşleme tekniği var. Eşleme tekniği bizim en çok kullandığımız teknik. Ne işe yarıyor? Kişi herhangi bir duygu ve düşüncesini anlatırken bizler onun şunu mu anlatmaya çalıştın? Ve seni sanki şöyle duyuyorum gibi söylediğimiz bazı cümleler var. Buna eşleme diyoruz. Bir de rol değiştirme tekniği var. Rol değiştirme tekniği de şu. İşte biraz önce bahsettim. Annemle tartıştım ve gruba geldim. Grupta bu konuyu çalışmak istiyorum. Kendi rolümü oynuyorum orada. Bir de annemin rolünü oynuyorum. Annemin rolüne geçtiğimde rol değiştirmiş oluyorum böylece. Ve böylece aslında orada annem bana küsmesini de deneyimleyebiliyorum. Annemin gözünden kendimi de görebiliyorum. Bir başka teknik, benim en çok sevdiğim tekniklerden biri aynalama. Ayna tekniği de benim yerime bir arkadaşım oynuyor. Benim anlattığım şekilde ve ben de ona karşıdan bakıyorum. Aslında tam da ne olduğunu uzaktan gösteren bir yöntem, aynalama yöntemi.
1: Şimdi siz böyle anlatınca insan aklına da şu geliyor. Şimdi annemi oynuyorum, kendimi oynuyorum dediniz ya. Mesela bunu anlattığınızda karşı taraftan kişiler şöyle demiyor. Tam bizim aileye göreymiş. Biz ailece gelelim bir size gibi bir durum söz konusu oluyor mu?
0: Yok, değil. Yani aileden bir kişi gruba geliyor. Ailenin diğer üyeleri başka grupta.
1: Onlara diğer grupta.
0: Diğer grupta.
1: Evet. Peki mesela gelen grup çalışmalarında kişi kendini de oynayabiliyor.
0: Evet.
1: Ya da o gün hikayeyi anlatıyor. Diyor ki benim yansıtan kişi bu kişi olsun diye birini daha seçebiliyor yani baktığımızda, ya da rol model olacak kişi annesini ya da o anki tartıştığı patronunu seçtiğinde bu kişilere belirli doneler veriyor mu, yoksa kişiler içinden geldiği gibi hareket ediyorlar?
0: İşte zaten eşleme de burada. İşte mesela işte benim annem işte adı Fatma, işte 65 yaşında, işte evde oturur, işte genellikle abimi daha çok sever gibi. İşte ama bu tabii o kişinin gözünden eşleme. Yoksa hani işte sen benim annem ol dediğinde o kişi istediği anneliği oynamıyor. Protagonist ona o nasıl annesi var onu veriyor ve o rolden oynamaya başlıyor.
1: Evet, peki burada psikodramatistin rolü nerede?
0: Psikodramatistin rolü aslında eşlemek. Çünkü şimdi protagonistin rolü mü dediniz?
1: Yok, şey, psikodramatistin. Oturumu yöneten kişi.
0: Grup yöneticisinin. Protagonist sahneye çıktığında biraz önce bahsetmiştim ya, grubun en ısınmış üyesini seçeriz. Ve bazen orada şey olur, böyle o duygular, düşünceler çok karışır. Grup yöneticisi orada o kişiyi eşler. Aslında onun o ta böyle bir okyanustan gelen bir sürü o düşünceler, duygular var ya, onu eşleyerek bir damla halinde bunu mu söylemeye çalıştın der. Ve onun o güvenli ortamda, bir labutar ortamıdır aslında. Yani psikodrama sahnesi o yüzden zaten güvenli bir ortamdır. Orada canlandırmalara doğru bir şekilde yapılmasını, daha doğrusu doğru dediğimiz şey protagoniste uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Sonunda tüm grup üyelerinde gözeterek yapar bunu. En sonunda paylaşım aşamasında grup oturumu sonlandırır.
1: Peki oturuma çok müdahale eder mi? Oyunlara, oyun söylenenlere?
0: Hayır. Yani şey, protagonistin o sırada söylediği şey bizim için önemlidir. Yani yoksa onun biraz önce verdiğim örnekte işte annesinin abisini daha çok sevdiği belki doğru değil, ama onun gözünden öyleyse evet öyledir sahnede.
1: Evet. Peki herkes bu psikodrama oturumlarına katılabilir mi?
0: Herkes katılabilir. Önemli olan o kişinin doğru grubu bulabilmesi. Yani siz eğer o grubun amaç ve çalışma başlıkları

0: şartlarına uygunsanız her kişi psikodrama grubuna katılabilir.
1: Evet. O zaman biraz tezinizden bahsedin. Neden bu tezde bu kişi çalışma şeklini seçtiniz? Mesela hayatta ben, sanatta ben psikodrama grup çalışması yapıyorum.

0: Sara'yı neden seçtin? Bu şarkıyı neden seçtin? Aslında oradaki amacım şuydu. Biraz sanatçının eseriyle kurduğu ilişkiyi görmesiydi. Ondan sonra biz orada işte bu çalışmaları yaparken sonra bunu sahneye taşıyalım dedik ve psikopara çıktı. Orada tabii ki bütün o sanatçı arkadaşlar o rolleri tamamen mizansel olarak oynadılar ama ilk çıkış noktası buydu. Sonra orada ben şey düşünmeye başladım. Bu yaratım süreci nasıl ortaya çıkıyor? Yani bir eser nasıl yaratılır? Aslında sanatçılar orada eserlerini sergilemek için, icralarını yapmak için müthiş bir heyecan duyuyorlar, mutlular, aynı zamanda kaygılılar. Aynı zamanda beğenilmeme duyguları var. Biraz bunları okumaya başladığımda aslında bu hemen hemen her sanat dalında olduğunu fark ettim. Hayatta ben, sanatta ben böyle çıktı. Biz bu tezde sanatçının kendi üretim sürecinde neler yaşadığına bakacağız.
1: Evet, buna bakacaksınız. Sonra sahneye çıkılacak mı?
0: Sonra sahneye çıkmayacağız. Konuşulan her şey grup içinde kalacak. Grupta kalacak.
1: Ha, bizim
0: şey.
1: Bunu izleme şansımız sizin olmayacak. İzleme.
0: Hatta şöyle bir şey. Tüm katılımcıların isimleri anonim. Biz mesela tezimizi yazarken de kesinlikle isimleri kullanmayız.
1: Katılımcılar birbirlerini tanıyor mu?
0: Katılımcılar birbirlerini tanımıyorlar. Özellikle biraz önce de konuştuk. Arkadaş ve tanıdık yani, olmamaları gerekiyor.
1: Yine operada bizim gruptakiler gelsin gibisinden bir...
0: O şeydi ama o bir sahne gösterisiydi. Yani orada bu bir psikodrama çalışması. O sahneye biz öyle hazırlandık.
1: Sahneye taşınmıyor peki psikodrama?
0: Hayır, sahneye asla taşınmaz psikodrama. Psikodramada konuşulan her şey psikodramada kalır. Atıyorum işte oraya Çağatay gelmiştir. Ben tezime bile Çağatay ismini yazmam. Yani Ç olarak bile yazmam.
1: O tamamen
0: aynen yani gizlilik. Hatta bizim sınavlarımıza bile psikodramatist olmayan kimse giremez. Ve tezleri bile almanız için işte hocanızdan izin alarak tezi alabilirsiniz. Çünkü her şeyin anonim kalması gerekir, gizli kalması gerekir.
1: Evet. Mesela bu Moreno'dan esinlenerek Jonathan Fox ve Joe Salas'ta bir yeni bir teknik ortaya çıkartmışlar. Evet. 1975 yıllarında playback tiyatro yurdumuzda da yapan kişiler de var. Hatta spontane tiyatro adı altında da yapılıyor bazı gruplar tarafından. Şimdi bu psikodrama temelli olduğu söyleniyor. Siz izlediniz, biliyor musunuz böyle bir tekniği?
0: Evet.
1: Sahneye çıkma anlamında bunu sormuştum aslında. Daha böyle kitlere ulaştırmak anlamında böyle bir şeye dönüşüyor mu psikodrama? Anladım. Ya da başka kültürlere, başka alanlara da yönleniyor mu yani?
0: Yani benim yapacağım tez grubunda ve şimdiki atölyelerde hiç öyle bir şey yapmadık. Şimdi, yani hiçbir protokolist gruptaki çalışmasını sahneye taşımaz. Ama sizin söylediğiniz playback zaten halka açılıp yapılan bir şeydir. Yani onu hatta spontane tiyatrosunda da eş tutulur bazen. Bazen ayrı tutulur. Playback tiyatro beni çok etkiledi. Ben playback tiyatroya da bu sene ilgilenmeye başladım. Çünkü orada şey çok güzel, yani bir kişi bir hikaye anlatıyor ve sonra oradaki kişi, dört kişi veya beş kişi sahnede oluyor. Hiçbiri birbirine bakmıyor ve anlatılan hikayeden herhangi bir parçayı hiç konuşmadan bir de sahneye çıkıp bir hareketle göstermek. Yani bu bana çok enteresan geldi. Biraz da tıpkı aslında Fox'un söylediği gibi psikodramadaki eşleme tekniğinin bedensel ve sahnelenmiş hali bence.
1: Peki siz içindesiniz. Biz bilmediğimiz için psikodramaya hakimiyetimiz olmadığı için gerçekten psikodrama temelli bir yaklaşım izleniyor mu playback tiyatroda?
0: Yani playback'e başlığı çok şey benim için çok tazeyim. O yüzden net bir şey söyleyemem ama benim ilk gördüğüm şey eşleme. Orada eşlemeyi biz sözel olarak yapıyoruz ama playback'te daha çok beden ve hareket olarak yapılıyor. Tabii bir tanesinde seyirci var. Psikodramada asla seyirci yok. Ama evet, o yöntem çok benziyor.
1: Peki playback'e başladınız mı siz?
0: Evet, playback tiyatro.
1: Ona 7 yıl beklemediniz.
0: Aynen, 7 yıl bekledim.
1: Peki neler yapacaksınız ilerleyen süreçte? Psikodrama anlamında ya da playback anlamında hedefleriniz nelerdir?
0: Playback aslında çok taze benim için. Hani biraz da bu...

0: bu psikodramatik yöntemleri genişletmek amaçlı. Mesela bir sonraki hedefim de işte sanat terapisi eğitimi almak. Ve aslında psikodramada yani derya deniz bir şey. Ben mesela her katıldığım grupta ya da her yönettiğim grupta kendime dair bir sürü şey görüyorum. Kendi farkındalığım çok fazla artıyor. Bu süreçte hayatıma daha fazla psikodrama olacak büyük
1: Aslında bitmeyen bir
0: ihtimalle.
1: süreç o zaman
0: Bitmeyen bir süreç.
1: öğrenmek.
0: Evet, mesela işte arkadaşlarım şey diyor, hala bitmedi mi eğitim? Diyorum daha yeni başladık.
1: Bu sanat terapiden de bahsettiniz. Mesela bu sanat terapide iç içe geçmiş bir kavram mı? Psikodramayla bir bağlantısı var mı?
0: Ya,
1: Neden böyle bir sanat terapiden?
0: psikodramayla çok fazla bağlantısı yok aslında sanat terapinin. Ama sanat terapiyi ben ısınma oyunlarında çok etkili buluyorum. Bir anda kişi ısındıran, bir anda duygu ve düşüncesini ortaya çıkaran bir yöntem. Isınma oyunlarında çok iyi kullanılabilecek bir yöntem. Yani o alanında bir bakmak istiyorum
1: Peki
0: açıkçası.
1: mesela psikodramada yine yaratıcı dramanın etkileri de var mı mesela
0: Isınma
1: çalışmalarınızda hayatında?
0: oyunlarında tabii bazı yaratıcı dramanın ısınma oyunlarını kullanıyoruz aslında şeyde psikodramada.
1: Evet, aslında başka farklı disiplinler bir
0: Evet,
1: arada
0: aynen.
1: buluşabiliyor baktığınızda.
0: Yani tabii şimdi yaratıcı drama ile psikodramaya baktığımızda aslında rol canlandırma olarak ikisi de birbirine benziyor. Fakat ayrışan noktası amaç ve çalışma şekilleri. Yani yaratıcı dramada işte biraz önceki konuğunuz işte sonunda bir gösteri yapacaklar ama biz asla bir gösteri yapmayız.
1: Evet. O zaman son olarak böyle eklemek istediğiniz ne varsa, şunu unuttum ya da bunu söylemesem olmaz dediğiniz ne varsa dinlemek isteriz. Yavaştan veda edeceğiz çünkü size.
0: Şunu söylemek isterim aslında biraz da böyle bu saatte dinleyicilerin aklında kalması için hayatta böyle bir sürü rollerimiz var. Yani işte anne rolümüz var, işte hayır diyemeyen rollerimiz var. Ve aslında bunlar bizim üzerimize çok fazla yapışmış şeyler. Psikodrama bunlara bakmamızı sağlıyor. Gece yatmadan da bence buna bir bakılsa, acaba bu rolde olmasam başka bu rolü nasıl oynardım diye öyle bir bu gece öyle bir uykuya yatsak güzel olur bence.
1: Diyelim. O zaman bu
0: Evet.
1: gece öyle yatalım. Teşekkür ediyoruz efendim
0: Ben
1: size
0: teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Şenay Uz Yardımcı Psikodramatist stüdyomuzdaydı. Çok kıymetli bilgiler aldık kendisinden. Ne dedik ama en sonunda bu gece aslında biraz da empati yaparak mı uyumalıyız gibi düşünüyoruz. Böyle düşünün bakalım, bu gece bu rolde değil de başka bir bedende, başka bir ruhta olsam neler yapabilirdim diye tavsiyesini aldık. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yapımcılarımız Gönül Gezbu ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Önder Arjan ve ben Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar şimdilik bizden bu kadar.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamındaki eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.
2: Sahilde bir gonca gül.

Yazan Celal Keskin, yöneten Dinçer Sümer, efektör Metin Macun, teknik yapım Ali Ersoy.

0: Oynayan sanatçılar: Gonca Gül, Sema Aybars, Erdem, Mehmet Atay, Ahmet Usta, Erol Kardeseci, Sedef, Güven Çulhaoğlu, Şahin Bey, Semih Sergen, Ceyhun, Volkan Özgömeç, Salih, Hakan Vanlı, Yücel, Cahit Çağıran, Gülbeyaz, Zafer Çankaya.
1: Ahmet Usta, bak bir sürü balık tuttum.
2: Erdem, şunları kızarsın da yiyelim beraber.
3: Oo, bereketli günündeymişsin Şahin Bey. Erdem balığa gitti ama bizim hanım halleder şimdi. Hazır lokantada müşteri de yok. Hanım, gel bak, Şahin Bey balık tutmuş, hem de iri iri. Hemen kızartıver şunları. Şimdi hazır olur. Gel şu ağacın altındaki masaya oturalım biz. Dur, şu pikaba bir plak koyayım, keyfimiz tam olsun.
2: Zahmet olacak Sedef Bacı'ya.
3: Oh, o nasıl söz? Yapacak elbet işini.
2: Kaç yıldır tatilimi burada geçiririm, balığa çıktığını görmedim. Hem sahilde lokanta işletiyorsun hem de balığa çıkmıyorsun.
3: Ben sahil çocuğu değilim de ondan.
2: Ve de şu şarkı hiç değişmiyor. Mahzun böyle ben. Bir

0: Anası mı var yoksa?
1: Öyle gibi.
0: Merak ettim, anlatsana.
2: Uygun bir zamanda anlatırım.
0: Öyle olsun. Erdem de açlığı bayağı ilerletti. İyi bir çocuğa benziyor ama.
2: Ya ya ya, sağ olsun. Bizi tarladan bahçeden kurtardı. O olmasa bu lokantayı ne açabilir ne de işletebilirdik. Akıllı çocuk Allah için, çalışkan da.
0: Öyle öyle, belli oluyor zaten.
2: Balık tuttun, başka ne yaptın bugün?
0: Hiç, ne yapacağım, her günkü gibi işte. Kahvede oturup gazete okudum. Aslında bir sıkıntı var içimde bugün. Yalnızlıktan bunaldım Ahmet Usta.
2: Şahin Bey, kızma, darılma da hep aklıma takılır. Ama sormaya hep çekindim. Kaç yıldır tek başına gelirsin? Hanımdan ayrı mısın? Çoluk çocuk neredeler?
0: Ahmet Usta, bizim hanım denizden hoşlanmaz. Ayağını bile sokmaz denize. Onun için de gelmez. Bir kızımız var İstanbul'da. Onun yanına bıraktım. Ana kız çarşı pazar dolaşıp duruyorlar işte.
2: Ya. İnsan kocasını böyle yalnız bırakır mı canım? Şurada mis gibi havada dinlenmek varken.
0: Mesele deniz değil zaten. Evlendik evleneli karımı yaptığım hiçbir işi beğenmedi. Yanımda olmadı. O kendi dünyasında, ben kendi dünyamda. Günler gelip geçiyor işte.
2: Karı koca birbirini sevmeli. Gençlik aşkı her dem sürmeli ki o zaman bir şeye benzer evlilik. Öyle değil mi Şahin?
0: Öyle. Ortaokulda bir kıza aşık olmuştum. Uzaktan bile görsem yüreğimi bir ürperti kaplardı. O günlere.
2: Sonra ne oldu?
0: Evet, babam tayin olunca oradan ayrıldık. Bir daha da görmedim onu.
2: Şimdi şurada benim yerime o olaydı.
0: Anlamıyor muyum sanıyorsun? Senin de benden farkın yok.

0: Gonca Gül, ne arıyorsun burada?
1: Hiç, seni bekledim.
0: Beni mi bekledin? Bir şey mi var yoksa?
1: Yok, ille de bir şey mi olmalı?
0: Ne bileyim, seni uzaktan görünce bir an endişelendim. İlk defa gün ağarırken kıyıya geldin. Hem de yalnızsın.
1: Balıkları ağdan birlikte çıkarırız diye düşündüm.
0: Zahmet etmene gerek yok, ben çıkarırım.
1: Ne zahmeti? Balıkları bizim lokanta için tutuyorsun. Üstelik acemi de değilim.
0: Ya, ama sabahın serinliğinde üşüyeceksin. Üstüne de sıkı bir şey almamışsın.
1: Üşümüyorum. Bak, ellerim ateş gibi. Tutsana.
0: Evet, ateş gibi. Ben iyice üşüdüm de ondan öyle geldi galiba. Ellerin ateş gibi. Üstelik yumuşacık. Yine de üşüyebilirsin. Benim şu kazağı geçir sırtına.
1: Peki. Kollarını biraz kıvırayım. Oldu mu?
0: Tamam. Madem yardım etmek istedin, çek bakalım ağın ucunu.
1: Bugün şansın yokmuş. Baksana, ağda balık tek tük.
0: Hiç önemli değil.
1: Neden?
0: Sen varsın ya, balık tutamadım diye üzülmem.
1: Üzülmeni ben de istemem. Anlamazlıktan gelme Erdem. Bunları benim söylemem doğru olmaz. Bana sen açılmalıydın. Ne zamandır bir şeyler diyeceksin diye bekler dururum. Sense sadece gözümün içine bakar, dönüverirsin.
0: Goncagül. Goncagül, sana bir şeyler demek için yanıp tutuştuğumu anlamalısın. Ama evinizde kalıyor, ekmeğinizi yiyorum. Baban utanmadı mı derse ne cevap veririm?
1: Sevmenin utanılacak neyi var Erdem?
0: Öyle şaşırttın ki beni.

0: Madem cennette mi farkında değilim. Bunda ne kötülük olabilir? Ama herkes ne der Gonca Gül?
1: Ne derlerse desinler.
0: Öyle deme. Bizi anlamazlarsa engel olurlar. Annen kaç defa benim yanımda demedi mi? Kızım bir kır çiçeği. Buralara gelen, yatlarda güneşlenen kadınlar eline su bile dökemez diye. Gerçekten çok güzelsin. Bense...
1: Sus Erdem. Senin yanındayken deniz pırıl pırıl. Otlar, çiçekler mis gibi geliyor bana. Yüreğim devamlı bayram sevinciyle doluyor. Sen anneme bakma. Onun yüreğinde sevda olmamış. Bilmez bunları.
0: Şu işe bak. Bir türlü inanamıyorum.
1: Neye?
0: Benimle böyle konuşacağını.
1: Ayıpladın mı yoksa beni?
0: Yo. Hep böyle olmasını istiyordum. Ama olmayacak bir düş gibi geliyordu bana. Böyle yürekli davranman ne kadar sevindirdi beni bilemezsin. Hala kendimi rüyada sanıyorum.
1: Kendine haksızlık etme Erdem. Sen benim için o yatlarla gelenlerden daha üstünsün.
0: Ne bileyim, şimdiye kadar kimse bana iyisin demedi. Sevgi göstermedi. Babam ben küçükken ölmüş. Annem de bir başkasıyla evlendi. Çocukluğumdan beri kendimi hep fazlalıkmışım gibi gördüm. Bir sürü yerde çalıştım. Askerlikte mutfak eriydim, ufak tefek bir şeyler öğrendim. Buralarda tarla işçiliği yaparken size geldim. Görevimi yaptım, küçük de olsa karşılıklarını aldım ama sevilmedim, ilgi görmedim.
1: O zaman kırgınsın herkese, her şeye.
0: Yo, tam aksine. İçim sevgi dolu. Denizi, kokusunu, kayığı, bu tepeleri, ağaçları, çiçekleri, gökteki bulut kümelerini, hatta şu ağdaki küçük balıkları bile seviyorum.
1: Başka?
0: En çok da seni. Yalnız buna hakkım yokmuş gibi geliyor bana.
1: Ay yapma Erdem. Ben neyim ki? Küçücük bir sahil lokantacısının kızı.
0: Ama annenin dediği gibi bir kır çiçeğisin. İlk bakışta hemen koparılıp koklanmak istenen bir kır çiçeği. Farkında mısın o züppeler sana nasıl bakıyorlar? İşte o zaman neler düşünüyorum bir bilsen.
1: Madem kır çiçeğim, beni koparttırma. Dağların çiçeği olarak burada kalayım. Bu masmavi gökten, masmavi denizden, camların bu yeşilinden ayırmasınlar beni.
0: Bana kalsa canım feda yoluna.
1: Gör bak bundan sonra Gonca Gül'ü.
0: Güneş kurtuldu. Birazdan ortalığı aydınlığa boğacak. Annen de lokantanın önünde bize bakıyor.
1: Ah, hamur yoğurmuştum, haberi yok, merak etmiştir.
0: Karanlıkta kalkıp hamur yoğurdun öyle mi?
1: Geçenlerde annem katmer yapmıştı da sen bayılıyorum şu katmere demiştin.
0: Ha evet. Çayla yemeye doyamam gerçekten de.
1: Birazdan ben de katmer yapacağım.
0: Koca Gül. Bu sabah hayatımın en güzel sabahı.
1: Çeneye daldık. Aa, olduğu gibi kaldı.
0: Zararı yok, ben ayıklarım.
1: O zamana kadar da katmerler pişmiş olur.

0: Ne dolanıp durursun Sedef? Bir iş yaptığın da yok. Lokantanın bir içi bir dışı. Başın döndü vallahi.
1: Aman, sinirimden ne yaptığımın farkında mıyım ben?
0: Hayrola, sabah sabah niye sinirlendin? Gel gel, yardım et, sinirin yatışsın.
1: Of, Erdem ne güne duruyor. Bırak o yapsın temizliği. Böylece başka şeylere fırsat bulamaz hiç olmazsa.
0: Erdem'e mi sinirlendin? Ne yaptı ki çocuk?
1: Daha ne yapacak? Gonca Gül'ün aklını çelmeye çalışıyor.
0: Gonca Gül'ün mü?
1: Ne sandın ya?
0: Ne yaptı? Neyini gördün yani?
1: Bu sabah kıyıda Gonca Gül'le yarım saatten fazla konuştular. Ortalıkta hiç kimse yoktu. Beni çok geç fark ettiler.
0: Erdem kötü çocuk değil be Sedef. Gecenin yarısında kalkar balığa çıkar. Gelir onları temizler. Lokantaya çeki düzen verir. Müşteriye ızgaralar yapar. Bizim becerdiğimiz bir çorba, biraz da bulaşık. Bizden aldığı da ancak karın doyur.
1: Demek bunları iyiliğinden yapmıyormuş. Maksadı başkaymış.
0: Canım, şimdiye kadar neyini gördün de hemen çocuğu kaynar kazana attın?
1: Oh, kızın aklını ne biçim çeldi ki? Sabahın köründe hamur yoğurmuş. Şimdi de katmer yapıyor.
0: Ne var bunda? Katmeri ben de severim.
1: Oh, senin için değil Ahmet Usta. Erdem için yapıyor.
0: Onu da nereden?

0: Sen çıkardın şimdi.
1: Geçenlerde sofrada Erdem Katmer'i çok sevdiğini söyledi ya, ondan. Ben anlarım böyle şeyleri. Gözümden hiç kaçmaz. Hele Gonca Gül'e yan yan bakışları yok mu? Ay, aklınca sezmediğimi sanıyor.
0: Peki ne diyorsun şimdi? Pılını pırtını topla git mi diyelim?
1: Ay, desek ne çıkar?
0: Olur mu canım? 2 sene önceye kadar tarlada canımız çıkıyordu. Aklımıza lokanta açmayı o getirdi. Taşını tuğlasını çekti. Allah'a şükür iyi kötü işletiyor da. Daha ne istersin kadın?
1: Kızın elden giderse o zaman görürüz.
0: Yok canım, Gonca Gül akıllı kızdır. Hem de...
1: Hem de ne?
0: Yok bir şey, yok yok. Bugün 1-2 sebze yemeği yapsak diyorum.
1: Öyleyse ilçeye inip bir şeyler al. Fasulye yok, domates az. Kavun da al. En önemlisi de uygun bir zamanda kızının kulağını çek.
0: Olur. Karnımda zil çalmıyor başladı.
2: Katmerler hazır. Çayı da demlemiştim, gelin.

0: Kolay gelsin Goncagül.
1: Sağ ol baba.
0: Mübarek sıcak arttıkça sebzeler suya doymuyorlar. Benim de aklımdan geçiyordu bahçeye su tutmak ama ne yalan söylemeli, gözüm kesmiyordu. Annen yine sebze al deyince bahçeye bir göz atayım dedim.
1: Aman, bahçe sulamak da iş mi baba? Ben yaparım. Yapılacak iş olunca bana söyle yeter.
0: Bilmez miyim senin çalışkanlığını, hamaratlığını, lakin kıyamam.
1: Bana mı?
0: Ne sandın ya? Sendeki bu güzellik kimde var? İlçeyi dön dolaş, hangi kızda böyle selvi boy, beline inen saçlar, denizle yarışan mavi gözler var?
1: İlahi baba, kuzguna yavrusu zümrütü anka görünür derler. Seninki de o hesap. Hem ben bahçe sulamayı, çapa yapmayı severim.
0: Demem şu ki, sebzelere hayat vermen güzel de kendini harap etmen yersiz. Sen buralarda bahçe sulayıp çapa yaparak ömür tüketecek kız değilsin.
1: Baba, sen böyle konuşmazdın, ne oldu sana?
0: Gelinlik kız oldun artık. Böyle şeyleri konuşmanın zamanıdır. Kız kısmına bir yol gösteren olmalı.
1: Yol dediğin nedir baba?
0: Nasıl bir eş, nasıl bir ev istediğini şimdiden düşünürsen, bir kısmet çıkınca daha rahat karar verirsin. Öyle değil mi kızım?
1: Aman baba.
0: Hadi hadi, utanma. Sen benim tek göz ağrımsın. 2 sene öncesine kadar her şeyi bana sorardın. Ben öyle korkulacak babalardan değilim ha. Olaydım, seninle açık açık konuşur muydum hiç?
1: Şu anda düşündüğüm bahçenin suyu.
0: Yo, başka şeyler de düşün. İlçemize gelenlere baksana. Altlarında arabalar, kumların üzerine serilip, oh gel keyfim gel. Adamlar dersen karılarının etrafında pervane. Bizim bu yörenin erkekleri hiç böyle şeyler yaparlar mı?
1: Erkeğe böyle şeyler yakışmaz zaten.
0: Orası öyle de, zaman değişiyor kızım. Onun için ben derim ki, Allah büyük bir şehirden kısmet çıkarırsa karşına kötü mü olur yani? El üstünde tutulursun. Yaz aylarında buralara gelince kumların üzerine yatıp gününü gün edersin.
1: Ya buradan fakir biri çıkarsa baba?
0: Fakir mi?
1: Evet baba.
0: O zaman tarlaydı, çapaydı. Ardında peş peşe çocuklar derken solar gidersin burada. Dünyanın nimetlerini görmeden, tatmadan çökersin.
1: Başka ne göreceğim baba? İlçemizin cennetten bir köşe olduğunu gelenler söylemiyorlar mı?
0: Tabii, buralar çok güzel. Havası, denizi, bereketli toprakları nerede var? Ama kazın ayağı öyle değil. Baksana, bir lokma ekmek uğruna kaç kişi gece gündüz didinip duruyoruz. Yine de, yani demem o ki, senin ömür boyu böyle çalışmana, çırpınmana gönlüm razı değil. İnşallah seni rahat ettirecek biriyle evlenirsin. Ben lokantaya döneyim artık. Hadi, sana kolay gelsin.
1: Sağ ol baba.

0: Ay nereden böyle Ahmet Usta? Ay neredeyse üstüme basacaktın.
1: Pirinç ayıklayacak başka yer bulamadım be kadın. Tam yolun üzerine oturmuşsun. Sarmaşıklarda insanın önünü göstermiyor.
0: Bahçeye mi baktın?
1: Ne ya? Domatesler boynunu bükmüştü. Kız susalmış.
0: Başka?
1: Başkası ne?
0: Sadece domateslere mi baktın?
1: Anladık. Senin vazifeni de biz yapar olduk artık. Kız kısmına anası yol gösterir. Eskiden anasına bak kızını al derlerdi. Şimdi babasına bak demeleri lazım.
0: Konuştun mu bari?
1: Konuştum. Bir anlattım dilimin döndüğünce.
0: Ne diyor?
1: Hiçbir şey dediği yok. Bana kalırsa anlattıklarımı kös dinledi.
0: O da ne demek?
1: Onu da sen bul.

0: Ha bakın, şu karşıda bir iskele var, oraya yanaşalım. Lokantanın iskelesi o.
1: Taze balık yemeye ne dersiniz beyler?
2: Don balığı konserveleri saç dökülmesi yapıyormuş.
3: Salih, ciddi misin bu konuda?
4: Ceyhun korktu galiba. Sen de bu kadar ton balığı konservesini koymasaydın tekneye.
3: Ben evde de çok yerim. Amcam olmadığı zamanlar yemeğe pekinmem. Konserveye talim ederim.
2: Alem adamsın be Ceyhun. O amca bende olacak da konserve yiyeceğim ha.
0: Her gün giyinir, kuşanır, en lüks lokantaya giderim. Tabii yanımda da şık bir hanımefendiyi hiç eksik etmem.
3: Hiç hoşlanmadığım şeyler. Kalabalık arasında yemek yiyemiyorum. Herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Yemek boyunca hep güzel şeyler düşünürüm. Lokantalar, toplantılar dikkatimi dağıtıyor.
4: Peki ya kızlar? Hiç ilgilenmiyorsun. Şule bir el hareketini bekliyordu tekneye atlamak için. Sense kızcağıza sivrisinekmiş gibi baktın.
3: Paranın ve lüksün peşinde olanlara başka türlü bakman mümkün değil.
5: Gücel! Gücel! Motoru stop et!
2: Duruyor muyuz bu lokanta bozuntusunda?
4: Duralım tabii. Satın alacak değiliz ya. Bir ızgara balık bulunur elbet. Üf! Bir de bir salata.
6: Buyurun, buyurun gençler, buyurun. Şöyle gölgelik masaya geçin.
4: Balık var mı?
6: Elbette, elbette. İleride gördüğünüz kayıkla kendimiz tutarız. Balıklarımız çok tazedir.
4: Bize bol salata ve bol balık.
6: Başka emriniz var mı gençler?
3: Yok, şimdilik yok.
6: Erdem, ızgaraya balık koy. Gonca Gül, salata yap kızım.
7: Tamam baba.
8: Kızı gördün mü Ceyhun?
3: Of, bırak şöyle alemin kızını be.
9: Bak bak, dışarı çıkıyor. Bu izbe yerde böyle bir kız. Kır çiçeği diye buna derim ben.
8: Beyler, bana bir şeyler oluyor. Hemen harekete geçiyorum.
3: Otur yerine Salih. Rahat durup balığınızı yerseniz ben varım. Yoksa kalkar gider.
8: Tamam. Bunda bozulacak ne var anlamadım. Eğleniyoruz şunun şurasında. Yoksa nasıl tadı çıkar tekne gezintisinin?
3: Çevrenizdeki güzelliklere bakın. Her şey olağanüstü güzel. Sizse aklınız fikriniz kızlardı.
9: Ama Ceyhuncum, onlarsız bir dünya ne işe yarardı bir düşünsene.
3: Düşünmeye değmez Yücel. Başım ağrımaya başladı. Şu çeşmede elimi yüzümü yıkayım. Belki açılır.
8: Ne biçim çocuk bu anlayamıyorum. 3 yıldır arkadaşız. Bir kız arkadaşı bile yok.
9: Duyduğuma göre Ceyhun küçükken annesi babasından ayrılıp bir başkasıyla evlenmiş. Babası da kendini içkiye vurmuş. Zavallı hala onların etkisinde. Neyse ki amcasının çocuğu olmamış da yanına almış.
8: Bana bunlardan hiç söz etmedi.
9: Sözü edilecek şeyler mi bunlar?
8: Ama kız gerçekten de çok güzel ha. Fidan boylu diye böylelerine diyorlar galiba. Gözleri de iri iri. Ceyhun ne derse desin konuşacağım bu kızla.
9: Otur oturduğun yerde. Ceyhun'un sayesinde bir tekne gezintisi yapalım dedik, tadını kaçırma. O olmasaydı zor gördün sen bu sahilleri. Çok iyi çocuk şu Ceyhun.
8: İyi de şu garip davranışları da bir olmasa.

0: Sıkılmaya başladım ben buradan.
1: Sıkılacak ne var? Ekmek elden su gölden. Yiyip içip denize giriyoruz. Ben halimden memnunum arkadaş.
0: Bir haftadır buradayız. Ceyhun beyefendi sahil lokantasını bize yasak etti. Ama kendi güzel güzel orada yemeklerini yiyor. Bize de ne yaparsanız yapın diyor.
1: Ne yapsın çocuk? Aniden aşık oldu. Kızlarla ilgilenmiyor diyen sen değil miydin?
0: Ama bu kadarını demedik ki. Hem o lokanta bize niye yasak?
1: Gonca Gül'ün bize hizmet etmesi ağrına gidiyor herhalde.
0: Kız da yüz verse yüreğim yanmaz. Bak arkadaş, sana bir şey söyleyeyim. O kızla genç aşçı arasında bir şeyler var.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ya ben böyle şeyleri gözümden kaçırmam. Ceyhun'un hiç şansı yok. Zaten orada bütün yaptığı da yemek yiyip kitap okumak.
1: Ne yapsın çocuk? Zamanını kolluyor herhalde.

0: başka bir isteğiniz var mı? Lokantayı birazdan kapatacağız da.
1: Yok, sağ olun. Bu saate kadar oturmamın sebebi sizinle konuşmak Gonçagül Hanım.
0: Benimle mi?
1: Evet.
0: Buyurun konuşun öyleyse.
1: Oturmaz mısınız? Lütfen. Birkaç dakika sadece.
0: Peki hala.
1: Biliyorsunuz bir haftadan beri buradayım. Ve Şirin lokantanızın dışında tek gittiğim yer tekne.
0: Tekneye de uyumak için gidiyorsunuz galiba.
1: Evet. Bütün zamanım burada geçiyor.
0: Neden? Altınızda tekne var. İstediğiniz yere gidersiniz. Burada oturup kitap okumaktan daha eğlenceli değil mi?
1: Hayır Gonçagül Hanım.
0: Anlayamadım.
1: Bu lokanta bana dünyanın en güzel köşesi olarak görünüyor. Çünkü siz buradasınız.
0: Ben mi? Madem başka bir isteğiniz yok, iyi geceler size.
1: Gonçagül Hanım durun, lütfen gitmeyin. Ben ciddiyim. Buraya adımımı attığımdan beri size yakın bir ilgi duymaya başladım. Ve bugün kararımı verdim.
0: Ne kararı?
1: Sizinle evlenmek için hem sizinle hem de ailenizle konuşmak kararı.
0: Teşekkür ederim ama ben sözlüyüm.
1: Sözlü mü? Yok, inanmıyorum.
0: Gerçekten sözlüyüm.
1: Olsun, annenizle babanızla konuşacağım.
2: Gonçagül, bir sorun mu var?
0: Hayır. Size bir şey söyleyeyim. Ben sözlüyüm ve kiminle konuşursanız konuşun bir şey değişmez. Kendinize başka kısmet arayın. İyi geceler.
3: Ne istiyor gecenin bu saatinde?
0: Bir şey istediği yok.
3: Yok. Bu kadar konuştuğuna göre bir şeyler istiyor olmalı. Yüzün sarardı. Söyle bana. Canını mı sıktı?
0: Evet, canımı sıktı.
3: Gidip haddini bildireyim o zaman.
0: Dur Erdem. Kötü niyetli değil.
3: Ama seni üzdü. Ne söyledi sana?
0: Benimle evlenmek istiyormuş. Ailenle konuşacağım dedi.
3: Ne dedi anlayamadım. O mu seninle evlenmek istiyormuş? Aman Allah'ım. Ya sen ne cevap verdin?
0: Olmaz, ben sözlüyüm dedim. İnanmadı.
3: Annenle konuşursa annen bayılır buna. Çocuğun zengin olduğu besbelli.
0: Hiçbir şey umurumda değil Erdem. Ne olursa olsun bırakma beni.
3: Bırakır mıyım hiç? Ama annen bizi kıyıda beraber gördüğü günden beri bana tuhaf tuhaf küçümseyen gözlerle bakıyor. Bu sahili beğenmediğini sık sık tekrarlayarak bir şeyler ima etmeye çalışıyor.
0: Benim yerim senin yanın Erdem. Ayaklarımın altına ipek halılar serseler, en güzel villaları bağışlasalar gözümde yok. Ben seni, burayı seviyorum. Sıkı tut beni. Bırakma Erdem.
3: Gidip konuşacağım onunla.
0: Hiç gereği yok.
3: Yok. Bilsin. Bilsin de ayağını ona göre denk atsın.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Teknenize çıkabilir miyim?
5: Oo, sen lokantanın aşçısısın. Hayrola, bir şey mi var?
4: Arkadaşınla konuşacağım, şu gözlüklü olanla.
5: Buyurun atlayın. Ben Ceylin.
3: Ben de Erdem.
5: Erdem usta, bir haftadır nefis balıklarınızı zevkle yiyorum.
3: Afiyet olsun. Ben buraya şey için geldim.
5: Nedir bu tantana gece yarısı? Tam uykuya dalmak üzereydim. O aşçı başı. Ne işi var bu teknede?
1: Siz ona bakmayın, anlatın lütfen.
3: Goncagül'e kendisiyle evlenmek istediğinizi söylemişsiniz.
5: Kim? Ceyhun mu? İnanmam.
1: Evet söyledim.
5: Bravo! Bunu kutlamamız gerek.
3: Goncagül de sözlü olduğunu söylemişsiniz.
1: Evet ama inanmadım. Hem bu konular sizi niye ilgilendiriyor anlayamadım.
3: Sözlüsü benim de onda.
5: Ya ben demedim mi Yücel? Aralarında bir şeyler var diye.
6: Evet, haklıymışsın.
1: Arkadaşlıkları normal karşılamalı bence. Doğanın kucağında birlikte çalışan insanların birbirlerini sevmeleri çok olağandır. Ama evlenmek bence bambaşka bir olay.
6: Peki aşçıbaşı, arkadaşımdan istediğiniz nedir?
3: Arkadaşınızdan da sizden de istediğim bir daha lokantaya ayak basmamanız.
5: Bize yasak zaten.
1: Son sözü büyükler söyler. Eğer Goncagül'ün ailesi de hayır derse bir saniye beklemem giderim.
3: Zenginliğini koz olarak kullanmak istiyorsun ama başaramayacaksın.
1: Öyle olsun. Size iyi geceler dilerim.
3: Ben de en kısa zamanda buradan çekip gitmenizi dilerim.

0: Merhaba efendim.
1: Oo, merhaba delikanlı. Otur bakalım. Çay sever misin?
0: Tutkulu değilim ama seviyor sayılırım.
1: Ama semaver çayı başkadır. Dün bayağı yorulmuşum. Lokantanın lavabolarını tamir ettiydik. Her tarafım tutulmuş. Bugün ayağımı uzatıp dinleneceğim.
0: Tabii. Dinlenmek sizin de hakkınız.
1: Değil mi ya? Ben de bugün semaveri kurup gölgeye çekildim. Uzat şu bardağı. Hava güzel gidiyor. Deniz derseniz pırıl pırıl. Eğlenebiliyor musunuz?
0: Arkadaşlarım hayatlarından memnunlar.
1: Sen memnun değil misin yoksa? Hizmette bir kusurumuz varsa bilelim. Ceyhun, Ceyhun da adın değil mi?
0: Evet. Hizmetlerinizden de son derece memnunum.
1: Öyleyse?
0: Ben izin verirseniz sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyorum.
1: Ya, nedir bu önemli dediğin konu?
0: Kızınız.
1: Kızım mı? Ne olmuş kızıma? Bir şey mi yaptı?
0: Yok telaşlanmayın efendim. Ben demek istedim ki, bakın, belki uygun karşılamayacaksınız. Belki de buralarda adetler daha başkadır ama ben açık açık sizinle konuşmayı daha yararlı gördüm.
1: İyi de bayağı merak ettim.
0: Bir haftadır buradayım. Kızınızı ilk gördüğüm gün beğendim. Bir hafta boyunca da anladım ki kızınız güzel olduğu kadar da zeki, ölçülü ve ağırbaşlı. Evlenmek istiyorum onunla.
1: Ya. İyi hoş da oğlum. Sen kimsin?
0: Haklısınız efendim. Şöyle anlatayım. Annem babam yok. Amcamın yanında kalıyorum. Yüksek öğrenim gördüm. Amcam oldukça zengindir. Ticaretle uğraşırız.
1: Aslına bakarsan bunlar sanıldığı kadar önemli değil.
0: Bakın, amcama sizden söz aldıktan sonra haber vermek istedim. Zamanı çok kıymetlidir. Ve reddedilmeye asla gelmez.
1: Büyük adamlar öyledir zaten. Gonca Gül'ün haberi var mı? O ne der, onu da bilmem lazım.
0: Yalnız bu konuda aşçınız biraz ileri gidiyor.
1: Erten mi? Bak hele, bir şey mi dedi?
0: Kızınızı seviyormuş. Buradan çekip gitmemiz gerekirmiş. Ben hiç üzerinde durmadım.
1: İyi etmişsin. Erdem Gonca Gül'ü abi gibi korumaya alışık da sizi de o yüzden kovmaya kalkışmıştır. Söylediklerin önemli şeyler. Bir düşünmek taşınmak lazım oğlum.
0: Elbette. Yalnız düşünürken kendinizi de hesaba katın.
1: Nasıl?
0: Şayet kızınız benimle evlenirse, inanın sizin de güzel bir hayatınız olur. İsterseniz burayı çok lüks bir lokanta yapabiliriz.
1: Sağ ol. Lakin kızımın mutlu olması bence daha önemli.
0: Bana müsaade. Sizi yarın tekrar ziyaret edeceğim.
1: Beklerim. İyi eğlenceler.
2: Evet. Çınar gölgesinde çayını içen baban evin yolunu tuttu. Şimdi kim bilir annene neler anlatacak. O da aman Ahmet, kaçacak kısmet değil diyecek. Belki bir ara babanın vicdanı sızlayacak. Ya Erdem diyecek. Annen de bize ne Erdem'den diye cevap verecek.
3: Niye kendini harap ediyorsun anlamıyorum. Sonunda hepsi bana gelmeyecek mi? Bak ben yanındayım. Her zaman da yanında olacağım.
2: Gonca Gül, sana baskı yapacaklar. Belki dayanamayacak duruma geleceksin. Para gücü karşısında herkes değişebilir. Kim bilir önüne neler neler serecekler.
3: Ne sererlerse sersinler. Sevgimin büyüklüğü karşısında hepsi birer hiç olarak kalacak.
2: Keşke başarabilsek.
3: Benim kuşkum yok. Çünkü sevgim bir günlük, bir haftalık, bir aylık değil. Bir ömürlük. Sen buraya adımını attığın gün yüreğime düşen tohum büyüdü. Kök saldı. Sökülüp atılması imkansız.
2: Gonca Gül, bir an her şeyi kaybetmiş gibi oldum. Dünyam karardı. Denizin suyu, gökyüzü karardı. Her şey üstüme gelir oldu. Allah'ım. Dünya bir anda nasıl bu kadar çirkinleşebilir, anlamsız olabilir?
3: Müşteriler geldi. Hadi sen bak, açılırsın biraz.
1: Çok kibar bir konuşması var. Zaten bir haftadır buradalar. Öbür ikisini gözüm tutmadı. Ama bu ağacın altında meyve suyunu içip ya gazete okudu ya kitap.
4: Çok zengin herhalde he? Koca tekte onun olduğuna göre.
1: Dikkat ettim, hesapları hep o ödüyor. Diğer ikisinin züğürt olduğu belli. Asıl patron Ceyhun.
4: Ceyhun mu?
1: Ha, adı Ceyhun. İyi belli, şaşırır maşırırsın da ayıp olur.
4: O kadar cahil değiliz canım.
1: Düşünceli çocuk. Daha ben ağzımı açmadan burayı lüks bir lokanta yaparız dedi çıktı.
4: Burada başka bir şey yapmaya niyetimiz yok. İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyoruz filan deseydin.
1: İstanbul'da nereden çıkardın şimdi kadın? Ben buradan bir yere adımımı atmam.
4: Bir tarafımız deniz, bir tarafımız dağ. Neyinden ayrılamayacakmışsın bilmem. Yıllardır bir gün mü gösterdin bana? Eskiden bahçe aşağı, bahçe yukarıydı. Şimdi de bu uyduruk lokanta. Uf, canımıza yetti, ömrümü çürüttü.
1: Tamam canım, tamam, kafa şişirme. Kızın evlenince burada kalacak değil ya. Sen de İstanbul'a gider hevesini alırsın. Kışı İstanbul'a geçirirsin.
4: O da olur.
1: Demek ki yarın beni tekrar aradığında hele amcam bir gelsin konuşalım demek kalıyor bana.
4: Öyle pek hevesli görünme. Kız evi ağır satar kendini.
1: İyi ki hatırlattın, sanki biz bilmiyorduk. Yalnız
4: ne var?
1: Kıza ne diyeceğiz?
4: Onu sen bana bırak. Sen öbürünü hallet. Hadi güle güle de bitsin canım.
1: Nasıl derim öyle? Erdem'in sayesinde açtık şu lokantayı. Ne bir ortaklık istedi ne de belli bir ücret.
4: Sinsiliğinden tabii. Safsın sen. Nereden anlayacaksın? Sonunda Gonca Gül'ü alıp her şeyi birden sahip olmak istediği bak nasıl çıktı ortaya.
1: Öyle düşünmüş müdür acaba?
4: Of Allah'ım, ne düşündüğü meydanda değil mi?
1: Bir türlü sevemedin Erdem'i. Kimi sevdin ki?
4: Ta geldiği gün Gonca Gül'me göz koyacağını sezmiştim. Hem sevgi dediğin nedir ki? Giydirip kuşatıp gezdirmedikten sonra ne işe yarar?
1: Ne işe mi yarar? Çok işe yarar ama bunu sana anlatamam ki. Nereden anlayacaksın? Aslında bu senin kabahatin de değil.
4: Bırak şimdi bu imalı konuşmaları da bir an önce git Erdem'ine söyle. Ya çekip gitsin ya da kimsenin işine karışmasın. Tabii en iyisi gitmesi. Nasıl olsa damadın sana kim bilir ne aşçılar tutar.
1: Öyle dur bakalım.
4: Ay duracağı yok bu işin Ahmet Usta. Demir tavında dövülür.

0: Ne diye yarıda kestin şu pilağı Erdem?
1: Vakit gece yarısını geçti. İkimizden başka kimse yok lokantada. Gidip yatalım.
0: Sen git yat. Bana ne karışıyorsun? Senden mi emir alacağım yatmak için?
1: O nasıl söz usta? Haddime düşmez sana emir vermek.
0: Öyleyse pilağımı neden yarıda kestin? Biraz düşünceli olmak lazım canım.
1: Tekrar koyayım pikama.
0: Lüzumu yok artık. Bitti o iş.
1: Usta, canını sıkan bir şey var senin.
0: Ne olacak? Yok bir şey.
1: Var var. Öğleden beri burnundan soluyorsun. Bir şeyler demek için dört dönüyorsun ama söyleyemiyorsun. Ben seni hiç böyle öfkeli görmemiştim.
0: Madem sen açtın, söyleyeyim de kurtulayım bari. Gonca Gül'e talip ki var. Ne dediğimi duydun değil mi?
1: Şu teknedeki mi?
0: Evet. İyi bir çocuk olduğu belli. Ayrıca durumlarının fena olmadığı da ortada. Allah Sedef'in gönlüne göre verdi canım. Gonca Gül'ün çocukluğundan beri kızımı büyük şehirlere gelin edeceğim, kızım hanım olacak der dururdu.
1: O zaman seni öfkelendiren nedir?
0: Erdem, seni severim. Sen benim için aileden birisin. Kötü günlerde birbirimize omuz verdik. En çok da sen. Karşılığında da bir şey istemedin.
1: Yok. Karşılığını aldım hep.
0: Aldın mı? Nasıl aldın?
1: Ben ailesiz büyüdüm. Ama yanınızda aile içinde yaşamanın tadını aldım.

0: Erdem, bunun lafı mı olur? Doğruyu söylemek lazım gelirse senin hakkın daha fazla bizde.
1: Bir hakkım varsa hepsi helal olsun.
2: Kolay gelsin Ahmet Usta.
0: Sağ ol Şahin Bey, sağ ol. Sağ ol da hiç kolay gelmiyor.
2: Dışarıda iki müşteri epeydir bekliyorlar. Sen de dışarı çıkmayınca merak ettim, bir bakayım dedim.
0: Uğraşıyorum işte. Bir türlü ızgaranın ateşini canlandıramadım. Ardından bıçak bulamadım. Salata bekliyor.
2: Bıçak şurada, şu bezin altında. Hadi sen salatayı yapa dur, ben de balıkları kızartayım.
0: Ah, sağ ol Şahin Bey. Yani canım burnuma gelmişti.
2: Dayı Erdem nerede?
0: Sorma. Sorma ki hiç sorma.
2: Hayrola, bir şey mi oldu?
0: Gidebilirsin dedin, o da gitti.
2: Durup dururken demedin herhalde. Sebep neydi?
0: Gonca Gül.
2: Evlendir gitsin çocukları. Besbelli birbirlerini seviyorlar. Erdem de Allah için çok efendi çocuk. Üstelik çalışkan da.
0: Söylemesi kolay. Gonca Gül'ü birisi istedi. Zengin de. Tanırsın canım. Bir haftadır lokantanın bahçesinde devamlı bir şeyler okuyup duran bir genç var ya, o işte. Adı Ceyhun.
2: Ha evet, biliyorum biliyorum. Birkaç kez konuştum. Peki ne olacak şimdi?
0: Ne olsun? Ceyhun konuşmak için amcasını çağıracak. Gonca Gül olmaz diyor. Annesi ille de olacak diye diretiyor.
2: Sen de Erdem olmasa her şey düzelir diye onu uzaklaştırdın, öyle mi?
0: Biraz öyle oldu. Hani düşündüm ki sevmek falan iyi de ileride belki unutulur. Araya geçim sıkıntısı girince sevgi de kalmaz aşkta. Böyle zengin bir kısmette binde bir çıkar karşımıza.
2: Sevgisiz yaşanır mı Ahmet Usta? Dünyayı ayaklarımın altına serseler gözüm yok doğrusu. Görmez misin, çorak yüreğimi avutmak için günlerdir denizin dibine dalar dururum.
0: Sen de böyle deme Şahin Bey. Dün Erdem yarama dokundu. Şimdi sen de o yarayı kanatma.
2: Hem kanatma diyorsun hem de kızını istemediği birine vermeye kalkışıyorsun. Zengin damadın sana aşçılar, garsonlar tutabilir ama Gonca Gülsüz, Erdemsiz bu lokantanın ne tadı olur ne tuzu.
0: Gonca Gül'ün iyiliği için razı oldum. Ömrünü perperişan burada geçireceğine hanımlar gibi yaşasın istedim.
2: Boşuna dinlerim bunları. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş. Bu iş bitmeden bir daha düşün Ahmet Usta.
0: Düşünmesi mi kaldı Şahin Bey? Kararımızı verdik bir kere.
2: Kendi balığımı kendim kızartayım diyordum ama inan açlığım birden geçti. Neyse ben gideyim artık.
0: Ne güzel konuşuyordun.
2: Neyse. Hadi eyvallah.

0: Erdem.
1: Ah, Goncagül, ne yapıyorsun gecenin bu saatinde?
0: Seni bekledim. Sabah lokantada göremeyince deliye döndüm. Bir an gittin sandım.
1: Baban git dedi. Ama gidemedim. Belki gitsem daha iyi olur diye düşündüm ama...
0: Demek beni terk edip gitmenin daha iyi olabileceğini düşünebildin.
1: Yanlış anlama Goncagül. Seni kaybetmek korkusu bende aklımı bıraktı.
0: Odana girip eşyalarına baktım. Hepsini yerli yerinde görünce biraz rahatladım.
1: Dün gece baban git deyince yürümeye başladım. Bu saate kadar dağ bayır dolaştım durdum. Keşke dedim ölüversem. Buhar gibi göğe yükselip gidiversem. Şu para ne kötü şey. İyilikleri, güzellikleri, dostlukları, dahası sevgileri satın alıp çöpe
0: atabilir. Sevgiler satın alınamaz.
1: Ama
0: inan bana Erdem, sen istediğin sürece yanındayım. Ne istediğimi biliyorum. Bir gün beni terk etsen bile yaşadığım güzel günler bana ömrümün sonuna kadar yeter.
1: Seni asla terk edemem. İnanamıyorum, bir türlü inanamıyorum.
0: Neye?
1: Senin gibi güzel, gururlu ve güçlü bir kız nasıl beni sevebilir? Bir türlü inanamıyorum.
0: Sen de güzelsin, mertsin, iyisin. Yüreğin sevgi dolu. Sen beni nasıl basit bir lokantacının kızı olarak görmüyorsan, ben de seni küçük bir aşçı olarak görmüyorum.
1: Biz dünyayı fethederiz Goncagül.
0: Beraber gidelim buralardan nereden?
1: İstersen önce ben gideyim,

0: Sedef! Sedef! Sedef!
1: Ne var, ne bağırıp duruyorsun?
0: Gelip yardım etsene. Tek başıma kaldım lokantada.
2: Erdem'in yokluğu bir günde belli oldu. Her taraf perişan. Balıklar temizlenecek, bulaşıklar yıkanacak, masalar düzeltilecek.
1: Erdem efendi gitti diye oturup ağlayacak değiliz ya. Bağırıp duracağına git de bir adam bul.
2: Onun gibisini nereden bulurum? Acemin birisine iş öğreteceğim diye uğraş dur artık.
1: Ay şu plaktan da illallah. Ay başka bir şey bilmez misin sen?
2: Bilmem. Plaktan şikayet edeceğine ortalığı sil süpür. Ben de ızgarayı canlandırayım.
1: Bahçeye müşteri geldi.
2: Ben bakarım, ben bakarım.
0: Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Şu masa gölge altı. Böyle buyurun.
2: Aman Allah'ım. Bu gül beyaz. Gül beyaz. Değişmiş, bozulmuş. Ama o. Yanındaki de kocası olmalı.
3: Balığınız var mı, balığınız?
2: Ne? Balık mı?
3: Balık ya, şöyle ıskara balık yemek istedik de.
2: Var, olmaz olur mu? Taze, hemen yaparım.
4: Gidelim buradan. Balık istemiyorum.
3: Ama hayatım, canım balık istedi diye tutturan sendin.
4: Yok, istemiyorum, vazgeçtim. Başım döndü, hastalanıyorum galiba. Gidelim.
3: Allah Allah, senin de dakikan dakikanı tutmuyor be kadın.
2: Kül beyaz bu.
3: Bir şey mi dediniz?
2: Yok yok, bir şey demedim. Balıklarımız çok lezzetlidir. Hemen hazırlardım. Keşke kalsaydınız. Çok lezzetlidir balıklarımız.
3: Neyse canım, başka zaman tadarız belki. Hadi hanım, madem iyisin gidelim biz. Hadi.
2: Gül beyazdı bu. Benim gül beyazım.
1: Ne oldu Ahmet? Niye kalktılar?
2: He?
1: Neyin var? Ay niye öyle alıklaştın? Gittiler işte canım.
2: He, öyle gittiler. Bir tuhaf oldum. Neyse, biz işimize bakalım.
1: Oh, hele şükür şu plak da bitti.
2: Yeniden koyacağım. Akşama kadar. Akşamdan da sabaha kadar dinleyeceğim o şarkıyı.
1: Ama ne halin varsa gör. Ama Ceyhun'un amcası gelinceye kadar ortalığı bir güzel düzeltmemiz lazım. Goncagül de yine ortalardan kayboldu. Nereye gitti bu kız bilmem ki. Gelip biraz yardım etse olmaz mı?
2: Ona dokunma, ne isterse yapsın.
1: Heylere yatısın diye bir şey dediğimiz yok zaten.

0: Ahmet Usta, bugün gene bol balık tuttum. Bu sefer Sedef Bacı'ya zahmet vermeyelim. Erdem yok mu?
1: Yok.
0: Ah sahi, nasıl unuttum. Ona öyle alışmışım ki yokluğunu kabul edemiyorum galiba.
1: Ben de. Ne vardı sanki gidecek?
0: Her neyse, sen niye böyle oturuyorsun? İçeride müşteri yok mu?
1: Lokantayı kapattım bugün.
0: Kapattın mı? Bir şey mi oldu yoksa?
1: Oldu ya.
0: Anlat istersen, belki yardımım olur.
1: Balıkları birlikte halledelim. Sonra da oturalım. Bugün tam zamanı.

0: Bir gün balığa birlikte çıkalım istemiştin de... balık tutmayı beceremediğimi söylemiştim, hatırladın mı?
1: Gerçekten merak ederim, neden balığa çıkmazsın diye.
0: O gün de söyledim ya, beceremem balık tutmasını. Çünkü ben denizi yaşım 30'a girince gördüm.
1: Yani sen aslında sahilden değilsin, öyle mi?
0: Öyle. Orta Anadolu'luyum. Evet. Terk ettim oraları. Yıllar var ki gitmiyorum.
1: Bugün ne oldu? Önce onu anlat. Dur dur, bardağını doldurayım.
0: Askere gitmeden önce bir kızı seviyordum. Tabii o da beni. Askerliğin sonlarına kadar mektuplaştık. Öyle ki kader bize bir oyun etse, ikimiz de ölüme sever.

0: Ve koşacağız. Ama olmadı. Tarihime 4 ay var, bir mektup aldım.
1: Ahmet, beni zorla evlendirmek istiyorlar. Baskılara dayanamaz oldum. Gelip beni kurtarmazsan benim yapacak bir şeyim kalmıyor.
0: Ne yapabilirdim? Ana yok. Yaşlı babam da orada burada ırgatlık eder. Askerlik dersen daha bitmemiş. Hiçbir şey yapamadım. Gül beyaz gitti. Yüreğimi yaktı, söktü gitti. Ona kızamıyorum, kendime de. Ölseydik de ne değişirdi öyle değil mi? Asker dönüşü İstanbul, Adana, İzmir dolaştım durdum. Sonunda yolum buraya düştü. Sessizliği hoşuma gitti, kaldım.
2: Anlıyorum, o kuzdan uzak kalmak. Bir daha karşılaşmamak istedim.
0: Öyle oldu galiba.
2: Sonradan aramadın mı peki? Karşılaşmadınız mı?
0: Bugün gördüm.
2: Bugün mü?
0: Kocasıyla geldiler. Biraz şaşırdım ya, tanıdım. Yüreğime köz basılmış gibi oldu. Elim ayağım boşanıverdi. Tıpkı 20'sinde onu bırakıp askere gittiğim gün gibi. Balık istediler. Hemen kızartıp getirecektim. O ara Gülbeyaz beni tanıdı. Düşünsene, o incecik, narin Gülbeyaz gitmiş de çok değişmiş, şişmanlamış, bambaşka bir kadın gelmiş. Tığ gibi Kara Ahmet'in yerine de saçı başı dökülmüş yaşlı bir adam gelmiş. Yine de tanıdık birbirimizi. Yüzü sararır gibi oldu. Kalkalım dedi kocasına. Başım döndü dedi. Kalktılar.
2: Nereye?
0: Plağı yeniden koymaya.
2: Nedir bu şarkı Allah aşkına? Durmak bilmeden döner durur. Biraz fazla olmuyor mu?
0: Bana göre fazla değil. Bizim şarkımız bu. Askere gittiğimin ilk haftasında Gülbeyaz bu şarkıyı komşularının pikabında sürekli dinlediğini yazmıştı. Ben de o zaman bu plağı bulup kantinin pikabına her fırsatta koyar oldum. Uzun zamandır dinlemiyordum. Gülbeyaz'ın geleceği neymiş galiba. Son bir haftadır dinlemeye doyamıyordum.
2: Demek bizim koca Ahmet Usta'nın kalbi bir delikanlı gibi aşk ateşiyle bugüne kadar yandı durdu. Desene bundan böyle de için için yanmaya devam edecek.
0: Öyle dostum, öyle.
2: Gülbeyaz karın olsaydı ne güzel olurdu değil mi?
0: Ah ah, güzel de laf mı? Gülbeyaz cıvıl cıvıl konuşurdu. Gülbeyaz kedi gibi sokulgandı. Gülbeyaz çiçekleri severdi, şarkı söylerdi. Düşünsene, böyle birini seviyorsun. Cennet kıyılarında onunla berabersin. Daha ne istersin Allah?
2: Daha ne istenir ki Ahmet Usta? Mal mülk sahibi olmak çok istenir ama sevda olmayınca neye yarar? Benim gibi tek başına orada burada sürter durursun işte.
0: Vallahi ben derim ki insan her bir zorluğa dayanıyor. Lakin bu gönül işi bütün ömrünü kurt gibi içten kemiriyor, bitiriyor insanı.
2: Sen konuştukça neyi düşündün biliyor musun?
0: Neyi?
2: Böylesine bir gönül adamı nasıl olur da kızını istemediği birine sadece zengin diye vermeye kalkışır? Üstelik kızının bir başkasını sevdiğini bile bile. Bir Ahmet Usta ile bir Gülbeyaz da onlar gibi olsun diye.
0: Haklısın Şahin Bey. Ben ne aptal adamım. Kendi çektiğim sıkıntıları kızıma da, Erdem'e de çektirmeye nasıl gönlüm razı oldu? İş mi benimkisi? Ama annesi öyle istedi.
2: İyi ama sen de babasısın.
0: Babasıyım elbette. Kızımı hayatını zehredecek bir evliliğe zorlamamam lazım. Öyle değil mi Şahin Bey?
2: Çok doğru.
0: Bu işe aslında benim hiç gönlüm yoktu. Bir düşünsene, elin oğlu Gonca Gül'ümü alıp gidecek. Bekle ki gönlü olup birkaç günlüğüne getirecek diye.

0: Halbuki ben Gülbeyaz'ı hatırlatsın diye ona Gonca Gül adını verdim. Nasıl dayanırdım yokluğuna?
1: Şimdi vazgeçtin değil mi o tekneli çocuktan?
0: Bilmem ki. Lakin ayıp olacak ama.
1: Bırak canım bırak. Niye ayıp olsun? Zararın neresinden dönersen kârdır.
0: O zaman Ceyhun'un amcası gelince birlikte konuşalım. Kusura bakmayın diyelim. Tamam mı?
1: Tamam Ahmet Usta. Sen orasını hiç merak etme.

0: Ahmet.
1: Ne var?
0: Bugün miskinliğin üstünde. Gün boyu çardağın üzerinde uyudun durdun. Kalk.
1: Ne yani? Biz hiç tatil yapmayacak mıyız? Hem gün boyu değil, birkaç saattir uyuyorum.
0: Gonca Gül sabahtan beri ortalıkta yok. Bakmadığım yer kalmadı.
1: Merak etme, buradadır.
0: Buralarda olsa bulurdum. Konuştuğu kızların hepsine baktım. Bahçede de yok, gören de olmamış. Hay Allah'ım, başına bir şey gelmiş olmasın. Kalk be adam, kalk.
1: Velvele yapma kadın. Gonca Gül akıllıdır. Ön başına ne gelecek ki? Çocuk değil ya, evin yolunu kaybedecek.
0: İki gündür Ali hiç hoşuma gitmiyordu. Kötü kötü düşünüyordu. Üstüne de varmadım, soramadım.
1: Ne soracaktın? Senin bütün türkülerin zenginlik üstüne. Zengin hanımları şöyle, zengin hanımları böyle. Benim ömrüm gün görmeden geçti. Sen kendine zengin birini bul. Kız bunların hepsini ezbere biliyordu zaten. Başka ne diyecektin?
0: Canına falan kıyardı. Ay, başımıza bu da mı gelmesin?
1: Ağzını hayır aç. Ağzını hayır aç. İçime korku saldın. Gidip bakayım bari. Saklanmıştır bir yere. Küçükken de öyle yapardı ya. Azarlayınca gider bir ağacın arkasına otururdu. Yine bir yere oturup kalmıştır. Bulurum ben kızımı.
2: Ne düşünüyorsun?
3: Hiç. Öylesine bakıyorum işte. Ne garip değil mi? Dün gece buraya geleceğimiz aklımızdan bile geçmiyordu.
2: Nadir bu yakınlarda tek arkadaşım. İlçede bir lokantada çalışıyor. Her gün bu köyden ilçeye gider gelir. Durumdan söz edince hiç düşünmeden bizim ev sizin dedi. Annesinin de kız kardeşinin yanına gitmiş olması büyük rastlantı. Anlayacağın ev bir süre bizim. Pişman değilsin değil mi?
3: Yok. Sadece böyle olmasını istemezdim. Babam üzülecek. Sever beni. Keşke başka bir yolu olsaydı da onu üzmesiydim.
2: O da bizi üzdü. Bana kızacak, nankör diyecek ama başka çaremiz var mıydı?
3: Olmadığını biliyorum.
2: Her şeye katlanabilirim ama senin üzülmeni, acı çekmeni asla istemem. Eğer içinde bir kuşku varsa hemen dönebilirsin.
3: Yok, hiç yok. Hep karın olarak gördüm kendimi. Eğer senin bir kuşkun varsa...
2: Kuşkum yok. Ama korkuyorum galiba.
3: Neden?
2: Ya seni mutlu edemezsem, istediğin hayatı yaşatamazsam diye korkuyorum.
3: Korkmana gerek yok. Mutluluk benim kanımda var. Çeşmeden akan su, kumsalda yürüyen çocuk, vızıldayan arı, sabah açan çiçek, bunlar yeter bana. Çok şanslıyım. Mutluluğu gören gözlerim, duyabilen bir yüreğim var.
2: Büyük evler, güzel elbiseler, arabalar, gezmeler, bunları istemiyor musun?
3: Olunca onları da sevebilirim. Ama olmadığına göre neden hep onları düşünüp hayatı hem kendimi hem de başkalarına zehir edeyim, öyle değil mi?
2: Gonca Gül, ne kadar iyisin. Evet, korkmama hiç gerek yok. Akıllı bir karım varken neden korkacağım? Korkmuyorum.
3: Karnın acıkmadı mı?
2: Acıktı ama yanımıza bir şeyler almayı akıl etmeden geldik buraya. Ne yiyeceğiz?
3: Mutfağa bakarken gördüm. Arkadaşının çayı, şekeri, bayat bir ekmeğiyle biraz da çökeleği var. Şimdi bir de çay yaparım. Bayat ekmeği buğulayıp yumuşatınca çökelekle bir güzel yeriz.
2: Ben de bahçede yeşil soğan görmüştüm. Gidip birkaç dal koparayım. Oo, ziyafet olacak bu, ziyafet.
0: Bir haber alabildim. Gece yarısı oldu, hala gelmedi. Mutlaka başına bir iş geldi.
1: Kes şu ağlamayı. Kızın emin ellerde.
0: O da ne demek?

0: Nerede Gonca Gül?
1: Sedef bacı ilçeden görenler olmuş. Gonca Gül Erdem'le gitmiş.
0: Erdem'le mi? Ah başımıza gelenler. Gördünüz mü şu ahçı yamağının yaptığını?
2: Yamak deme damadıma, usta dur o. Onlar birbirlerini istediklerine göre bize diyecek bir şey kalmıyor.
0: Sen öyle söyle, yaktı kızımı. Sen de seyirci oldun. Yaktı gül gibi kızımı,
1: yanılıyorsun, yaktı. Yanılıyorsun yaktı. Sedef bacı. Onlar bir yanlışı düzeltti sadece. Göreceksin, mutlu olacaklar.
0: Ne bileyim Şahin Bey. Elde avuçta olmayınca neyle mutlu olacaklar? Bulunmaz kısmet ayağa kadar gelmişken yapılır mı bu? Ay yapılır mı?
1: Merak etme sen, hiç merak etme. Mutluluğun zenginlikte olmadığını herkese gösterecekler. Yarın onları buluruz. Alıp getiririz buraya.
3: Güzel bir düğün yaparız.
0: Ne yarar Şahin Bey? Zenginlik, hanımlık, güzel evler hepsi uçup gitti.
2: Gel Şahin Bey gel. Nasıl olsa anlatamayacaksın. Gece güzel. Bu defa ziyafet benden. Ne geldi aklıma biliyor musun?
1: Ne geldi?
2: Torunlar ikide bir kaçıp denizin yolunu tutarlar. Onlara kim sahip olacak? Tabii ki dedeleri. Söyle Şahin Bey, ben de yüzme öğrenebilir miyim?
1: Elbette, hem de balık gibi.
2: O zaman güzel bir mayo almak gerekecek ha?
1: Sana şahane bir mayo buldum Ahmet Usta. Onu hiç merak etme. Yalnız Sedef bacıyı nasıl yatıştıracağız?
2: Bırakalım kendi haline. Yarın kızını karşısında görünce her şeyi unutur. Gel biz sabah kaldığımız yerden devam edelim.
4: Celal Keskin'in yazdığı Sahilde Bir Gonca Gül adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Dinçer Sümer, efektör Metin Macun. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sünay. Herkese kocaman sevgiler yolluyorum. Nasıldı geçen hafta? Anadolu zengin kültürün kaynaştığı ve fışkırdığı yer. Ve bütün dünya bu kültürü tekrardan kavuşmak için, görmek için akın akın Türkiye'ye geldiğini anlattık. Arkadaşım Profesör Doktor Sümer Atasoy. Lan beraber bu konuyu irdeledik ve Sümer Atasoy eksik olmasın. Benim sorularımın daha çok olduğunu öğrenince bugünkü programa da katılmaya karar verdi. Tekrardan şimdi beraberiz ve bugün geçen hafta anlattıklarımızın üzerine size yeni, ben tabii bu yeni dediğimiz konu Göbekli Tepe olsun istiyorum. Sümer Atasoy'la bu konuyu konuşmak istiyorum. Göbekli Tepe insanlık tarihinin sıfır noktası olarak kabul ediliyor artık. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Göbekli Tepe arkeolojik alanı Türkiye'nin en hızlı ziyaretçi arttıran ören yerlerinden bir tanesi. Mutlaka gidip görmeniz lazım. Bir de sanal dünyada da gidemiyorsunuz eğer, sanal dünyada da Kültür Bakanlığı'nın güzel bir çekimleri var. Gayet güzel anlatıyor Göbekli Tepe'yi. Lütfen orayı ziyaret edin. Çok şey öğreneceksiniz. Ziyaretçi sayısı çok fazla. Aşağı yukarı 800 bin kişi yıllık. Tarihin en yüksek ziyaretçi rekoru bu. 850 bin kişi. Şimdi bunun 1 milyona geçeceği tahmin ediliyor. Dünya akın akın buraya geliyorsa demek ki burada başka şey var. Şimdi ben bugün Sümer Atasoy'la o bir başka şeyi konuşmak istiyorum. Nedir Göbekli Tepe? Nedir? Yani bu taş tepeler projesi nedir? Bu Şanlıurfa Neolitik alanları nedir? Ne anlama geliyor? İnsanlık tarihi için değeri nedir? Hoş geldin Sayın Sümer Atasoy. Hadi bakalım şu meraklarımı bir gider.
2: Hoş bulduk. Hay hay. Şimdi şöyle başlayalım.

0: unutmamamız lazım. Kuşkusuz Göbekli Tepe her açıdan çok önemli bir buluntu yeridir ve dünyada kazı çalışmaları sırasında en gelişim sürecini tamamlamış ve herkesin ilgisini çeken kazılardan biri olarak görülmektedir. Yani halkın anlayacağı bir dille söylersek Göbekli Tepe ders kitaplarımızda cilalı taş devri olarak adlandırılan Neolitik döneme ait bir yerleşim yeridir. Bu nedenle öncelikle Neolitik dönem kültürünü kısaca bakmamız gerekiyor. En basit tanımıyla Neolitik çağ insanların avcılık ve toplayıcılık yerine besin üretime, gezginci bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçtiği, toplumun bütün kurumlarıyla biçimlendiği bir dönemi temsil eder.
1: Tamam. Yani toplayıcı, avcı olan halk artık toprağa bağlanıyor ve topraktan da ürün almaya başlıyor ve yerleşik düzene geçiliyor ve biz buna Neolitik çağ diyoruz. Biz bunu Neolitik çağ Göbekli Tepe'de görüyoruz. Doğru mu?
0: Doğrudur.
1: Peki başka ne görüyoruz Göbekli Tepe'de?
0: Göbekli Tepe kazılarında pek çok buluntuya rastlıyoruz ve ilk defa böyle bir şey çıkıyor. Ama şöyle de bir şey yapmamız lazım. Daha önce burada yapılan kazılarda da bir takım buluntular çıkmıştı. Ama burada çıkan buluntuları bir takım yorumlarla, özellikle uzayla bağlantısı gibi, efendim cennetin kapısı gibi bir kavramlar verildi ve saptırıldı.
1: Bir dakika buraya bir kavrayım ben. Ben kavramam lazım. Önce benim kavramam lazım. Yani bu kazılar daha evvel de yapılıyordu ufak ufak Göbekli Tepe civarında, öyle mi?
0: Evet.
1: Ve burada bir takım farklı buluntular vardı. Bunu uzayla bağlantılı semboller olduğu iddia ediliyordu.
0: Göbekli Tepe buluntuları böyle kabul edilmeye, sıfır noktası denmeye başlandı. Halbuki burada daha önce yapılan kazılarda Neolitik döneme ait buluntulara rastlandı.
1: Ha, bu vardı zaten.
0: Vardı ama Göbekli Tepe buluntuları daha değişik olduğu için değişik yorumlara sebep oldu.
1: Göbekli Tepe buluntuları fazla abartılmış durumda.
0: Çünkü 1978 yılında Nevali Çörü olmak üzere bu bölgede bir takım Neolitik dönem kalıntıları çıktı. Bu bize bir haber veriyordu. Yani Neolitik dönemde burada bir yerleşim vardı, bir kültür vardı deniyor. Ama böyle acayip hiç bilmediğimiz buluntular çıkmamıştı. Yani Göbekli Tepe'de çıkan bu alışılmamış buluntular
1: ve figürler
0: bize absürt bir takım yorumlara sebep oldu. Onu demek istiyorum. Göbekli Tepe'de 1995 yılından bu yana kazılar yapılıyor. Çıkan buluntular çok şaşkınlık yarattı ve bugün gittiğiniz zaman orada rehberlerin, tercüman rehberlerin veya Türk rehberlerin çok absürt bir takım yakıştırmalar yaptığını göreceksiniz. Uzaydan gelen insanlar bunları yaptı deniyor. Oradaki betimlemelere ilk insan betimlemeleri deniyor ve orada bir ağaç var. Kazıların Göbekli Tepe'nin hemen yanında, oraya çaputlar bağlanıyor, etrafında dönüyor.
1: Oraya da mı çaput bağlıyorlar artık?
0: Evet.
1: Ya biz ne kadar çok seviyoruz bu çaput bağlamayı ya.
0: Ve böylece aykırı, gizemli buluntu yerleri statüsüne giriyor ve anıtsal yapılar, o çıkan hayvan figürleri, insan figürleri hiç dikkate alınmıyor ve deniyor ki bir karışık şaşkınlık yaratılıyor ve amacından saptırılıyor.
1: Aslında onun amacı bunun 12 bin yıllık bir geçmiş olması. Tek gerçek var budur, değil mi?
0: Evet. Ve şimdi daha sonradan Taş Tepeler projesi başladı. Daha ileride Karahan Tepe'de mesela yine Göbekli Tepe'ye

0: benzeyen buluntular çıktı. Daha başka buluntular çıktı. Bu bölgede daha çok kazı yapılacak ve çıkacak. Ve böylece Doğu Anadolu bölgesinde, o havalide kültür yoktu. Hiçbir yerleşim yoktu. Burası kültürün beşiği değildi. Tezi çökmüş oldu.
1: Peki, ben biliyorum ama sana söyleyeyim. Şimdi biz diyoruz ki burası 12 bin yıllıktır. Arkeoloji bilimi kaynaklarına göre bir yerin kaç yıllık olduğunu nasıl ölçüyor dünya? Bunu anlatır mısın? Şimdi nasıl tarihlendiriyoruz?
0: Yeni metotlar var. Eskiden çıkan çanak çömlekten benzerleri bulunarak bir tarihlemeye gidilebilirdi. Mezar buluntularıyla beraber, diğer buluntularla mukayese ederek bulunmaya çalışırdı. Ama karbon 14 metodu çıktı ortaya.
1: O zamanlar, evet, biliyorum onu.
0: Tahta, bir tahtanın tarihini tespit edebiliyoruz.
1: Organik, tahtanın.
0: Organik, inorganik maddeler var. Bunların yaşam süreleri var. Buradan hareketle bulunabiliyor. Ve böylece ortaya çıkıyor.
1: Şimdi son teknolojilerde aynı yerde duruyor muyuz? Başka şeyler bulundu mu?
0: İleri teknolojiyle toprağın altında yıllarca kalmış buluntuları tarihlemek çok karışık ama
1: mümkün.
0: Mümkün.
1: Ve sağlam mı bu tarihlemeler?
0: Çok az artı eksileriyle aşağı yukarı bulunabiliyor.
1: Peki Göbekli Tepe'deki 12 bin yıl tarihlenmesi sana göre gerçek mi ve doğru mu? Bunun ispatı var mı?
0: Var.
1: Arkeolojiye eğitim aldım ama yapmadım arkeologluk ama hobi olarak devam ettim. Kazılara katıldım. İşte senin kazılarında kazı fotoğrafçılığı falan yaptım. Ama benim tarafsız arkeolojiye bakış açımda şöyle bir nokta var. Arkeolojinin dediklerinin %100'ü doğru değil. Arkeoloji her zaman doğru kesin kanıtlar sunamaz, sunamıyor. Onun için kazılar yıllar yılı, yıllar yılı hep devam ediyor, ediyor, ediyor. Bir ömür boyu kazı. Türkiye'yi kazmaya kalksan, gece gündüz kazsan bitiremezsin. Şimdi tarihlemeler doğru mudur? Ben anlamıyorum. Bu konuda ne dersin yani? Doğru mudur bu tarihlenmeler? Doğru mudur? %100 müdür? Şunun tarihi bu kadardır, bunun tarihi bu kadardır. O 12 bin yıllıktır, bu 3 bin yıllıktır. Bizim elimizdeki teknoloji buna uygun mu? Yoksa palavra mı?
0: Palavra değildir. Eğer yine 1960'lara dönersek, o zaman kazılarda bulduğumuz, bilmediğimiz şeyleri dini anlamda bir eşyadır deyip geçerdik. Ama bugün için öyle bir şey yok. Modern teknolojiyle %100 olmasa bile artı eksisiyle beraber tarihlemek çok mümkün olabiliyor.
1: Bugün arkeoloji fakültelerinde bir yığın çocuk okuyor. Peki bugün eğitim, senin incelemelerine göre eğitim seviyesi gerek hocalarda gerek öğrencilerde nerede bu nokta? Arkeoloji kürsülerinde de bir enflasyon görüyorum ben. Yani biz Türkiye'yi daha ne kadar kazacağız? Kaz bitmiyor bu Türkiye. Böyle bir gerçek de var. Çünkü nereye bir çapa atsan oradan bir şey çıkıyor. Ne olacak bu iş? Bir de böyle yorumla bakalım. Şimdi, çok zor bir şey soruyor biliyorum.
0: Şimdi Anadolu'da maden aranıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Petrol aranıyor.
1: Evet.
0: Doğalgaz aranıyor.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bunları yapan insanlar da arkeologlar arasında bir çekişme var. Ama çok acele etmeden şu yüzeydeki arkeoloji kalıntıları bir çıkarsak, bir envanter etsek, kayıt alsak daha iyi değil mi?
1: Tabii ki çok daha iyi, çok daha iyi. Bütün dünyada arkeolojiye ortak bir merak var. Antika eşyalar, bunlar, arkeolojik buluntular hep ilgi görüyor. Hep ilgi görüyor. Müzeler bunlarla dolu. Sen uzun yıllar müzecilik de yaptın. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalıştın. Türkiye'deki müzeciliği nasıl görüyorsun?
0: İyi yolda diyorum.
1: İyi yolda.
0: Çünkü şu anda Türkiye'de 51 tane üniversitede arkeoloji sanat tarihi 4 yıllık eğitim veriliyor.
1: Bir dakika, bir daha söyler misin rakamı?
0: 51.

0: 51 üniversite.
1: 51 üniversite.
0: 51 üniversitede 4 yıllık eğitim veriliyor.
1: 51 üniversitede arkeoloji okuyacaklar. Kaç bin çocuk çıkacak sonra mezun olacak arkeolog olarak?
0: Arkeolog olarak aşağı yukarı 900 tane eğitim yapmış öğrenci çıkıyor ortaya ama iş bulma imkanı maalesef yok. Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Türkiye'de 3 tane üniversitede müzecilik bölümü var.
1: Bak o çok önemli.
0: 3 tane üniversitede müzecilik eğitimi veriliyor.
1: Eskiden hiç yoktu.
0: Hiç yoktu. İşte ben örnek vereyim. Ben arkeolojiden mezun oldum. O zamanlar sadece müzelerde görev alabiliyorduk veya üniversitelerde çok az kısıtlı öğrenci alınıyordu veya mezun olmuş kişiler. Ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne asistan olarak gittim. Bana sen müze asistanısın dediler. Ben gittim. Eserler bana baktı. Ben eserlere baktım. Ne envanter yapmasını biliyorum, ne ölçü almasını biliyorum. Hiçbir şey bilmeden oradaki benden önce müzeci olmuş arkadaşlarımdan öğrendim. Müze kurtarma kazıları vardı. İstanbul'da inşaatlara gidiyorduk. İnşaatlarda çıkan Osmanlı eserlerini, Bizans eserlerini fotoğraflıyorduk, ölçü alıyorduk ve gelip rapor yazıyorduk. Bunları hiç bilmeden paldır küldür öğrendik.
1: Şimdi 3 tane fakültede var. Bu da güzel tabii. Bak buna varım. Gerçi enteresan, her arkeoloji okuyan benim gibi arkeologluk yapmıyor zaten. Gerçek anlamda arkeolog olmak isteyen ciddi boyutta çalışıyor.
0: Eskiden sadece müzelerde görev alıyordu arkeologlar. Daha sonra değişti. Gümrük kapılarına kondu. Eski eser kaçırılmasını önlemek için. Karayollara yapılırken bir takım buluntular çıkıyor. Karayolları aldı. Devlet su işleri aldı. Onlar aldı. Bir takım kuruluşlarda görev aldılar. Sadece müzelerde değil ama yeterli değil.
1: Ama durmadan yeni müzeler açılıyor. Bak buna varım ve çok hoşuma gidiyor. 2025 yılında önceki yıla göre %5 artmış bu. 664 tane şu anda müze varmış. Müzelerin 220 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde. 426 tanesi de özel müze kategorisinde bugün. Bir de ayrıca Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı 18 müze var. Ören yerleri var tabii, 148 tane de bundan varmış. Yani benim araştırmalarımda bunları görüyorum.
0: Askeri müzeler var. Evet. Belediye müzeleri var.
1: Var, var. Güzel, bunlar güzel. Yani bunlar gerçekten, ya bu vatan enteresan bir şey. Mesela şimdi aklıma geliyor bu konuşmadan. Troya geliyor aklıma. Var mı böyle bir yer dünyada? Bütün dünyanın mitolojisinden, filmlerinden, Homeros'undan, İlyadas'ından... Bizde Troya ve çok büyük yeni yapılan müzesi çok güzel, Troya Müzesi.
0: Ödül kazandı.
1: Bu alanda çok büyük gelişmeler var. Dünya kültürüne büyük katkı sağlıyor artık Türkiye. Öncülük etmeye başladı. Benim gördüğüm o. Yani bu kazılarda biraz da bu çıkıyor. Karahantepe özellikle o çevre kazıları dünyanın tarihi değişiyor değil mi?
0: Şimdi önceleri Troya kabul ediliyordu. Troya kazıları, Şiliman'ın yaptığı Troya kazıları milat kabul ediliyordu. Doğu ile Batı arasında bir geçiş kabul ediliyordu. Ama Göbekli Tepe çıkınca Troya'nın papucu dama atıldı demek lazım.
1: Evet. Ama işte onda gene Homeros, İlyadas'ından filan hala elde tutuyor. Onların da yani bazı kaynaklara göre Homeros'un Anadolu çocuğu olduğu, burada yetiştiği bir takım böyle iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Batı'nın biraz tabii abartması yani. Evet. Batı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Medeniyeti Grekler ortaya çıkardı. Yani antik Yunanlılar çıkardı diyor. Biz onlara Hellen diyoruz. Ama sonradan yapılan araştırmalarda Ege bölgesinde Yunanistan'dan gelenlerin Ege bölgesinde medeniyet bulduğu, onu geliştirdiği
1: ya
0: kabul
1: burada
0: ediliyor.
1: Var.
0: Evet.
1: Yani o yani, milattan evvel 1200 ilk gelişleri sanırım. Evet. Doğru göçleriyle geliyorlar. Milattan evvel

0: Nikköy'de geliyorlar. Ama burada insanlar var tabii o zaman.
1: Tabii şimdi bunun öncüsü Fahri Işık, Profesör Fahri Işık. O Uygarlık Anadolu'da doğmuştur tezini savundu. Evet. Ve bunun için kitap yazdı, konferanslar yaptı. Tabii Batı biraz bunu istemiyor ama doğru, yani yaptıkları ve söyledikleri doğru. Yani,
0: daha evvel Azra Erhad'ın da bu tip tezleri vardı benim hatırladığım.
1: Evet, evet. Mavi Anadolu tezi bu esasında. Ve sonradan...
0: Kültürlerin buradan çıktığını anlatıyor. Evet.
1: Yani şöyle deniyor. İyonya'da, bugünkü İzmir havalisi diyelim. İyonya'da bir uygarlık vardı. Yunanistan'dan gelen Helenler İyonya'da gördükleri bu uygarlığı daha geliştirdiler ve yaydılar.
0: Evet, birleştiriyorlar. Evet. Aslında burada bir kaynaşma var.
1: Evet.
0: İki kültürün kaynaşması, karşılaşması var.
1: Evet.
0: Ama ben aynı tarihlerde mesela Tunç Çağı'nda bir inceleme yaptım. Çin'de de aynı şeyler var.
1: Var. Kültürler nasıl benzeşiyor değil mi?
0: Çin'de var. Aynı tarihlerde milattan evvel binlere geldik. Çin'deki Tunç Çağı'ndan Anadolu'daki Tunç Çağı aynı. Ben bir ara buna kafayı takmıştım. Ne oluyor bu diye. Aynısını görüyorsun. Ben bilim adamı olmadığım için böyle bir karışık bakıyorum oraya. Daha popülist gözden bakıyorum. Sorunun cevabını bulamıyorum.
1: Peki.
0: Çin'de var, aynısı Anadolu'da var, aynısı Yunan'da var. Peki bu zincire baktığınız zaman bütün dünya Yunan medeniyetini kabul ediyordu. Çin'i niye kabul ediyor? Çin daha önde aslında. Çin daha önde.
1: Biz Batı'dan öğrendik. Batı ne derse onu kabul ettik. O zaman da olmuyor işte. Yeni yeni buluntularla çıkıyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Osmanlı'da günümüzde bakır kaplar var. Trabzon bakırı diyoruz, Tokat bakırı diyoruz. Tamam mı? Bunların köklerini ben Napoli Müzesi'nde Etrüsklerde gördüm. Ve şaşırdım kaldım. Etrüks bakır kaplarıyla bugünkü Trabzon kaplarının
0: aynı.
1: Nasıl geldiler oradan oraya?
0: Kim kimenden aldı?
1: Sonra İtalya'dan bir takım insanların göç yoluyla, karayoluyla İzmir'e geldiği, İzmir'den de yine karayoluyla ta Karadeniz'e kadar çıktıkları ortaya çıktı. Ve bunun için kampanya düzenlendi ve İtalya'dan bisikletli bir grup bisikletleriyle, karavanlarıyla bir yürüyüş yaptılar ve Bartın'a kadar, İzmir'den Bartın'a kadar geldiler ve bizim köklerimiz burada dediler.
0: Kendi köklerini arıyorlar.
1: Bartın'dan bir takım insanlar İtalya'ya gitmişler. Nasıl gitmişler? Ne yapmışlar?
0: Marsilya'da böyle değil mi?
1: O deniz yoluyla var mesela.
0: Anadolu'dan gidiyor.
1: Evet. Sonra ben Karadeniz arkeolojisiyle, tarihiyle uğraşırken bir şey elime geçti. Suriye'den, yani bugünkü Suriye topraklarından bir takım insanlar karayoluyla ta Samsun'a gelmişler. Bir takım kalıntılar bırakmışlar. Ve böylece Suriye'den karayoluyla insanların geldiği, sonra deniz yoluyla Rusya'ya, bugünkü Beyaz Rusya'ya gittikleri, Kiev'de gittikleri anlaşıldı. Bütün bu yol güzergahında paralar bulundu. Çanak çömlek bulundu. Hep bir ticaret var. Hem karayolunda ticaret var, hem deniz yolunda var. İşte gelin de işin içinden çıkın.
0: Anadolu enteresan bir geçiş yeri zaten.
1: Daha çok kazı yapılması lazım. Çok buluntu çıkması lazım ki biz tarihimizi anlayabilelim.
0: Anadolu gerçekten kültürlerin beşiği. Yani dünyaya bir yayılım var buradan. Ya da dünyadan gelen etkilerin burada büyümesi var. Yani ikisi de olabilir. Hem gelme hem gitme, ama burada müthiş bir kültür var. Biz bu kültüre layık mıyız? Şimdi benim hep kafamdaki soru bu. Biz bu kadar büyük kültürlerin içinde, burada Osmanlı kültürü var, Selçuklular var, antik çağlara gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, geri gittik. Devamlı kültür buluyoruz. Değişik kültürler buluyoruz. Peki bugün Anadolu'da yaşayan, hep bu soruyu kendime soruyorum, bizler bu kültürlere layık insanlar mıyız? Biz bu kültürlerin beşiğinde olduğumuz yer bugünkü

0: olduğumuz yer doğru yer midir? Bizim artılarımız, eksilerimiz nelerdir? Artık bence bunlar konuşulmalı. Din, dil, ırk, millet, bunları hiçbir şeye düşünmeden. Anadolu toprağı nedir? Anadolu toprağından nasıl bir dünya görüyoruz değil mi önümüzde? Tarihin geliştiği, oluştuğu, toplayıcılıktan, avcılıktan, tarıma geçiş burada, yeni medeniyetler burada. Ben aslında bu coğrafyada yaşadığım için çok mutluyum.
1: Halkın bilinçlenmesi lazım. Biz kazmamız lazım, yabancılar değil. Biz gavur malı diyoruz. Halbuki bizim eserimiz o.
0: Bizim değil mi?
1: Atalarımızın bıraktığı eserler. Bunu kabul etmemiz lazım. Arkeologlara mezar kazıcısı diyorlar. Ve papazın altınlarını buldun mu diyorlar. Hala kazarken öyle diyorlar. Düşünebiliyor musun?
0: Neyse, bunlar artık değişmeye başladığına ben inanıyorum. Bizim halkımız da duyarlı ve ihbar ediyorlar bu tip şeyleri. Farklı boyutları. Eskiden bütün mezarları parçalamışlar zaten.
1: Hala devam ediyor.
0: Hala ediyor mu?
1: Hala devam ediyor.
0: Mezar hırsızlığı.
1: Biz gitmeden, arkeologlar gitmeden, müzeciler gitmeden tahrip edilen çok yer var.
0: Teşekkür ederim Sümer Atasoy. Bazen gülerek, bazen düşünerek, bazen üzülerek ama böyle bir vatan toprağında yaşadığımızı bilerek aslında mutluyuz. Her an bana heyecan veriyor. Her şey, her şey, her gün doğuşu bana heyecan veriyor bu topraklarda yaşadığım için. Eksik olma Sayın Profesör Doktor Sümer Atasoy.
1: Böyle bir programı halkımıza duyurmak ve onları bilinçlendirmek konusunda yaptığınız, böyle bir programı gündeme getirdiğin için bir arkeolog olarak, bir vatansever olarak seni kutluyorum, devamını diliyorum.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tunay. Bu programın teknik yapımcısı Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzel günler, geceler diliyorum. Bu vatanı çok sevin, iyi şeyler düşünün, mutlu olun. Sizleri seviyorum, yolunuz açık olsun.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. TRT Radyo 1'den Kariyer Atlası programından sizlere sesleniyorum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yine Kariyer Atlası programında hem özel hayatınıza hem de iş hayatınıza dokunacak çok önemli konuları getiriyoruz. Bugün sizlerle birlikte iş hayatında çoğu zaman fark etmeden içinde yaşadığımız ama aslında derin bir yapısal probleme işaret eden bir konuyu ele alacağız. Bir dil meselesi gibi görünen ama aslında bir zihniyet meselesi olan bir konu. Biz iş hayatında hangi dili kullanıyoruz? Uzun süredir bunun esprileri yapıldı, tiyatrolarda gösterileri gerçekleştirildi, aramızda muhabbeti yapıldı, gülündü. Bugün bu yeni jenerasyon plaza dilinin daha da derinleştiğini, daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Ama baştan şunu netleştirelim. Bugün konuşacağımız şey sadece kelimelerin kullanımı, yabancı bir dilde, İngilizce'de ya da Fransızca'da ya da Almanca'da yer alan bir kelimenin Türkçe'ye dahil edilmesi mevzusunu konuşmayacağız. Bugün daha çok kurumların nasıl düşündüğünü, insanların kendilerini bu dili kullanarak nasıl hissettiğini, nasıl karar aldığını, nasıl sorumluluk taşıdığını ve en önemlisi de neden böyle bir dili kullanıp kendini farklı hissetmeye çalıştığını konuşacağız. Yani plaza dilinin, yeni jenerasyon plaza dilinin bir dil değil, bir kelime seçimi değil, aslında bir psikolojinin bir yansıması olup olmadığını ele almaya çalışacağız. Farklı bir perspektiften Kariyer Atlası programına yakışır bir şekilde. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Dil, düşüncenin gerçek bir aynasıdır. Dil sadece bir iletişim aracı değildir. Biz kelimeleri kullanarak sadece kafamızdaki düşünceleri bir kodla karşıya aktarmayız. Aslında dil,

Düşünce dünyasının, duygu dünyasının dışarıya yansıyan formudur. İletişim eğitimlerimde hep söylerim. İki şey vardır ki bu iki şeyle biz kabımızdaki var olanı dışa sızdırırız. Ve dışarıdan da bu çok net görünüyor. Bizim düşündüğümüzden daha net görünüyor aslında. Gerçekten bir manzarayı seyreder ve o manzaranın içerisindeki bütün detayları tarif eder gibi iletişim kurduğumuz insanlar, biz konuştuğumuzda ses tonumuzdan, kelimelerden veya beden dilimizden, jest ve mimiklerimizden dışarıya yansıyan formu, o düşüncenin, duygunun dışarıya yansıyan biçimini görürler. Bir organizasyonda kullanılan dile bakarak şunları anlayabilirsiniz. Bu kurum çok net mi düşünüyor? Kafası karışık, karmaşık düşünce yapısına sahip çalışanları mı var? Organizasyon sağlıklı mı? Bu kurum sorumluluk alıyor mu? Müşterisine ne kadar değer veriyor? Bu kurum gerçekten iletişim kuruyor mu? Son yıllarda iş dünyasında yaygınlaşan bir dil yapısı var. Uzun, dolaylı, İngilizce kırması, yuvarlak. Yani kurumlar konuşuyor gibi yapıyor. Gelen maillere baktığımda, yaptığımız toplantılara odaklandığımda, kendi aralarında yapmış oldukları konuşmalara da baktığımda insanlar anlıyor gibi davranıyor. Bu çok kritik bir kırılma. Çünkü iletişim ortadan kalktığında ilk kaybolan şey anlamdır. Birbirimizi anlayamazsak, müşterimizi anlayamazsak, çalışanlar yöneticilerinin stratejilerini anlayamazsa, kurumlar içerisindeki bu organizasyon birimleri birbirlerini anlayamazsa, birbirlerine yardımcı olamaz hale gelirler ve anlamı kaybetmeye başlarlar. Aslında belirsizlik dili ve sorumluluk krizi doğmaya başlıyor. Bu dilin temel bir fonksiyonu var aslında. Peki nedir? Yani insanların iş hayatının içerisinde kullanmış oldukları kelimelerin, iş hayatının içerisinde yapmış oldukları konuşmanın temel fonksiyonu nedir? Aslında temel fonksiyon bütün birimlerin ve paydaşların birbirlerine anlatmak istedikleri mesajı en net şekilde vermesidir. Peki plazalarda kullanılan bu belirsizlik dili neye sebep oluyor? Aslında çoğunlukla sorumluluğu ertelemekle başlayan bir belirsizlik krizine dönüşüyor. Yarın döneceğim demekle yarın dönüş yapıyor olacağım demek arasında çok büyük bir fark var. Birincisi söz verir, yarın döneceğim. Yarın mailine geri dönüş yapacağım. Yarın telefonuna geri dönüş yapacağım. Çok büyük bir netlik değil mi? Ortada herhangi bir belirsizlik yok. İkincisi ise şöyle, yarın dönüş yapıyor olacağım. İkincisi ihtimal bırakıyor. Netliği ortadan kaldırıyor. Algısal olarak böyle. Bu fark küçük görünür. Ama organizasyonel sonuçları çok büyüktür. Çünkü kurumlarda en kritik şeylerden biri şudur. 1. Verilen söz güven üretiyor. 2. Belirsizlik varsa güvensizlik üretiyor. Plaza dili belirsizliği sistematik hale getiriyor. Ve bir süre sonra kurumlarda şu oluşmaya başlıyor. Kimse kimseye net söz vermez. Fonksiyonlara göre, zamana göre, duruma göre verilen sözlerden geriye dönüş yapılabilir. Kimse kimseyi net sorgulamaz. Herkes gibiymiş gibi yapar. Bu noktada organizasyonlar görünürde çalışıyor ama aslında iletişim anlamında yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Bu sadece bir dil değil. Aslında karar verirken o kararın kalitesiyle ilgili bir problemi de ortaya çıkartıyor. Şimdi burayı iyi düşünelim. Bir kurumda dil bulanıksa kararlar nasıl olur? Söylenilenler anlaşılmıyorsa verilen kararlar nasıl olur? Kaliteli kararlar verilir mi? Stratejik kararlar alınır mı? Yoksa mış gibi mi yapılır? Net olmayan dil, net olmayan düşünce demektir.

Net olmayan düşünce ise net olmayan karar anlamına gelir. Bu zincir çok kritik. Bugün birçok organizasyonda yaşanan çok temel bir problem var. O da şu, kararlar alınıyor. Günlük, haftalık veya dönemsel kararlar alınıyor. Ama kimse neye göre alındığını tam olarak bilmiyor. Sadece karar alınıyor. Çünkü ifade edilen şey açık değil. Ne tür bir stratejiye bağlı olarak karar alındığı açık değil. Ne tür bir problemi çözeceğiyle ilgili net bir sonuç yok. Plaza dili sadece iletişimi değil, karar kalitesini de düşürür. Bu yüzden bazı toplantılardan sonra şu hissi yaşarsınız. Ya biz 2 saat oturduk konuştuk. Yani biz ne konuştuk Allah aşkına? Çok konuştuk ama aslında hiçbir şey netleşmedi. Net olan bir şey yok. Biz bir sürü karar aldık içeride ama kimin ne yapacağı tam net değil. Bu tesadüf değil. Bu kullanılan dilin aslında doğal bir sonucu. Eğer çok net karar kelimelerini kullanmıyorsanız içeride, o net olmayan dil bütün katılımcılar nezdinde net olmayan bir düşünceye, net olmayan düşünceler de net olmayan kararlara dönüşüyor. Ya da bir de işin tabii jargon tarafı var. Alignment, ownership, visibility, clarity, refine, streamline. Bu kelimeler birçoğumuza belki çok çok yabancı geliyor. Ama bu kelimeler Türkçe kelimelerin arasına sıkıştırılarak kullanıldığında çok farklı bir noktaya gidiyor iletişimimiz. Bu kelimeler tek başına problem değil. Sonuçta kelime. Yani karşı taraf eğer bu kelimeyi biliyorsa söylediğinizde iletişim kurulmuş olur. Anlaşılıyor. Ama şu noktada problem başlıyor. Bu kelimeler düşüncenin yerini almaya başladığında jargon düşüncenin makyajıdır. Jargon bir insanın var olan duygularının, düşüncelerinin dışarıya nasıl yansıyacağını bize söyleyen ışıklı tabelalardır. Şimdi düşünün, bir çalışan şöyle söylüyor. Bu konuyu biraz daha alignment ile ilerletelim. Bu cümle gerçekten ne demek? Çoğu zaman şu demek aslında. Ben ne yapacağımı tam bilmiyorum demek. Ama cümle uzun olduğu için kimse bunu sorgulamıyor. Bu noktada organizasyonlarda bir illüzyon oluşuyor. Böyle bir ambalajlama, böyle bir hediye paketi gibi cümleler. Çünkü bu konuyu biraz daha alignment ile ilerletelim dediğinizde yani çok profesyonel görünüyorsunuz. Ama ben ne yapacağımı tam bilmiyorum dediğinizde çok net, çok belirli bir cümle bu. Bundan ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Aslında jargon kullanmanın o kurumsal illüzyonu oluşturmanın temel nedeni biraz daha profesyonel görünmek ve net olan düşüncelerimizi aslında net bir şekilde ifade etmekten kaçınmaktan kaynaklı bir durum bu. Herkes profesyonel görünüyor böyle bir ortamda ama kimse net konuşmuyor. Herkes söyleyeceği şeyi bir kalıbın içerisinde, bir jargonun içerisinde ifade ettiği için kimse kimseye kardeşim sen burada ne demek istedin tam olarak bana daha net olur musun demiyor. Çünkü böyle söylediğinde o kelimenin anlamını bilmediğini böyle bir jargon kullanmadığı için de plaza dilinden, kurumsal hayattan, profesyonellikten uzak bir insan olacağı görüntüsünü vereceğinden sorgulamıyor kimse. Aslında plaza dili İnsanda bir psikolojik güvenlik alanı oluşturuyor. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Plaza dili aslında psikolojik güvenlikle doğrudan ilişkili. Bir kurumda insanlar net konuşamıyorsa genellikle 2 sebebi vardır. Birincisi yanlış yapma korkusu. İkincisi ise yargılanma korkusu. Bu nedenle cümleler dolaylı hale gelmeye başlar. İnsanlar kullandıkları kelimeleri değiştirerek vermiş olduğu mesajı dolaylı bir şekilde anlatarak, daha net olmaktan uzak kalarak, bu yargılanma korkusundan, yanlış yapma korkusundan, sözün altında kalma korkusundan, karşı tarafa vermiş olduğu mesajın bir gün sorgulanacağı korkusundan, ne yapıyor? Plaza dili gibi

biraz belirsiz bir alana doğru kaçıyor. Ama burada paradoks şu, dolaylı dil güven oluşturmaz. Eğer siz belirsiz bir kelime kullanıyorsanız, anlaşılmayan bir cümle ifade ediyorsanız,

Herkes derdini anlattı. Ne anladım peki? Yani öyle çok net bir sonuç çıkmadı elbette ama sonuçta bir paylaşım toplantısıydı. İnsanlar yaptıklarını dile getirdiler. Geçen hafta yapılan bütün birim faaliyetleri başkalarına anlatıldı. Sonuç, yani gelecek hafta yapacağımız toplantıya kadar herkes iyi dileklerle ayrıldılar. Gerçek sorun konuşulmadı. Yüzeyde bir uyum vardır her zaman. Açık iletişim yoktur. Derinde ise ciddi bir kopukluk vardır. İnsanlar birbirlerini anlamadıkları için. Plaza dili sadece kültürel bir problem değil bence. Bu aynı zamanda bir verimlilik de problemi. Çünkü belirsiz iletişim, dolaylı iletişimler, insanların birbirlerini anlamadıkları iletişim tarzı sürekli işlerin tekrar etmesine sebep oluyor. Yani aynı hatalar sürekli tekrar ediliyor. Problemler sürekli karşınıza tekrar tekrar çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla net olmayan görevler, görev tanımının dışında görevler, çözüme gitmeyen adımlar, zaman kaybı. Şirket içerisinde inanılmaz bir zaman kaybı yaratır. Yuvarlak kararlar, net olmayan kararlar. Bir bakalım, bir yapalım. Hep beraber bunun çözümünü bulmaya çalışalım. Arkadaşlar hep beraber gayret edelim. Sonuç? Nasıl bir gayret? Nasıl bir çözüm? Nasıl bir işbirliği? Bu problemlerin gerçek çözüm noktası nedir? Problemin kaynağında ne var? Neden sonuç ilişkisi kurarsak eğer, problemin kök nedenine indiğimizde ne görüyoruz? Bunu çözmek için kimin cesareti var? Eğer iletişim çok net olmazsa, problemler çok net tanımlanmazsa, alınan kararlar da yuvarlak kararlar olur. Net olmayan kararlar olur. Koltuğumda bu sene sonuna kadar, yeni terfi dönemine kadar güvenle oturmamı sağlayacak kararlar olur. Dolayısıyla da bütün işler gecikmeye başlar. Bu verimsizlik demektir. Yani aslında iletişim dilinin belirsizliği, plaza dili gibi belirsiz bir dil kültürünün oluşması, bu dilin görünmeyen bir maliyetini ortaya koyuyor ve bu maliyet çoğu zaman ölçülmez. Ölçemezsiniz ama hissedilir. Çalışanlar mesela şöyle şeyler hissederler. Sürekli meşgulüz, sürekli yoğunuz, sürekli toplantı yapıyoruz. Yani gerçekten de başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Ama ilerleme net değil. Performans ölçsek, kimin ne tür bir performansla çalıştığı belli değil. Verimlilik dersek, verimlilik belli değil. Bu da organizasyonel yorgunluk üretiyor tabii ki. Bir süre sonra turnover başlıyor. İş gücü devir oranları artıyor. İşe giriş, işten çıkış oranları artıyor. Dedikodu, gruplaşmalar, birbirini anlamayan insanlar, birbirlerini yanlış anlayan insanlar, organizasyonda tabii ki kültürel bir yorgunluğu da beraberinde getiriyor. Bu dil neden peki yaygınlaşır? Yani plaza dili gibi ya da iletişimsizlik gibi bir dili tercih etmemiz neden mümkün? Niçin böyle bir dil yaygınlaşıyor? Çünkü bu dil kişiyi korur. Kişiyi imaj sahibi biri haline dönüştürür. Risk almayı azaltır, sorumluluğu dağıtır. Kısa vadede de konfor sağlar tabii ki. Ama uzun vadede insanı zayıflatan, çürüten, kurumu çürüten, zayıflatan bir dil yapısı haline dönüşüyor. Bu yüzden bu dil çok çekici. Çünkü kolay, etkisi yavaş fakat kullanımı kolay. Burada çözüm teknik değil aslında. Çözüm kültürel bir çözüm. Ve ben yine bunun sorumluluğunu her zaman olduğu gibi yönetici ve lidere vermek istiyorum. Doğru bir liderlikle kurum içerisinde kullandığımız dili daha da netleştirebiliriz. Bir lider net konuşuyorsa, kısa konuşuyorsa, sorumluluk alıyorsa organizasyon değişmeye başlar. Çok net. Çalışanından net konuşmasını bekliyorsa, kısa konuşmasını bekliyorsa, duyguları

düşüncelerini net bir şekilde aktarmasını bekliyorsa, inisiyatif almalarını sağlıyorsa, sürece, işe dahil edebiliyorsa ve sorumluluklarının farkında olmasını sağlıyorsa, organizasyon değişmeye başlar. Ama liderler de plaza dili konuşuyorsa, onlar da çalışanlarıyla birlikte bu şekilde uyumlanıyorsa, netlik ortadan kalkıyorsa, uzun uzun dolaylı kelimeler, dolaylı cümleler kullanılıyorsa hiçbir şey değişmez. Bu yüzden netlik artık sadece iletişim becerisi değil aslında. Stratejik bir liderlik becerisi. Net olmak, kontrolü elinde tutmak, karmaşık görünmemek, belirsiz olmamak. Çok kritik bir stratejik liderlik becerisi. Biz özellikle plaza dilinin kullanımında bu netliği arıyoruz. Liderlerin daha net, daha kısa, daha yalın, dili bozmayan, Türkçeyi etkin bir şekilde kullandığı bir yapı olsun istiyoruz. Peki plaza dilinin psikolojisinde ne var? Bu dilin arkasında aslında sadece dil alışkanlığı yok. Bir psikolojisi var bunun. Hatta birkaç temel dinamik çalışıyor. Birincisi az önce söylediğimiz netlik korkusu. Net olmak cesaret ister. Net olmak söz vermek demektir. Net olmak o sözü tutmak demektir. Ve çoğu zaman da pek çok belirsiz fonksiyon bu netliği engelleyebileceği için net olmak istemeyiz. Bu cesareti gösteremeyiz. Bu yüzden de bir plaza dili kullanmak o netlik ortamını ortadan kaldırır. İkincisi yetersizlik maskesi. İçerik zayıfsa kelimeler güçlenir. Eğer bir insanın anlattığı şeyin içeriğinde çok güçlü bir dayanak yoksa, çok güçlü neden sonuç ilişkileri yoksa, kişi kelimelerini güçlendirmeye başlar. Burada da farklı kelimeler kullanmaya başlar. Yabancı kelimelerden destek alır. Böylece karşı tarafı aslında manipüle eder. İletişimde manipülasyonun en önemli göstergelerinden biri kullanılan cümlelerin uzatılması, kullanılan kelimelerin farklılaştırılması. Çok profesyonel yalan söyleyenlere bakın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hiç durmayan konuşmaları, es vermeyen, karşı tarafa konuşma imkanı vermeyen konuşmaları, bir satışçı gibi inişleri, çıkışları, araya katmış olduğu kelimeleri, siz onu takip edemezsiniz çoğu zaman. O kelimelerin gücünden ötürü manipüle olursunuz. Bu da aslında kişinin içeriğinin zayıf olduğunu ve karşı tarafı kelimeleriyle manipüle etmeye çalıştığını gösterebilir. Üçüncüsü, böyle bir dili kullanmanın aidiyet ihtiyacı. Bu dili konuşursam bu kültüre ait olurum. Bu dili konuşursam ben de profesyonel hayatın içerisinden bir parça olmuş olurum. Ben de bak ne kadar kurumsal görünüyorum, öyle değil mi? Gibi bir aidiyet ihtiyacından kaynaklanıyor. Dördüncüsü de riskten kaçış. Yanlış anlaşılmayayım. Hiç anlaşılmayayım daha iyi. Bu riskten kaçış, eğer uzun uzun konuşmalar yerine kısa konuşmaları tercih ettiğinde yanlış anlaşılma korkusu ortaya çıkar. Uzun konuşmalarsa karşı tarafı ikna etme çabası ve karşı tarafın en derinde, en net, en yalın anlamını doğurur düşüncesiyle maalesef böyle bir dil kullanımı tercih ediliyor. Benim en çok görmüş olduğum, bu konuşmalarda en fazla karşılaştığım nedenlerden bir tanesi de aslında profesyonellik taklidi. Ben profesyonelim. Bu İngilizce kırması ya da farklı dillerden seçilmiş olan kelimelerle yapılmış olan konuşmalar profesyonel zannediliyor. Seçildiğinde, bu kelimelerle konuşulduğunda bu arkadaş gerçekten oldukça profesyonel duruyor dedirtiyor. Ama burada çok kritik bir ayrım var. Profesyonellikle profesyonellik taklidi aynı şey değildir. Profesyonel olgunluk bambaşka davranışlarla ortaya çıkar. İngilizce kırması bir konuşmayla profesyonel olduğunuzu, o işin uzmanı olduğunuzu sadece bir yanılsamayla gösterebilirsiniz. Fakat yapmış olduğunuz işlerdeki verimlilik, tutmuş olduğunuz yöntem, süreç, bir olayın gerçekleşme anında o problemi tespit etmeniz, o problemi çözerken oluşturduğunuz alternatif çözümlerin kalitesi,

0: atılgan olmanız, geriye çekilmemeniz, kurumsal itibara zarar vermeyen davranışlarınız, stratejik olarak üst yöneticilerle işbirliği içerisinde olmanız, insanlara yapmış olduğunuz işlerle destek olmanız, işbirliğine açık olmanız, başkalarını motive edebilme beceriniz, bireysel motivasyon farklılıklarıyla liderlik edebilme beceriniz, sektörün dinamiklerini yakından takip edebilme beceriniz. Böyle size onlarca şey sayabilirim. Bir insanın profesyonel olduğunu gösteren, fakat profesyonellik taklidi tabii ki bunlardan hiçbiri değil. Söylediğim her şey dikkat ederseniz bir davranış, fakat profesyonellik taklidi bir İngilizce kırması dil yapısından ortaya çıkıyor. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte dili sadece bir iletişim aracı olmadığını ve dilin bir düşünce yansıtması olduğunu konuştuk. Eğer dil bulanıklaşırsa düşünce de bulanıklaşır. Eğer düşünce bulanıklaşırsa kararlar da bulanıklaşır dedik. Ve kurumun en büyük riski de tabii ki kötü karar değil, anlaşılamayan kararlardır. İnsanlar kötü kararlar alabilir, fakat anlaşılamayan kararlar verimsizliğin asıl nedeni. Bu yüzden belki de bugün kendimize şunu sormalıyız. Ben gerçekten iletişim mi kuruyorum, yoksa iletişim kuruyormuş gibi mi yapıyorum? Gerçekten profesyonel miyim, yoksa profesyonellik taklidi mi yapıyorum? Ve belki de buradan başlamalıyız. Kelimeyi geri almaya, netliği geri almaya, sorumluluğu geri almaya, Türkçemize sahip çıkmaya. Bir sonraki Kariyer Atlası programında görüşmek üzere.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için